işleyenlere Allah-u Teala bu mükafatları veriyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kendi ruhu vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. Çünkü üzerine defaatle farz kılınmış ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Allah'ın bütün insanlara temel emri. Üçüncüsü, bu kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Sonra böyle bir insan zikir yapıyor. Nefsinin kalbine gelen nurlar nefsin kalbinde yerleşmeye başlıyor. Nefs tezkiyesi oluşuyor. Fizik vücut afetlere karşı güçleniyor. Nefs afetlere karşı güçleniyor. Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. Hepimizin üzerine farz, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Hani insanların şirk dediği, mürşide tabiyet şirk dediği bu olay, bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması için vücuttan ayrılmasını temin ediyor. Ve nefsin kalbine nurların birikmesini temin ediyor. Öyle ki bu nurlar 7 defa %7'lik rakamı tamamladığı zaman kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok oluyor. Öyleyse şirk dedikleri mürşide ulaşmak sadece bunu sağlıyor. Allah-u Teala da ruhumuzun Allah'a ulaşmasını mürşidi nasıl farz kılmışsa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını da farz kılmış. Söylemiştik, irci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Veskür ismi Rabbike ve tebetillehi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse bu farz kılınmış olan bir defa daha Allah Teala Allah'ın bir emri olduğunu söyleyerek farz kılıyor. Rad 21'de Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuafune suayle sab ve yaşamne rabbihim diye devam ediyor Allah Teala. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onların Allah'a ulaştırmalarını Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor onlar. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaştırması üzerimize farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hangi konuyu emir olarak verirse o üzerimize farz hüküm doğuruyor. İşte böyle bir sonuç Allah Teala tarafından insanlara hediye edilmiş. Bir mürşide tabiyetle 7 tane

nimet veriliyor kişiye. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişiye sadece. Allah'a ulaşmayı kişi dilemezse 12 tane ihsanı alamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiyeti o kişiye hiçbir fayda sağlamaz. Hiçbir değişiklik olması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin, ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan oluşmuş. Ben de o ermişlerden birisi olmak istiyorum. Sana ermiş, ruhunu sana ulaştırmış evliyalardan birisi kıl beni. Tarzındaki bir dilek. Ya da ya Rabbi, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Benim ruhumu sana ulaştır tarzında bir emri, bir talebi Allah'a ulaştıran kişi, Allah'ın istediği, Allah'a ulaşma dileğinde bulunmuştur. Mutlaka bu kişiye Allah-u Teala söylediğimiz yardımları yaparak, onu 14. basamakta huşu sahibi kılıp, hacet namazını kılıp, mürşidini gösterip, mürşidine ulaştıracaktır. Allah-u Teala mürşidi farz kılsın, mürşide Allah'a ulaştırsın, tabiyet de insana 7 tane nimet versin ve neticede kişinin ruhu Allah'a ulaşsın, Allah'ın farz kıldığı bir hususu gerçekleştirsin, sonra da birisi çıkıp desin ki, mürşide tabi olmak şirktir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki böyle söyleyen insanlar var. Bunlar din öğreticiler. Tabiatıyla bundan hüzün duyuyoruz. Ama insanın ağzı torba değil ki büzesiniz sevgili kardeşlerim. Herkes dilediğini söyler. Biz sadece hurafeleri, Kur'an'a ters düşen iddiaları sizlere anlattık bu konuşmamızda. İşte kim diyorsa ki mürşide tabi olmak şirktir. Allah-u Teala'nın söyledikleri bunlar. Mürşide tabi olmak farzdır. Yetmez. Mürşid seçimi insanların hiçbirisine ait değildir. Mürşidin tayini Allah yapar. Mutlaka hacet namazı kılıp mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Sorma mahalliniz, sorma keyfiyeti sadece Allah'tan sormakla noktalanır, tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Ama sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın indinde, sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir dizaynı söz konusu. O hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Sonra da mürşide ulaşıp tabiyetinizi istiyor. Bu devirde irşat makamlarının en üst noktasında olan kişi biziz. Dolayısıyla hangi mürşide insanlar tabi olurlarsa olsunlar, tabi oldukları mürşitler mutlaka bize tabi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide tabiyet şirktir tarzındaki bir hurafeyi daha Allah'ın ayetleri yerle bir etmiş durumdadır. Öyleyse din adamları bu tarzda hataları yapmamalılar diye düşünüyoruz. Onları çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Ey din adamları, sizleri gerçek anlamda seviyoruz. Biz sizleri
seminere davet etmiştik 3 gün süreli ama sizlerden hiçbiriniz gelmediniz. Orada Allah-u Teala'nın bir seminerinde 3 gün beraber olacaktık. Bütün bu konuları daha bundan 10 sene evvel halletmiş olacaktık. Ama olmadı sevgili kardeşlerim. Gayretlerimiz netice vermedi. Ve hurafeler hala etrafta dolaşıyor. İnsanlar yanlış şeyleri hala söyleyebiliyorlar. Ama biz de görevimizde o yanlışları düzeltmektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, müfride tabi olmak şirktir tarzındaki bir hurafeyi burada huzurlarınızda çürütmenin ve sizlere doğruyu söylemenin huzurunu yaşıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة. مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bir zikir sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Konumuz yeminler. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluk üç tane vücuttan oluşuyor. Ruhumuz var, nefsimiz var, fizik vücudumuz var. Ve ruhumuzu Allah'a teslim etmek üzere Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzere Allah'a ahd vermişiz. Ve nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere de yemin vermişiz. Ama teslimler burada kalmıyor. Bir teslim daha var. İrademizin de Allah'a teslimi, Allah'ın iradesine bağlanması. Bunu da ihtiva eden bir Allah'ın talebi, Allah'ın ahdi oluyor. Allah Teala bize ahd veriyor. Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmektir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi Allah'ın üzerimize farz olan ahdidir. Allah'ın ahdi. Allah'ın vasiyeti de aynı şeydir. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. İlk teslim ruhun teslimidir. Allah Teala üzerimize çok sayıda farz kılmış bunu. Allah'a ulaşmayı dilememizi de farz kılmış. Allah'a ulaşmamızı da farz kılmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşması için Allah Teala'nın dilekte bulunmamızı, "Ya Rabbi biz ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz" konusunda Allah'tan bir talebimiz olmasını da Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı da. İşte Zümer Suresi 54. ayet-i kerime ikisini birden ihtiva eden bir müessese. Diyor ki Allah Teala ve enübü ila rabbikum ve eslumu lehu min kavlen yetekümün azabe sümme la tünserun. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, ikisi de bu dünya hayatından sonra. Yani kısaca bu dünya hayatındayken Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yönelmekle kalmayın ve Allah'a teslim olun. Bakara Suresi 108. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Ey insanlar, hepiniz birden silme girin." Silm kelimesi de aslında konunun kökü. Silm, mim, teslim kelimesinin kökü bu kelime. Selam kelimesinin, teslim kelimesinin. İslam kelimesinin, Müslüman kelimesinin. Selamet kelimesinin. Hepsinin kökü aynı kök. Silm. Hepiniz birden silme girin diyor Allah Teala. Yani Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dinlemekten bahsediyor. Oradan başlatıyor olayı. Ve ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi hepsini Allah'a teslim etmeye ulaştırıyor bizi. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyor. Yettekuhu diyor. Ona yönel. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdine ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Allah Teala Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde ve tebi sevila men enabe ileyye diyor. Kim bana ulaşmayı dilemişse, yani yönelmişse, sen de onların yoluna tabi ol diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hangi yola tabi olacak? Sırat-ı müstakime. Bu sırat-ı müstakimin birinci seviyesi. Öyleyse sen de diyor, kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani o kişi mutlaka benim sırat-ı müstakime ulaşacak. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Birinci sebilin üzerindedir. Sen de o sebile tabi ol diyor Allah-u Teala. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki inna Allaha ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, o emanetlerin sahibi olan tekil kullanmış. Allah'a, Allah adını kullanmıyor ama emanetler çoğulsa, sahibi tekilse tek Allah ve emanetler, ruh, veç, nefs, irade, hepsi emanetler netice itibariyle. Hepsinin de sahibi o, Allah-u Teala. Emanetleri Allah onların sahibine tevdi etmenizi emreder diyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine ne diyor? Veskür ismi Rabbike ve tebettelileyi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret. Rabbin olan Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Görülüyor ki Allah'a ulaşmanın bir tek yolu var. Zikir. Başka bir yolu yok. Zikirsiz teslim hiçbir şeyle, hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yedi darüsselamü ve yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna davet eder. Selam yurdu aynı zamanda teslim yurdu demek, aynı kökten geliyor. Bu Allah'ın zatı olduğu neticesine ulaşıyoruz. Nereden ulaşıyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Selam yurduna davet eder ve o selam yurduna ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim nereye ulaştırıyor? Allah'a ulaştırıyor. İşte Nisa 175, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime. Allah-u Teala burada açık bir şekilde kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Öyleyse bu davet Allah'ın zatınadır. Ve Hücurat Zariyat 50'de Allah-u Teala buyuruyor ki Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Sevgili kardeşlerim, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizle sizi bağladık diyor Allah Teala. Elesi bir Rabbüküm günü Eles bezminde Allah Teala buyuruyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz birden diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala da diyor ki ben sizin Rabbinizsem o zaman ey nefsler bana yemin verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ve soruyor Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse diyor Allah Teala itaat edin. Ve ruhlar, veçler, nefsler yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah Teala diyor itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana. Ama Allah Teala'nın bu itaatimize bir ilavesi var. Allah Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademize senin de teslimin gerek diyor. Sana bu bir emirdir. Sen de teslim olacaksın. Ve irademiz de ilahi iradeye bir söz veriyor. Bu söz bize göre misak adını alıyor. Allah'a göre Allah'ın ahdini tamamlıyor. Allah'ın ahdi bu sebeple dört unsurdan oluşur. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademizin Allah'a teslimini içerir. İşte Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde onlar ki diyor yeminleri ve misaklarını gerçekleştirmezler. Onlara ahirette bir nasip yoktur. 77'de de kim Allah olan ahdini ve misakini gerçekleştirirse, kim Allah'ın ahdini ve misakini gerçekleştirirse, yeminlerini gerçekleştirirse, işte o kişi takva sahibidir. Allah takva sahiplerini sever diyor. Yine Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. 98. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd var. Ve Allah Teala buna ilaveten bizden bir misak almış. Bu aldığı misak ilahi iradenin cüz'i iradeden aldığı bir yemin türü ve Allah'ın ahdinin tamamlanmasını ifade ediyor. Ruhumuzun, içimizin, nefsimizin tesliminden sonra irademizin de Allah'a teslim olması söz konusu oluyor. Burada misakimizin iki ayrı anlamı da içermesi söz konusu. Bir, ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun Allah'a teslimi. İki, irademizin Allah'a verdiği misak, irademizin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rad Suresi'nin 20, 21 ve 22. ayetlerinde şunları söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُوَافُونَ سُوَى الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبَّهُمْ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Öyleyse 20. ayet-i kerimeyi değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Misak neyi içeriyordu? Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini. İradesini de Allah'a teslim ettiği için kişi misakini yerine getiriyor. Ve Allah Teala Enam suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimesinde diyordu ki ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Hâzâ sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebiuhu, ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimden başka bir yolu kendinize yol ittihaz etmeyin ki bütün yollar sizi Allah'ın sırat-ı müstakimden ayırırlar ve fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman Allah'ın takva sahibi kulu olamazsınız. Allah Teala size bunu vasiyet etti diyor. Ahdinizi ifa etmeyi vasiyet etti. Yani anlıyoruz ki Allah Teala'nın vasiyeti de ahdi de ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini, hepsini içeriyor. Ama bu konunun bütünü, dört teslimin dördü Allah'ın ahdi ve bizim ruhumuzun, fizik vücudumuzun, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahd, bir de irademizin Allah'a verdiği misak. İşte eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinden sonra 21. ayet-i kerimesine bakarsak farklı bir olguyla karşılaşacağız. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Allah bize bir şey emretmiş. Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. İşte burada misakimizin farz olduğu bir defa daha anlatılıyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime, Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı üzerimize farz kıldığını, bunun bir emir olduğunu söylüyor açık bir şekilde. Şimdi Rad 20 ile 21'i birleştirelim. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Şimdi bu misaklerini bozmazlar sözü bir sonraki ayetle birleştiği zaman 21. ayetle birleştiği zaman o zaman bakıyoruz ki bu misak ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Allah ruhumuzu ona ulaştırmamız için üzerimize 12 defa farz kılmış. Biz de bu farzı yerine getirmekle hepimiz mükellefiz. Öyleyse burada Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'ın misaktan neyi kastettiği çok açık bir şekilde görünüyor ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmak misakimiz. Bu ruhumuzun misaki. Ve devam ediyoruz ayet-i kerimenin devamı gerisine. Ve yuhafune suel hesap diyor. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından korkarlar, endişe ederler diyor. Ve yaşemle Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaya ve çerabbühüm. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Aslında ulaşmayı kelimesini kullanmamış Allah-u Teala. Ama Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine esas alırsak ulaşmayı kelimesini de mananın içine katmamız lazım. Çünkü ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor misaklarını yerine getirenler. Ama Allah-u Teala ellezine sabır iptigae ve çerabeyim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Niçin dilendiği konusu açıklığa kavuşturulmamış. 21. ayet-i kerimeye bakarsanız bu dileme Allah'ın zatına ulaşmak için. Ama ya 22 ve 23. ayetler, oraya baktığımız zaman konunun çok ötelere taştığını görüyoruz. Allah Teala o Allah'ın veçini, zatını dileyenlerin, sabırla Allah'ın zatını dileyenlerin Fevzül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Adın cennetleri onların. Üstelik de bu insanlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Seyyiate hasenatla mukabele ediyorlar. Yani irşat makamının sahipleri. O zaman iradenin teslimine kadar uzanan bir neticeyle karşı karşıyayız. Eğer Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerini alırsak, ruhumuzun 20. ayet-i kerimesini alırsak tek başına, ruhumuzun misakini devreye alıyoruz ve Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir ifadesi, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir oluyor. Ama onlar misaklerini bozmazlar sözünü sadece 20. ayet-i kerimenin içinde mütalaa edersek, ki o da söz konusu, o zaman konu değişiyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi dilemek aynı şey değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 21. basamağı diler Allah-u Teala'dan. Allah'ın ahdini yerine getirmeyi dileyen bir insan 28. basamağın 5. kademesini diler. İkisi birbiriyle aynı şey değildir. Çok büyük farklılıklar gösterir. Bir tanesinde ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusudur. Bizi evliya yapar böyle bir konu. Ama diğeri ruhumuzu da 21. basamak, fizik vücudumuzu da 25. basamak, nefsimizi de 27. basamak, irademizi de Allah'a teslim etmeyi muhtevasına alır. 28. basamak 5. kademesi. Öyleyse Allah-u Teala muhteşem bir dizayn yapmış. Bir tek olay gibi görünen muhtevaya dikkatle baktığımız zaman bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala misak kelimesiyle hem ruhumuzun Allah'a verdiği misaki koymuş oraya, hem de irademizin Allah'a verdiği misaki koymuş ve olayı bütünleştirmiş. Şimdi Allah-u Teala'nın bu açıklamalarının ışığı altında bakıyoruz, insanlar ikiye ayrılıyor. Misaklerini yerine getirenler ve getirmeyenler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o misakini yerine getirmeyecek olan birisidir. Tamam. Misakini yerine getirmeyecektir. Gideceği yerde cehennemdir. Ama bu insan başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan bir tutum içindeyse, Allah'a insan ruhunun ölmeden evine ulaşması diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de diyorsa, başka insanların da kendisi hidayete ermediği gibi başka insanların da hidayete ermesine engel oluyorsa, o zaman o kişi yeryüzünde fesat çıkaran biridir. İşte Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde anlattığımız olayı 25. ayet-i kerimesiyle karşılaştırırsak, yine Rad suresinin, orada farklı bir dizaynla karşılaşacağız. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, vuslatı keserler, hem de Allah'a misak vermelerine rağmen keserler diyor. Burada anlıyoruz ki bu misak ruhumuzun Allah'a ulaşması. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler diyor. Yani ruhlarının Allah'a ulaşmasını istemezler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse hiçbir zaman ruhlarını Allah'a ulaştırmaları da mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dikkatle öğrenmeyi dileyerek kalbinize Allah'ın öğretisini yerleştirmeyi dileyerek yönelin. O Allah'tır. Sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Bu sevgisi asıldır. Ve size bir emanet olarak verdiği ruhunuzu mutlaka geri istiyor Allah Teala. Şimdi Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın işaretine bakalım beraberce. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, muslatı keserler. Hem de Allah'a misak vermelerine rağmen bunu yaparlar diyor Allah Teala. Ondan sonra da diyor ki onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Allah'ın lanetine muhatap olan insanlar kimlerdir? Müfsitler. Kim bu müfsitler? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayarak başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmuşlar. Onların da hidayetine mani olmuşlar. İşte böyle bir dizaynın her kim sahibi ise o müfsittir. Yeryüzünde fesat çıkarmıştır ve başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmuştur. Yeryüzünde fesat çıkaranlar Allah'ın lanetine muhataptır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemez, dilemeyebilir. O zaman sadece kendi günahını çeker. O günahlarının muhtevası seviyesindeki bir cehenneme girer. Bir defa daha söyleyelim. Cehenneme giren cehennemden bir daha çıkamaz. Ebediyen o cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cehenneme giren insanlara dikkatle bakın. Onlar cehennem ehlidirler. Herkes kendi günahını yüklenir. Ama kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse, hidayete erenlerin sevaplarından, kazandıklarından hidayete ermesine vesile olana da verilir. Kim başka insanların hidayetine mani olursa, delaletine sebebiyet verirse, o insanların, delalete düşen insanların kaybettiği derecelerden onları delalete düşürenlere de, delalette bırakanlara da verilir. Evvela delalete düşmek diye bir şey başlangıçta söz konusu değildir. Bilelim ki herkes başlangıçta delalettedir. Kim olursa olsun doğduğu günden itibaren delalettedir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte Allah'a ulaşmayı dilemezse hep delalette olan olarak kalır. Ve dalalette olan herkesin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir din alemi düşünün. Bir alem. Binlerce, on binlerce din öğreticisi insanlara din öğretiyor. Ve ne yazık ki yanlış ve eksik bir din öğretisi İslam'da bir teamül haline gelmiştir. Bu insanlar öğretileriyle insanları Allah'ın cennetine değil, ne yazık ki cehennemine doğru yola çıkarıyorlar. Üstelik de herkes cennete gideceğini zannederek cehenneme girecek. Bu korkunç bir tuzak sevgili kardeşlerim, iblisin 3000 yılın içindeki insanlara korkunç bir tuzağı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tuzak bütün boyutlarıyla devam ediyor. İnsanlar şeytanın eksik ve yanlış din öğretisi sebebiyle yeminlerini, misaklerini, ahitlerini yerine getiremiyorlar. Kur'an insanları kurtarıcı hükümlerinden tamamen tecrit edilmiş insanlar tarafından. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış ve Kur'an'daki insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün temel emirler Kur'an'da aynen durmasına rağmen insanlar tarafından unutulmuş. İşte bu unutulan Kur'an gerçeklerini sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Bu itibarla yeminimiz, misakimiz, ahdimiz ve misakimiz, yani irademizin teslimine dair olan misakimize ve ilavesiyle yer veriyoruz. Burada bir farklı dizayn oluşuyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, başka insanların hidayete ermesine hayatını vakfetmiştir. İnsanlar var, başka insanların dalalette kalmasına hayatlarını vakfetmişlerdir. Ve bu iki taraf arasında insanlık tarihi boyunca hep mücadele vardır. Bugün de var. Ve ne yazık ki mücadele din adamlarının birbiriyle mücadelesidir. Korkunç bir gerçek. Dinlerini unutan insanlarla dinlerini Allah'tan öğrenen ve insanların cehenneme gitmesine gönlü razı olmayan vazifelilerin mücadelesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın muradı herkesin hidayete ermesi, herkesin hidayette olması. Ama insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Ve kendilerine düşeni yapmadıkça, Allah'a ulaşmayı dinemedikçe hidayet üzere olamazlar. Hidayette olamazlar. Hep dalalette kalmaya mahkumlar. Öyleyse böylesine basit bir dizayn içerisinde insanların Allah'ın hakikatlerini dine adamı olmalarına rağmen görememeleri gerçekten hayret verecek bir şey. Yetmez, Allah'ın dostlarına cephe almaları. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler diyor Allah Teala. Hem de diyor biz indirdiğimiz kitaplarla apaçık bir şekilde beyinelerle insanlara hidayeti ispat etmemize rağmen, ispat vasıtalarıyla anlatmamıza rağmen, kitaplar indirmemize rağmen gene de insanlar vardır ki onlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. İşte hidayete gizleyen insanlar. Her çağda bu insanlar var sevgili kardeşlerim. Bu çağda da ne yazık ki var ve insanları kandırmayı da başarmış durumdalar. Allah Teala Ashab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki cehennemde olanlar derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, ileri gelenlerine, saadatlar her konudaki ileri gelenlerin adı saadat, saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Ancak kıyamet günü Allah'ın dostlarının kıymeti anlaşılır. Ama iş işten geçmiştir. Öldüğü zaman da hakikat zaten kişiye gösterilir. Ve büyük pişmanlık duyar. Ah keşke onları kendime dost edinmeseydim der. Ne olurdu ben de Resul'ün söylediklerine uysaydım da hidayete erseydim der. Ve Resul de der ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Kur'an'ı terk etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dostu olmak neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı dinlemekle mümkündür. Bu yeminlerin başlangıç noktasıdır. Bütün yeminlerin başlangıç noktasıdır. Allah Teala buyuruyor Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni hazza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Bana kul olacağınıza dair şeytana tabi olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizden aldığı yeminler var. Allah-u Teala'nın bizden aldığı misaklar var. Allah'tan aldığı, bizden aldığı ahitler var.

Bir de bunları inkar edenler var. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde Allah Teala size bundan daha çok amellerinize hasar uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi delirtiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onlar diyor Allah Teala, onların amelleri boşa gitmiştir. Daha sonra da diyor ki Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın Resulleriyle alay edenler, onlar da cehenneme gideceklerdir. Onlar için mizan tutulmaz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde yeminleriniz var, misakleriniz var, ahitleriniz var. Ne zaman yemininizi yerine getirirsiniz? İlk adımda yemininize Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an yemininizi yerine getirmek konusunda ilk başarılı adımı attınız, cehennemden de kurtuldunuz. Artık siz Allah'ın dostusunuz. Artık siz Allah'ın kulusunuz. Artık siz küfürden kurtuldunuz. Müminsiniz. Artık siz cehennemden kurtuldunuz. Gideceğiniz yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Dalaletten kurtuldunuz. Hidayettesiniz. Şeytanın dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu oldunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilken artık gaflette olmayanlardan oldunuz. Bütün bu dizaynın muhtevasında bir tek müessesi var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva ne yazık ki unutulmuş insanlar tarafından, bu muhtevaya dikkatle bakın. Unutturanlar bizim ikazlarımıza karşılık hatalarından geri dönerek İnsanları kurtuluşa çağıracak yerde sadece karşı çıkıyorlar. Hatalarında ısrar eden nefs sahibi çok insan var sevgili kardeşlerim. Bir kısmı gerçekten bilmedikleri için, anlamadıkları için karşı çıkıyorlar. İnşallah

onları ateşe çağırıyorlar. Allah'a verdiğimiz misakimizi 21. basamakta yerine getiririz. Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah bize furkanlar verir, günahlarımızı örter, mürşidimize ulaştırır. Nefs tezkiyesi yaparız. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası birinci aşamadır. Ruhumuzun Allah'a teslim edildiği yer. 28 basamağın 22.sinde gerçekleşir.

Ondan sonra burası 33 bin zikirden sonraki 35 bin zikir kademesidir. Fizik ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Zikrimizi arttırırız. Arttırdığımız zaman önce beka makamının sahibi oluruz, sonra zühd makamının sahibi oluruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Allah'a verdiğimiz ahdin gerçekleşmesidir bu. Fizik vücudumuz nefsimizin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen, onların rezistansına rağmen, karşı çıkmalarına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. O zaman ne olur? O zaman farklı bir sonuçla karşı karşıya oluruz. Fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur. Nefsimizin kalbindeki o bir kısım afetlerin varlığına rağmen. 25. basamak ve yeminlerden ikincisi, ahdimiz gerçekleşiyor. Sonra 26. basamakta daimi zikre ulaşıyoruz. Yerlerin menekşesi gösteriliyor. 27. basamakta daimi zikrin devamı, göklerin melekûtu da gösteriliyor. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Yeminimiz. Sonra irşada ulaşıyoruz. Salah makamının 4. kademesinde İrşad adına öğrenmesi lazım gelenleri Allah Teala öğretiyor. Ve bu noktada irademizi de Allah'a teslim edebilecek olan bir sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuca baktığımız zaman gördüğümüz şey açık. İradesini de Allah'a teslim eden birisi olacağız ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Allah irademizi teslim oluyor, kendi iradesine bağlıyor. Burası yolun sonu. 28. basamağın 5. kademesi ve bir sonuç. O kişi ruhunu da ve içini de nefsini de İradesini de Allah'a teslim etmiş bir kişi, bir hakkın takvanın sahibi olmuş, Müslümun olmuş. 4 teslimini tamamlamış bir insan, yeminlerinin hepsini gerçekleştirmiş bir insan, Allah'ın irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin ettiği kişi, başının üzerinde artık kendi ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde yemin müessesesi

Ve bu vadilerden geçerek sonuca ulaşıyor. Netice dört yeminimizin de gerçekleşmesidir. Ya da yeminimizin, misakimizin, ahdimizin ve irademizin, misakinin gerçekleşmesidir. Ya da Allah'ın ahdinin gerçekleşmesidir. Allah Teala'nın hepinizi Allah'ın ahdini gerçekleştirmek suretiyle en güzeli ulaştırmasını dört tesbihinizde mübarek kılmasını kabul buyurmasını size adın cennetinde yerler hazırlamasını hepinizi irşat makamına kabul buyurmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Her şey öylesine güzel ki. Yoksa buradan mı öyle görünüyor? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Yoksa sizlere mi öyle görünüyor?

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, eyzübillahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, rahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sıratel mustakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugün de sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir, konulu sohbetimizi inşallah devam ettireceğiz. İslam'ın birinci 7 basamağında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın durumunu görmüştük. İkinci 7 basamağında 10 tane insanla irşat makamına nasıl ulaştığını görmüştük. Kişinin nasıl mümin olduğunu görmüştük. Ve üçüncü 7 basamağın sonuna kadar da gelmiştik. Ruhların Allah'a doğru yaptığı seyri süluku anlatıyorduk. Ve ruh 7. kata ulaşmıştı. Fetih kapısından içeri girmişti. Leh-i Mahfuz'un yani 7. gök katının fethi söz konusuydu. Bu konuşmamız inşallah buradan başlıyor. Elindeki kılıçla kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmele ile yola çıkan Evliya Namzede 7. gök katında bir kapıyla karşılaşır. Bu kapı da devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynıdır. Kapı olarak aralarında hiçbir fark yoktur. İkisi de yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde üzerinde baklava dilimleri bulunan, üzerinde bir kapı tokmağı veya kapı eli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Sol taraftan menteşeli ya da bağımlılığı sol taraftan, çünkü sağa doğru açılıyor. Ve 2 metre veya biraz daha geniş bir sahanlık var bu kapının altında ve 7 tane de mermer basamak var. Bu basamakların genişliği 2 metre ile 2,5 metre arasında. Ve iki tarafında trabzanlar var. Bu
Trabzanların 5. merdiven noktasında iki Trabzan'ı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Bilek kalınlığında altın zincir, 7 bakladan oluşan. Ve oraya varan evliya namzede artık evliyalığı için sadece 7. kat kalmış. Elindeki altın, elindeki kılıçla, kılıç altın değil, o altın zincire bir defa vuruyor ve zincir ikiye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki kapı, altın kapı açılıyor. Söylediğimiz gibi bu kapının aynı Devrin İmamı'nın dergahında da var. Bu kapıdan içeri giren Veli Namzede 7. katın ilk aleminin fethini tamamlar. Ve tavandan yukarıya doğru yükselir. Tavan onun geçişine imkan verecek olan bir hüviyette yaratılmıştır. Aslında normal bir tavan görünümündedir. Ve eğer aşağıdan bakarsanız yukarıya çıkan Evliya Namzede'nin vücudunun yukarıya çıkan bölümlerini göremezsiniz. Yukarıya çıkan görür ki sol tarafında bir duvar var. Sıvaları olmayan, sadece taşlardan örülü bir duvar. Bu onun geçmişidir. Sağına döndüğü zamansa altıgen kader hücrelerini görür. Burası 7. katın 1. alemidir. Kader hücreleri. Oradan başlar, sonsuza kadar uzanır. Zemin katın, 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Allah Teala kıyamet günü herkese hayat filmlerini gösterdikten sonra bu hayat filmlerini kıyamet günü ikiye ayırıyor. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere Ebrar'ın rakamlı kitapları, hayat filmleri, yani bu söylediğimiz kader hücreleri iliğinde, yani 7. katın 1. aleminde, göklerin 7. katının 1. aleminde. Ama fıccarın, yani şeytanla ilişki kuran insanların kader hücreleri yerin 7. katında, zülmani alemin en alt katında, siccinde. O, orada da 7 alem var, onun 1. aleminde. Ne yapmış Allah-u Teala? Kıyamet günü zamanı geriye götürmüş ve zamanın başlangıcında o kader hücrelerini illiğine ve siccine yerleştirmiş. İşte görünen odur ki kader hücrelerinin her bir altıgeni 24 saatlik bir zaman parçasını içerir. Ve o hayat filmleri 24 saatlik parçalar halinde 7. kata yerleştirilmiştir. Zülmanilerin, şeytanla ilişki kuranların ise zemin kattan, yani dünyadan 7 kat daha aşağıda siccinde gene kader hücreleri vardır. Onlar da orada rakamlı kitaplarını, kader hücrelerini görürler.
Başka bir ifadeyle bir yol, Allah'ın yolu aydınlanarak, nefsin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanarak, aydınlanmanın yeleği geçtiği noktada, ruhun Allah'a ulaştığı noktada, karanlıktan aydınlığa doğru çıkarak hedefine doğru yürür. Daimi zikirde ise kalp %100 pırıl pırıl aydınlanacaktır. Şeytanın emrinde bulunanlarsa, şeytana tapanlardan başlayarak onun büyüsüyle, hüddamıyla uğraşanlar, Allah-u Teala'nın yoluna girmeyenlere kadar bir sürü insan oraya gidecektir. Kader hücreleri oradadır, siccindedir. Orası kapkaranlık bir alemdir. Allah'ın dostlarının, nefslerinin kalbi karanlıktan, kapkaranlık bir noktadan başlar. Herkes gibi onların da kalbi, nefslerinin kalbi sadece afetlerden ölü olduğu için başlangıçta kapkaranlıktır. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki alem arasındaki farklılıklar çıkıyor ortaya. Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları. Allah'ın dostları veli ve evliya adını alır. Şeytanın dostları ise tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Alemlerden biri aydınlık, diğeri karanlık. Ve bu kişi zikre devam edecek. Kader hücrelerini aşacaktır. Ruhu kader hücrelerini aşacak ve Ümmül Kitab'a ulaşacaktır. Ümmül Kitab 7 tane alemin ikincisidir. Yolculuk söylediğimiz gibi soldan sağa doğru yapılır. Fetih kapısından giren birisi için yolculuk sağa doğru yapılacaktır. Ümmül Kitab alelade bir kitap zannedilmesin. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitaptır. Oradaki ruhların cesaretine göre, büyüklüğüne göre konuşuyoruz. Ümmül Kitab Allah'ın bütün nebilerine, resullerine indirdiği bütün kitapları ihtiva eder. Ümmül Kitab boşlukta durur. Arşı tutan taraf melekler tarafından orada tutulur ama melekler görünmezler. Ümmül Kitab'ın altında bir kürsü var. Bu kürsüde devrin imamı vazifeli ve sağ tarafında kürsünün iki tarafından başlayan ve kürsü bir bilardo uzunluğuna duran bir bilardo masası dikdörtgenini ifade eder. Ve sağındaki kişi en kıdemlidir ruhlar arasında. Oradan itibaren kürsünün boyunca insan ruhları birer birer yerleşmişlerdir. Çevresinde her zaman 60 kişi vardır. Ve onlara Ümmül Kitab hakkında gerekli bilgileri verir. Ümmül Kitab'ın bir sayfası açıktır. Bu bir sırdır. Hangi sayfasının açık olduğunu o kitabı görenler bilirler. O zaman Neml suresinin 82. ayet-i kerimesinin sırrı açıklanmış olur.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan eğitim, ümmi kitap konusundaki bilgiler ruhlara birer birer ulaştırılır. Üçüncü alem kudret denizidir. Bu bildiğimiz hüviyette bir deniz, denizin derinliklerine dalınıp oradaki sırlar öğrenilir. Kudret denizi Allah-u Teala'nın evliyasının soldan sağa yaptığı alemler yolculuğunda üçüncü alemidir. Kendisine ait sırları taşır. Dördüncü alem makam-ı Mahmud'tur. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onunla birlikte evvela dört halife, sonra da bütün sahabe ve arkalarında pek çok insan ruhu, hepsi ruh olarak tabiatıyla orada bulunuyor.

Beşinci Alem Divanı Salihin. Salihlerin divanı, dairesel bir cami şeklinde dizayn edilmiş, balkonları olan bir cami ve burada toplantılar yapılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gene orada. Divanı Salihin, salihlerin bulunduğu bir hüviyet gösteriyor. Sonra buradan da altıncı aleme, zikir hücrelerine ulaşılır. Bu alemlerin hepsi aydınlıktır, pırıl pırıldır. Zikir hücreleri ise loş bir aydınlığı ifade eder. Gözleri yormayacak olan loş bir aydınlık. Çok sayıda yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf küreler yere zemine oturmuş vaziyette şeffaf küreler. Bu kürelerin içinde zikir yapan ruhlar. Çok muntazam bir arayla ve sırayla dizilmişler. Soldan sağa düz bir sıra. Her bir zikir hücresinin hizasında ileriye doğru da düz bir sıra. Soldan sağa çok sayıda küre, her birinin arkasında da ileriye doğru uzanmış gene küreler. Bu zikir hücrelerindeki ruhlar zikir yapıyorlar özel oturuşlarıyla. Ayakları sollarında, sol taraflarında, iki ayağın bilekleri üst üste gelmiş durumda oturuyorlar ve zikir yapıyorlar. Genellikle kalpte görünüyor zikir. Sevgili kardeşlerim, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlamış olan bir kişi oradan ayrılır, uçarak indi ilahiye ve indi ilahinin en yüksek noktasına, Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Boşlukta duran bir ağaç, kökleri yerde değil. İşte bu Sitre-i Münteha varlıklar aleminin sonudur. Ya da yokluğun başladığı yerdir. İndi ilahinin en üst noktasıdır. İndi ilahide gördüğünüz şeyler tahtlar olacaktır. Huzur namazı olacaktır. Ve buna paralel bir dizayn söz konusu olacaktır. İndi ilahide her zaman tahtları göreceksiniz. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda
çimenlerin üzerindeki seccadelerde kılınır namaz. Böyle bir dizaynda önde huzur namazının imamı vardır. Arkasında iki kişi, sonra bir kişi. Onların arkasında iki kişi devrin imamının, iki baş veziri, sonra da yedi veziri söz konusudur. Sonra da onarlık sıralar başlar. Birinci den itibaren 1, 2, 3, 4 sıra bu onarlık sıralardan evvel son bir 7'li sıra vardır. Bembeyaz elbiseleriyle onlar kutuplardır. Her devirde 7 tane kutup hep hazır bulunur. Bu kutupların Allah Teala'nın bize bunları gösterdiği noktadan bugüne kadar değişmeyen birisi Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Kutbül Aktab'tır. Kutupların başındadır. Sağ taraftadır. Bembeyaz elbiseleriyle vardır. Beyaz sakalları. Bir de deri bir iple bir torba, küçük bir torba boynunda asılıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ondan sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört onarlık sıra, kırkları, sonraki yedi sıra, yetmişleri ifade eder. Birinciler siyah cübbelidir ve koyu gri kürk vardır cübbelerinin boynunda ve altın sırma kordonla çapraz kordonlar vardır önlerinde cübbelerinin. Yetmişlerin ise bal rengi cübbeleri. Sonra başka renkli birçok gruplar göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın sırları söylemekle bitmez. Hangi ruh zikir hücrelerinde tamamlamışsa dizaynını, o oradan Sitret-ül Müntaha'ya ulaşır. Ve Sitret-ül Müntaha'dan yukarıya doğru dikey olarak yükselir ve Allah'a ulaşır. Bu vuslattır. Ruhun 21. basamakta Allah'a ulaşılmasıdır ve üzerinize Allah Teala 12 defa farz kılmıştır ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. İşte İslam Allah'a teslim olmaktır ki bu ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında kaybolur. Kaybolduğu zaman 21. basamağı aşmış ve 22. basamağa ulaşmış olursunuz. Allah Teala ruhun Allah'ın zatında kaybolmasına

Allah'a sarılmak diyor. Va'tesemu billahi. Allah'a sarılmak. Ama aynı zamanda meaba sığınmak da buyuruluyor. Meaba sığınmak. Allah meaptır, sığınaktır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vallahu indehu husnul meab. Ve yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani Allah'a ulaşmak üzere, hakka ulaşmak üzere yola çıkılacak gündür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Sığınağa sığınmış olan kişi de, meaba sığınmış olan kişi de, gene meaba sığınmış, ulaşmış anlamına evvab adını alıyor. Böyle bir dizaynda sığınağa sığınmak Allah Teala tarafından Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle tarif ediliyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzufetül cennatü lil muttakine gayri vahid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab, Allah'a geri dönmüş, Allah'a sığınmış, sığınağa sığınmış manasına geliyor. Hafiz de başının üzerinde muhafız taşıyan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir muhteva taşıyor. Ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani Allah'a sarılma. Nisa 175 Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim.
buradaki tarife baktığımız zaman Allah'a varmayı dileyenlere amil olanlar diyor Allah Teala ve ona sarılmayı dileyenleri de devreye almış. Vatesemu billahi diyor. Vellezine amenu vatesemu billahi. Onlar ki ve onlar ki amenudurlar, amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ve vatesemu billahi ve Allah'a sarılmayı dilerler. İşte onların sırat-ı müstakime ulaştırılacakları bildiriliyor. Demek ki ruhun Allah'ın zatında kaybolması, Allah'ın zatında yok olması hedeftir. Böyle olan kişiler Kur'an-ı Kerim'de evvab adını alıyorlar. Meaba sığınmış olanlar Allah'a hayattayken ruhlarını geri döndürüp ulaştırmış olanlar. Böylece vuslat olayı tahakkuk ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz niçin Allah söz vermiş diyoruz? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kânu yercullâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği o gün. Allah Teala'nın dizayn ettiği muhteva içerisinde öyle bir dizayn görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zatına ulaştırmayı dilemiş ki 12 defa üzerimize farz kılmış bunu ve söz vermiş aynı zamanda. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ankebut 5. Amel olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır. Bu Allah'a mülaki olma ifadesi, yani Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır manasına geliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse bir bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ulaştıracağı bu hedefi hiç unutmayacaksınız. İslam mutlak olarak evliyalığa ulaştırır. İslam'ı yaşayan kişi, İslam'ı yaşamak isteyen kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. İslam'ı yaşamak isteyen kişiyle yaşamak istemeyen kişi birbirinden akla kara kadar ayrıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İslam olmak şerefine sadece onlar erebilir. İslam kelimesi bildiğiniz gibi teslim anlamını içeriyor. Her şeyden önce ruhunuzun Allah'a teslimi birinci safhada gelir. Ruhunuzun Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam olmanın birincil teslimini, ilk teslimini gerçekleştireceksiniz. Bu teslimlerin ilkidir. 22. basamakta gerçekleşir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve 22. basamakta Allah'a teslim olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'ın evliyası olursunuz. İnsanlar şeytanın igvasından, kandırmasından kendilerini kurtarabilmiş olsalardı, ona inanmamayı başarabilselerdi, herkes Allah'ın evliyası olurdu. Çünkü evliya olmak Allah'ın vücuda getirdiği bir vetiredir. Kimse kendisi evliya olmaz. Allah onları evliya yapar. Bu kişilerin yaptıkları şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse her güzelliğin dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemek birincil adımı oluşturuyor. Bu adım varsa mutlaka o kişi Allah'a, Allah'tan alacağı on ihsanla mürşidine, sonra da seyri sülük adlı yolculukla ruhunu Allah'a ulaştırır. Kendisi mürşide ulaştırıp teslim olur Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla ve Allah onu ruhen kendisine ulaştırır. 10 ihsanı veren de Allah'tır. Ruhu kendisine ulaştıran da Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte burası evliya olma noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmışsa, İşte o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka Allah'a ulaştırır.
Allah'ın sözünde hurf olmaz. Buraya kadar Allah'ın yardımıyla hiçbir zahmet çekmeden 33 bin zikre ulaşan herkes Allah'ın zatına normal standartlarda ulaşır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Acaba nefs ne olmuştur bu süreç içerisinde? Her kademede %7 nur birikerek, fazilet birikerek nefsin kalbinde, %49 fazilet birikimi, %2'de rahmet birikimi oluşarak kişinin nefsinin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Şeytan yalnız nefsinizin karanlıklarına, afetlerine tesir edebileceği için şeytanın hakimiyet alanı tesir edebileceği saha %100'den %51 azalarak %49'a düşmüştür. Artık şeytan size hakim değildir. Bu sebeple afetlerin yok olduğu oranda fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusudur ve bu noktada nefsinizin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için, şeytanın hakimiyet alanı %51 azaldığı için fizik vücudunuz da şeytana kul olduğu, şeytana kul olmasının Allah'a kul olmaktan daha fazla olduğu devreyi tamamlamış, Allah'a kul olmasının şeytana kul olmaktan daha üstün olduğu bir devreye ulaşmıştır. O kişi artık bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olarak adedilir Allah-u Teala tarafından. İfadeye gelin yeniden bakalım. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Elem ehad ileyküm ya beni Âdeme en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Âdemoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız lazım geldiğine dair ahd almış. İşte bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a fizik vücudunuzun kul olması gerçekleşmiştir. Kulluk tamamlanmamıştır. Ama şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğunuz noktaya ulaşmışsınızdır. Artık Allah-u Teala sizi şeytana kul olan bir kişi olarak değil, Allah'a kul olan bir kişi olarak görüyor. Kulluk giderek daha yüksek boyutlara çıkacak ve tamamlanacaktır. 22. basamak fena makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada artık velayet üzresiniz. Allah'ın evliyası oldunuz. Önünüzde 7 tane velayet makamı var. 1- fena makamı, 2- beka makamı, 3- zühd makamı, 4- muhsinler makamı, 5- ihlas makamı, 6-
6 Ulul Elbab makamı, 4. makam Muhsinler makamı, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. 5. makam Ulul Elbab makamı, daimi zikre ulaştığınız yer. 6. makam İhlas makamı, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz makam. 7. makamsa Salah makamı. Burada safhalarla makamlar arasında bir farklılık var.

Daimi zikre ulaştığınız makamın adı Ulul Elbab makamıdır. Ama nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yer, bundan bir sonraki makam olan İhlas makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Velayet makamıdır. Evvelki 21 basamakta velayet olmadığı için makam da yoktur. Makamlar 22. basamakla başlarlar. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı isimli 7 tane makam söz konusudur. İslam'ın bu 7 makamı velayetin bütününü ihata eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz, ruhunuzun Allah'a sarıldığı, sığınağa sığındığı, bir başka ifadeyle Allah'ın zatında yok olduğu makam, fena fillah makamıdır. Fena, yok olmak demek. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olma makamı. Yani sığınağa sığınıp sığınağın içinde kaybolmak. Yani Allah'a ulaşıp Allah'ın içinde, Allah'ın zatında kaybolmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah Teala'nın zatına ulaşma keyfiyeti Allah Teala tarafından kesin bir açıklamayla ifade buyuruluyor. Yunus suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi ona, kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bu insanlardan, Allah'ın seçtiği insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. İşte 21. basamak Allah'a ulaşma basamağıdır. Meab oluş ise Allah'ın zatında yok olmak manasına gelir. Öyleyse meab Allah'ın zatıdır, sığınaktır. Allah insanlara sığınaktır. Bu sığınağa sığınan kişi fena makamının sahibi olur. Yani Allah'a ulaşmaktan bir sonraki noktaya ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler ruhlarınızı Allah'a ulaştırmasaydınız, Allah'ın evliyası olamazdınız. Ama Allah'a ruhlarınızı ulaştırmadan öldüğünüz zaman ruhunuzu Azrail aleyhisselam mutlaka Allah'a ulaştıracaktı. Yani sizler isteseniz de istemeseniz de ruhunuz önünde sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Önemli olan sizlerin bunu istemesi, bilerek, isteyerek Allah'a kul olmanızdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim ederek evvap kulluğa ulaşırsınız. Allah'a ulaşma kulluğu. Allah'ın kulu olduğunuz kesin. Çünkü şeytanın kulu olduğunuz devrede şeytan size hakimdi, nefsinizin afetlerine. Ama bu noktadan itibaren

Nefsinizin kalbinde şeytan duruma hakim değil. Hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş durumda. Ve siz artık Allah'ın kulusunuz. İşte fena makamının dizaynında Allah Teala bu açıklamayı yapıyor. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, sığınağa, bir sığınak olan Allah'a sığınması, Allah'ın veya Allah'a sarılması. Üçü de aynı manaya geliyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam'ın ilk manası, teslim istikametindeki ilk hedefi ve dolayısıyla daha derin manalarının en hafifi, en satıhlı olanı ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Söylediğimiz gibi 3 ay ile 6 ay arasında değişen bir vetiledir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Yüce Rabbimiz, nasıl olur da ona hayran olmayız? O bizleri, bizim kendimizi sevdiğimizden, bizim onu sevdiğimizden belki 1000 kat fazla sever. Biz 1000 ünite Allah'ı seversek, Allah bizi 1000 ünite severse, biz 2 ünite Allah-u Teala'yı sevdiğimiz zaman Allah 2000 ünite bizi sever. 3 ünite Allah'ı sevdiğimiz zaman 3000 ünite sever. O sonsuz sevginin sahibidir. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, makamları kısaca bir gözden geçirdiğimiz zaman velayet makamlarının 7 tane olduğunu görmüştük. Birinci makam fena makamı. 22. basamağın makamı. Fena fillah, Allah'ın zatında yok olmak demek. Anlattığımız husus oydu. Sonra beka makamına geliyor. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51 iken zikriniz devamlı artacağı için %61'e kadar ulaşır. %61'e ulaştığı noktada bir başka olay tahakkuk edecektir. %61'de Allah-u Teala size bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala onlara Rablerinin indinde bir yurt var diyor. Allah'ın indi ilahisinde, Allah'ın huzurunda bir yurt, bir taht. Allah-u Teala kimin nefsinin kalbindeki nurlar
%61'i aşarsa o kişiye bir taht ihsan ediyor. Teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. İndi ilahide, Allah'ın indinde bir yurt vardır, bir teslim yurdu vardır diyor. Orada Allah Teala'nın indinde huzur namazının kılındığı o ortamda arkadan huzur namazının imamına doğru bakıyorsanız yukarıdan onun sağ tarafında önü boşluktur. Sol tarafında yerden 4 metre yükseklikten başlayan tahtlar göreceksiniz. İşte o tahtlar Allah'ın evliyalarının tahtlarıdır. Ve orada arşı tutan melekler tarafından gökte hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta dururlar. İşte o tahtlara Allah Teala kimi layık görürse, erayık veya sürratlı tahtlardır bunlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kimin zikri nefsinin kalbinde %61 nuru oluşturursa o kişi beka makamının sahibi olur. Beka makamını zühd makamı takip edecektir. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, nefsin kalbindeki nurların %71'i aştığı noktadır orası. Ve kişi zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı bir yaşam stili olarak, bir insanların davranış biçimi açıklaması olarak Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Yusuf'un kardeşleri diyor, Yusuf'a karşı zahittiler. Ona önem vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Ona değer vermiyorlardı. İşte zikre veya zikirsizliğe değer vermek nasıl belli olacak? Her gün 24 saattir. Kim 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı her gün 12 saatten daha fazla zikredebiliyorsa o zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hayatınızın en büyük ibadeti, en sağlam ibadeti zikirdir. Hani şu şeytanın farzların arasından çıkardığı zikir. Öyleyse eğer zikriniz günün yarısını aşamazsa fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması hiçbir zaman mümkün olmaz. Kim fizik vücudunu teslim etmiştir?
zühd makamını aşabilen herkes. Zühd makamının başlangıç noktası günün yarısından daha çok zikirdir. Ne diyordu Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminuz kürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla bir zaman aralığında zikredin. Öyleyse Allah'ı çok zikretmek söz konusu olan bu. Allah'ı çok zikretmek. Kim böyleyse o zahitlerden olur. Zühd makamı fizik vücudun teslimine zemin hazırlayan makamın adıdır. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

O kişiki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın insanla olan ilişkisinde fizik vücudunun Allah'a teslimi nasıl bir değer taşır, bunu yaşayacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %19 karanlık olduğu bir dönemde fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin karanlıkları onu hiç alakadar etmez. Dikkate almaz nefsinizin kalan %19 karanlığının isyanını hiç dikkate almaz. Onlardan gelen tepki fizik vücuda hiç alakadar etmez. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Böyle bir dizaynda fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Peki mutluluğu bu noktada %100 yaşar mısınız? Yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin kalbi hala %19 afetlerle doludur. Ve mutluluğunuza %19 bir engel vardır mutlak saadetinize. Sizin yaptığınız bazı şeylerden, güzel davranışlarınızdan nefsinizin afetleri hoşlanmayacaklardır. Ve içinizde, iç dünyanızda, nefsinizde bir sıkıntı gene ara sıra oluşacaktır. Yani sonsuz mutluluğu bu noktada yaşamanız henüz mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayetin dördüncü makamı fizik vücudumuzun Allah'a teslimi makamıdır. Yani muhsinler makamıdır. Beşinci makam nefsinizin Allah'a teslimi konusundaki ilk adımınız olan hikmet makamıdır. Ulul Elbab makamıdır. Kimdir Ulul Elbab? Tarif veriyor Allah Teala. Li Ulul Elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Li Ulul Elbab diye başlıyor Allah Teala. O Ulul Elbab kullarım için diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyor veya yatıyor. Bu yatışın
yan üstü olmasını istiyor Allah Teala emri o standartta. Öyleyse ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri hikmet sahipleridir. Bu durumda

acaba ulul elbap makamına ulaşan daimi zikrin sahibi olan insanlar hangi özelliklerin sahipleridir? Daimi zikrin sahibi olan kişi ulul elbaptır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmet sahibidir. Bunlar yedi özellik gösterirler. Buraya ulaşmamış olan kişilerden farklı yedi özellik. Bir, daimi zikre ulaşmışlardır. İki, bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani nefslerinin kalplerinde kendilerini Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek isteyen veya yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden afetler onların içinde artık mevcut değildir. Daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Bu sebeple afetler mevcut değildir nefslerinin kalbinde. Daimi zikir sebebiyle hepsi yok olmuştur. Nasıl olur bu? Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişiye Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet ve fazl ve rahmetle salavat, o kişi uyurken de, ayaktayken de hep zikredeceği için rahmetle fazl ve rahmetle salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve zulmani kapıya inmiş olan mührün üzerinde baskı devam edecektir. O kişi ölünceye kadar kesintisiz olarak bu baskı hep devam edecektir. Öyleyse buradaki dizaynda o kişinin ölüm anına kadar devam eden bir baskı söz konusudur. Zülmani kapıyı örten mührün üzerine bir baskı. Bu baskı varsa ne olur? Bu baskı varsa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu baskı varsa zülmani kapı asla açılamaz. Yani ne olur? Yani şeytanın karanlıkları, öfkeyi, kini, kıskançlığı, düşmanlığı, nefreti ve bunlarla beraber 19 tane negatif faktörü içeren karanlıkların artık nefsinizin kalbine girebilmek imkanı sıfırdır. Siz hayatta olduğunuz sürece nefsinizin kalbine bu afetler giremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Giremezlerse ne olur? Giremezlerse nefsinizin kalbi bir daha asla kararmaz. %100 faziletlerle dolu kalır. Yani ruhunuzun kalbindeki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi devam ettirirlerken, nefsinizin kalbindeki faziletler de tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi usul ittihaz etmişlerdir. Yapıları buna göredir. O zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavga da, dış dünyanızdaki kavga da biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Neden?
Çünkü nefsinizde ruhunuzun bütün özelliklerine ulaşmıştır. Artık afetler yoktur nefsinizin kalbinde. Artık nefsinizin kalbinde fazıllar vardır, faziletler vardır. Ruhunuzun hasletleriyle aynı paralelde olan, Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen faziletler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu noktada Ulu'l-Elbab makamında kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Niçin? Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Öyleyse iki özellik. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Peki bunun neticesi ne olur? Allah'ın iki mükafatı mutlaka muktesef hak olarak, iktisap ettiği bir hak olarak ona verilir. Bir, kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler sıfır. Hem kalp gözü açık, hem de kalp kulağı açık. Bu dört tane esas olgudur, esas şarttır, temel şarttır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartını oluşturur. Bir, bu kişi ehli hayırdır. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahipleri her an zikrettikleri için her an derecat kaybederler. Affedersiniz, tam aksine. Her an derecat kazanırlar. Derecat kazanmak Kur'an-ı Kerim'de hayır olarak ifade ediliyor. Bu sebeple Allah-u Teala onlara hayır sahipleri diyor. Diyor ki Allah-u Teala, Allah hikmeti dilediğine, yani hikmete layık olana verir. Allah kime hikmet verdiyse ona büyük hayır verilmiştir. Kişi hayrın sahibi olur. Böyle bir dizaynda kişinin hayrın sahibi olduğu bir ortamda acaba nereye ulaşır sonuç? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin hayrın sahibi olduğu bu ortamda o kişi aynı zamanda hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olduğu için hayır sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için hem hikmet hem de hayır sahibi olmuştur. Hem de tezekkür sahibi olmuştur. Tezekkür sahibi olan bu kişi Allah'ın bütün hükümlerini öğrenen kişidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayet eğer Kur'an'ın, İslam'ın 28 basamağıyla, 4 tane 7 basamağıyla alakalıysa, hangi ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu bir bakışta görür.
bu kişi hüküm sahibidir. Bu açıdan. İkincisi, bu kişi hakem olmanın bütün özelliklerine Allah Teala tarafından kavuşturulmuştur. Üçüncüsü, bu kişi hakim olmanın bütün özelliklerine Allah Teala tarafından kavuşturulmuştur. Bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Hikmet sahibidir. Ulu'l-Elbab makamı demek ki kişiyi hikmet sahibi yapıyor. Ulu'l-Elbab makamı kişiyi bir yerlere ulaştırıyor. Kişi hikmet makamının sahibi, dört tane temel şartın sahibi, üç tane de vasıf şartının sahibi. Üç vasıf şartından üçüncüsü ehli tezekkür olmak. Allah ile her an konuşma imkanının sahibi kişi. Allah'a her an sorabilmek imkanının sahibi ve her an güzellikleri Allah'tan aldığı bir dizayn içinde yaşayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Ulu'l-Elbab makamı, daimi zikir makamı, Aynel Yakin'in başlangıç noktası, ve İlmel Yakin dört basamak evvel zaten bitmiş. Aynel Yakin hikmeti muhtevasını alır. Aynel Yakin'in birinci makamı Ulu'l-Elbab makamıdır. Burada kişiye Allah Teala onun kalp gözünü açarak zemin katı gösterir. Yani devrin imamının dergahının özelliklerini gösterir. İnsan ruhları nasıl bir sıralamanın içinde ana dergahta, nasıl onarlık sıralar teşekkül ediyor. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi, herkesin önünde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler. Önde erkekler dizisi, arkada hanımlar dizisi, onarlık sıralar devam ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyoruz. Ana dergâhta altın kapıyı gösterir Allah-u Teala. Seyr-i sülüka çıkanların nasıl evvela secde ettiklerini, secdeden sonra nasıl altın kapıdan sağ kanat velisi, sol kanat velisi, yani sultan, arkadan da bütün evliya namzetlerinin birer birer seyr-i sülüka nasıl çıktıklarını ve gökte nasıl tek bir sıra oluşturulduğunu ve herkesin ayakta olarak saf halinde yukarıya yükseldiğini, yani birçok insan ruhu yan yana hepsi beraber saf halinde yükseliyorlar. Biri önde, ötekiler arkada değil. Hepsi yan yana. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve hanım sultan. Sağdan sola doğru bir sıra ve saf halinde bir yükselme. Tek bir sıra. Herkes yukarı doğru yükseliyor. Biri ötekinin altında, üstünde falan değil. Hepsi aynı hizada. Sonra
Bir gün Allah Teala bu kişiye ansızın birinci gök katını gösterir. İşte burada Ulü'l-Elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve göğün birinci katı, ikinci katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birer birer gösterilir. Her katta hangi işlemlerin olduğu birer birer gösterilir. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. En son Sitretül Müntaha gösterilir. Ne zaman Sitretül Müntaha'yı görürse kişi, o gün ihlas makamını tamamlamıştır. Yani nefsi Allah'a gerçek anlamda bu noktada teslim olmuştur. Sekiz defa evvela zemin katın gösterilmesi, birinci defa Ulü'l-Elbab makamında, hikmet makamının ikinci makamı olan ihlas makamında ise yedi tane gök katı, nefsin kalbinin sekiz kademe, sekiz mertebe müzeyyen olması yaşanır. Allah'ın güzellikleriyle süslenmesi. O kişiye düşman olanların bile o kişi tarafından sevilmeye başlaması, onların da insan olduğunu düşünmesi, Allah'ın kulu olduğunu düşünmesi, hiç kimseden bu kişinin nefret etmesinin mümkün olmadığı, düşmanlarını da sevdiği bir ortam oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah Teala bir kişiye son noktayı, Sitretül Müntaha'yı gösterirse, indi ilahideki bütün özellikleri gösterdikten sonra Sitretül Müntaha'yı gösterirse, o kişi ihlas makamını orada tamamlamıştır. Ve yeni bir makama geçiş için Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh, ihlas makamından salah makamına geçiştir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh'un dizaynına dikkatle bakın. İhlas makamından salah makamına geçiş. Allah Teala'nın söylediklerini kişi birer birer tekrar eder ve Tövbe-i Nasuh'unu tamamlar. Tövbe-i Nasuh, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe türüdür. Neden kişi tövbesinden vazgeçemez? Çünkü onu tövbesinden vazgeçirecek olan afetler artık o kişide mevcut değildir. Onun için bu tövbe, tövbe standartlarının dışına kişinin çıkması mümkün olmayan bir tövbedir. Onun için adı nasuh tövbesidir. Değiştirilmeyen tövbe. Böyle bir tövbeyle tövbe eden kişi İhlas makamını bitirmiştir ve evliyalık mertebelerinin, velayet mertebelerinin, velayet makamlarının dememiz daha doğru, son makamına gelmiştir. Burası salah makamıdır. Salah makamı yedi tane kademe içerir. Birinci kademede Tövbe-i Nasuh vardır.
Kim tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuhu gerçekleşmişse o kişi salah makamının birinci kademesindedir. İkinci kademe kimlerindir? İkinci kademedeki kişilerin Allah günahlarını örter. Hangi günahlarını? Günahları sevaba çevrilmemiş miydi? Çevrilmişti. O kişi mürşidine ulaştığı an Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahları sevaba çevrilmişti. Peki o zaman hangi dizayn içerisinde bu kişinin Allah-u Teala günahlarını örtüyor? Bu günahlar madem ki sevaba çevrilmişti, neden örtülüyor? O günahlar değil. Bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar günahlar işlemişti. Onlar sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bu kişinin nefsindeki afetler yok olmadı ki. Ve afetler var olduğu sürece bu kişi günahlar işlemeye devam etti. İşte o mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları da bu makamda salah makamının ikinci mertebesinde Allah-u Teala örtüyor. Kişi yaşarsa daha öteye de gidecek Allah-u Teala. Kişinin hayatı devam ediyor ve Allah-u Teala ona salah nurunu veriyor. Üçüncü mertebesi salah makamının. Kişinin nuru tamamlanıyor. Ne demek bu nurun tamamlanması? Allah-u Teala bu konuda diyor ki onlar derler ki diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki ya Rabbi nurumuzu tamamla. Derler ki ya Rabbi bize mağfiret et. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Peki nurları önlerinde ve sağlarında zaten yürüyorlar. Nedir bu nur? Bu nur onların mürşitlerinin tabiyet anında, mürşitlerine tabiyet anında devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşmişti. İşte o önlerinde ve sağlarındaki nurdur. Şimdi de nurumuzu tamamla diyorlar. Böylece Allah-u Teala onlara salah nurunu veriyor. Ve üçüncü kademesine ulaşıyorlar. Salah makamının. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onlar diyorlar ki ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Günahları zaten sevaba çevrilmişti. 21. 14. basamakta affedersiniz. Ondan sonra işledikleri günahlar da örtülmüştü. İşte o sevaba çevrilmeyen, sadece örtülen günahların bu sefer de sevaba çevrilmesini talep ediyorlar. Ve onlara Allah-u Teala bir defa daha mağfiret ediyor. Bu mağfiretle onlar bütün günahları mağfiret edilmiş
sevaba çevrilmiş bir özelliğe kavuşuyorlar. Hem mürşitlerine tabi olmadan evvelki günahları sevaba çevrilmişti. 14. basamakta. Burada 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde onların mürşitlerine ulaştıktan sonra işledikleri günahlarda, daimi zikre ulaşmadan evvel işledikleri günahlarda bir defa daha o günahlarda sevaba çevriliyor. Ve böylece bu insanlar kalpleri müzeyyen olan insanlar oluyor. Hem günahları bütünüyle sevaba çevrildiği için, mürşitlerine ulaşmadan evvelki günahları da mürşitlerine ulaştıktan sonra daimi zikre kadar işledikleri günahları da hepsi sevaba çevrilmiş oluyor. Ve başlarının üzerinde salah nuru var. Tövbe-i nasuh, arkasından günahların örtülmesi, arkasından salah nurunun verilmesi ve arkasından o kişinin günahlarına Allah-u Teala'nın mağfiret etmesi, dört kademe içerir. Salah makamının dört kademesini içerir. Bu aynı zamanda o kişinin kalbinin dört mertebe müzeyyen olmasıdır. Süslenmesidir. Tezyin, süslemek demektir. Tezyin sanatı, süsleme sanatıdır. Ve böyle bir ortamda da kalp tezyin ediliyor. Etraftaki insanlara karşı olan şey sadece sevgiyi oluşturuyor. Kimse o kişinin düşmanı olamıyor artık. Kalpte sadece dostluğa müteallik hususlar yerleşiyor. O kişi eğer bir savaş verecekse bu savaşı kendisi için veremez, ancak Allah için verir. Öyleyse artık o kişi için düşman yoktur. Sadece sevgi vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası salah makamının 4. kademesi. Burası irşada ulaşma kademesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala. Bütün gelecek nesillere bütün sahabenin irşada ulaştığını projekte ediyor, ulaştırıyor. Onları sahabenin güzellikleriyle sevindiriyor, yüreklerini ferahlatıyor. Demek ki sahabe bütün bu güzellikleri yaşamışlar diye düşünüyor kişi. Dördüncü mertebe, salah makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşmak. İrşada ulaşmak bir safhadır.
Tıpkı nefsin Allah'a teslimi gibi bir safhadır. Ve burası Selam Makamı'nın 4. kademesi. Selam Makamı'ndaki 4 mertebe nefsin tezyin edilmesinin, süslenmesinin sonucuna ulaştırır kişiyi. Burada kişi iradesini Allah'a teslim etmenin bütün şartlarına sahiptir. Artık bu noktada Allah'ın iradesine bağlanmak dayanılmaz bir istek olur kişide. Allah'ın bu seviyeye ulaşmış olan evliyası artık irşad etmek için sadece irade teslimine ihtiyacı olan son bir adımla irşad makamına oturacak olan kişidir. İrşad edilmiştir, irşada ulaşmıştır. Allah ona artık irşad etme yetkisini verecektir. Neyle? İradesini Allah'ın iradesine bağlamasıyla ve kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak üzere, iradesini Allah'a teslim etmek üzere. Allah-u Teala cüz'i iradeyi teslim alır ve kendi iradesine bağlar. Burası bir hakkın takva kademesidir. Burası hakkul yakin takva kademesidir. Burası iradenin Allah'ın iradesine bağlandığı kademedir. Yani kişi artık kendi iradesiyle bir karar vermek, bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her davranışını Allah-u Teala ona emredecektir. O Allah-u Teala'dan sormak istediği zaman soracak ve nasıl davranması lazım geldiğini Allah ona mutlaka bildirecektir. İşte burası kişinin irşat makamına tayin edildiği yerdir. Allah-u Teala burada irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur kılınmak, Allah'ın emrini alıp o emre göre irşad etmek manasına gelir. Mezun kılınmak da bunun tatbikatının yetkisinin bu kişiye verilmesi anlamına gelir. Yetkili kılınması anlamına gelir. Bu yetkisini sadece Allah'ın iradesinin önderliğinde, Allah'ın iradesinin emrinde gerçekleştirebilir. İşte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleridir. Sahabe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu büyük hakikati şöyle anlatıyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında indirilmiştir. 23 yıl. 40 yaşından 63 yaşına kadar. Ama bu 23 yılda indirilen Kur'an-ı Kerim indirildiği tarihten sonraki olayları da bizlere haber veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 halifeden sonra sahabe tabiinin tabiyetini sağlamıştır. Onlara, tabi olanlara Allah-u Teala tabi'in adını veriyor.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi oldular. Allah'ın iradesine bağlandılar. Ve irşat makamının sahibi oldular. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde aranızda münkerden nehyeden marufla emreden bir topluluk bulunsun. İşte bu tarif Allah'ın mürşitlerinin tarifidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tarife dikkatle bakın. Burada Allah var. Burada Allah'ın sadece Allah'tan alınan iradi yapıyla emredilmesini istediği iki husus var. Münkerden nehi, emri bil maruf. Bunlar irşat makamının görevleri ve Allah'ın iradesini bağlayanların Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmasıyla gerçekleştirilebilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler,

tabi'in, ihsanla tabi olanlar, on ihsanla tabi olanlar, işte böyle bir dizayna baktığımız zaman bütün sahabenin bu noktaya ulaşmış olduklarını görüyoruz. Yani o esnada dünyada yaşayanlar içinde Resullerin bir altındaki en üstün kademe, irşat makamı, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. Bu muhtevanın ötesi var mı? Burası salah makamının 5. kademesi. Acaba 6. kademesi var mı? Var. 7. kademesi var mı? Var. 6. kademede yalnız Resuller var. Bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, geleceğin teminatı o Resullerdir. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı talim ediyorlar. Bizler gibi namazlarını kılıyor, bizler gibi zikir yapıyor, Allah'ın temel emirleri neyse onları gerçekleştiriyorlar. Hepsi salah makamının 6. kademesinde. Şu anda şu dünya üzerinde ne kadar millet varsa her milletin içinde bir Resul mutlaka yaşıyor. Her devirde yaşadı, bu devirde de yaşıyor. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda, ardı arkası kesilmeksizin Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, reddettiler. Bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah Teala, aralarında Resul bulunmasın. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Külli kavmin min Resul diyor, bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Zamanın bütün evrelerinde, bütün devrelerinde, bütün bölümlerinde mutlaka insanlarla beraber Allah'ın Resulleri var. Ne kadar kavim varsa o kadar da Resul. Başka dinlerin içinde olmaları önemli değil. Zaten başka dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Arapça adıyla, Kur'an-ı Kerim'deki adıyla İslam dini. Ama bu dinin, İslam dininin, Hanif dininin ta kendisi olduğu gene Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sen Hanifsin diyor. Hazreti İbrahim'in diniyle seni vazifeli kıldık, sana onu vahyettik. Hanif dininin mensubu olmanı emrettik diyor Allah-u Teala. İşte Resuller salah makamının 6. mertebesini ifade eder. Daha ötesi var mı? Evet, var. Salah makamının 7. kademesini sadece devrin imamları işgal eder. Her devirde mutlaka bir huzur namazının imamı vardır. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Sadece hayatta olanlardan birisi bu vazifeyi yapabilir. Bunun için böyle bir

0: vazifenin yapımında her devirde hayatta olan birisi vazifeli olacağı için geçmiş devirdeki daha üstün rütbeliler de onun arkasında namaz kılmak mecburiyetindedirler. Bu bir onlardan üstün olduğunu göstermez huzur namazının imamının, ama vazifesinin bu olduğunu gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, huzur namazının imamı mutlaka Resul'dür. O kavimlerdeki Resullerden bir tanesidir. Huzur namazının imamlığı asaleten peygamberler, yani nebiler tarafından gerçekleştirilir. Nebilerin bulunduğu devirlerde mutlaka o devirdeki nebi, yani peygamber, huzur namazının asaleten sahibidir. Huzur namazını mutlaka o kıldırır. Ama nebilerin bulunmadığı fetret devirleri var dünya üzerinde. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyanın sonuna kadar gelecek olan devrede nebi bulunmayacak. Bu sebeple 1400 yıldır dünyada nebi, peygamber mevcut değil. Olması da mümkün değil kıyamete kadar. Peki peygamberlerin bulunmadığı devirde kim yapacak huzur namazının imamlığını? Bütün kavimlerde, peygamberler olsa da olmasa da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olacaktır, var olmuşlardır. Bu Resullerden birisini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. Burası salah makamının 7. ve en üst kademesidir. Sadece huzur namazının imamları buradadırlar. Bu devirde de bütün kavimlerdeki Resullerden birini Allah-u Teala huzur namazının imamı olarak tayin etmiştir. Ve huzur namazının imamının arkasında hayatta olmadıkları için iki peygamber namaz kılmaktadır. Dünya namazından değişik tarafı nedir? İmam geriye döndüğü zaman namazdan sonra bilirsiniz ki imamlar cemaate dönerler. İmam tek başına dönmez. O iki peygamber de beraber dönerler. Ne olur? Namaz kıldırırken sağda olan geriye döndüğünde sola geçmiştir. Namaz kıldırırken solda olan geriye döndüğünde sağa geçmiştir. Böyle bir dizayn Allah-u Teala'nın indi ilahisinin temel hükmüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki son devirde Hazreti İsa dünyaya mutlaka dönecektir ve huzur namazının imamıyla beraber aynı safta olacaktır. Dünya üzerinde Hristiyanlık diye, Musevilik diye dinler mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır. Hepsi de zaten kabul ediyorlar ki bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin de dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bütün peygamberler sadece bir tek dini yaşamışlardır. Öyleyse dinler yok, tek bir din vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle İnşallah sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.
1: Amin.
0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepimiz birer mahlukuz. Allah'ın yarattığı birer yaratık. Ama biz insanlar birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Tek başımıza hayatımızı idame ettiremeyiz. Öyleyse hayatımızı her açıdan başkalarıyla paylaşmak mecburiyetindeyiz. Her ihtiyaç duyduğumuz şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindeyiz. Biz de onların ihtiyaç duyduğu bir şeyi üretebiliyorsak, onlar da bizden satın almak mecburiyetindeler. Öyleyse herkes birbirine ihtiyaçlı bir halde yaşar. İnsan olmak, beraber yaşamanın bir zorunluluğunu mutlak olarak var eden bir yaratık dizaynıdır. Allah Teala bizleri yaratmış. O Halik'tir, yaratandır. Bizler mahlukuz, yani yaratılanız. Yaratıkız. Öyleyse Allah'a evvela bizi var ettiği için çok şeyler borçluyuz. Ve bizler birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birlikte yaşamak. Nasıl birlikte yaşayabileceğiz ve de mutlu olabileceğiz? Bunun sadece bir tek yolu var. Birlikte yaşayan insanların kendi kör nefsleri için değil, başkaları için yaşamaları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın.

Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı. Herkesin birbirini sevdiği ve bir olmanın, beraber olmanın o müstesna mutluluğunu yaşadığı bir toplum hayatı, hepimiz için geçerli olan ve çözüme ulaşabileceğimiz tek saha orasıdır sevgili kardeşlerim. Birbirinizle çok iyi ilişkiler kurmak asıl hedefiniz hep bu olmalıdır. Bunun için de birbirinizi sevmelisiniz. Her şey sevginin dünyasında yeşerir veya nefretin dünyasında kurur. Bir gül bahçesi olmalısınız. Birbirini seven, sayan, birbiri için fedakarlık yapan, başkalarını, etrafındaki insanları mutlu etmeye kendisini adamış insanlar. İşte International Mihir Vakfı'nın mensupları böyle olmalıdır. Biz uluslararası bir kuruluşuz. Ve başka ülkelerden de insanlar, yabancı insanlar aramıza katılıyorlar. Öyleyse bütün güzellikler için sizlerin gayreti söz konusu. Ne kadar mutlu olmak istiyorsanız o kadar mutlu olursunuz. Bu başkalarına ne kadar iyi davrandığınıza bağlıdır. Bir başka ifadeyle mutluluğunuz başkalarının elinde değil sevgili kardeşlerim. Sizlerin elinde. Ne verirseniz sadece onu geri alırsınız. Etrafınızdaki toplum birleşik kapların diğer tarafıdır. Biliyorsunuz birleşik kaplarda suyun seviyesi kabın bir tanesinde ne kadar yükselmişse ikincisinde de mutlaka aynı seviye gerçekleşir. İşte sizden çevrenizdeki bir kişiye ulaşacak olan bir güzel davranış, çevrenizden size bir güzel davranışın geri dönmesini intihac eder, gerektirir, sonuçlandırır. Sizden çevrenize ulaşacak olan herkese davranışsa sizin mutsuz olmanızı ifade eder. Öyleyse nereden geliyor haset, çekememezlik? Birbirinizin dostu değil, adeta düşmanı oluşunuz, birbirinizi kötülemeniz, birbirinizi sevmemeniz nereden geliyor sevgili kardeşlerim? Allah'ın hepinize emri çok açık ve kesin. Ne diyor Allah Teala? Birbirinizi sevin diyor. Sahabenin özelliği ne? Sahabenin özelliği sevmek,
birbirinizi sevmek sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe birbirlerini o kadar çok seviyorlardı ki başka arkadaşları kendilerinden daha kıymetliydi. Aranızda sevgi tomurcukları açılmalı. Bir gül bahçesinin birer temsilcisi olmalısınız. Sizden çevrenize sadece onları mutlu edecek güzellikler yayılmalı. Kardeşleriniz sizi andıkları zaman sizden hep aynı şekilde bahsetmeliler. Sizin etrafa mutluluk veren bir mutlu insan olduğunuzu söylemeliler. Ülkemiz adım adım daha problemli bir ülke olmaya devam ediyor. İşsizlik konusu bir çözüme ulaşamadı. Tabiatıyla evvela fiziksel problemler var. Geçim problemi. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi seviniz dediğimiz zaman bunun lafta kalması bize en çok üzen husustur. Eğer severseniz ne demek istediğimi anlamış olacaksınız. Eğer severseniz Allah-u Teala'nın sizin için duyduğu ya da gösterdiği hedefi gerçekleştirmiş olacaksınız. Bunun size ödenecek olan bir faturası vardır. Sevginin karşılığı sevgidir. Eğer severseniz başka insanlara dikkatle bakın. O zaman sevinirsiniz. İnsanlara ne kadar kötü davranırsanız o kadar kötü muamelelere hedef olursunuz. Bu nefretin bedelidir. İnsanları ne kadar severseniz o kadar güzel davranışlara muhatap olursunuz. Sevgiye muhatap olursunuz. Seven sevinir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgi hayatın temelidir. Aile yuvasının oluşmasında sevgi söz konusudur. Sevgiye dayalı bir beraberlik oluşmalıdır. Çocuklar bu sevginin mahsulü olmalıdırlar. Aile yuvası, anneye, babaya ve çocuklara bir sevgi halesi içinde yaşamak dizaynını mutlaka oluşturmalıdır. Çocuklarınızı seviniz, eşinizi seviniz. Bu sevgi dizaynı içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı da mutlaka birlikte düşünün. Unutmayın, tasavvufun içindeki kardeşlerimiz için sevgilerimiz karşılıklıdır. Bizden size ulaşacak olan bir sevgi bizden direkt olarak size ulaşamaz. Mutlaka Allah'tan dolaşarak size gelir.
artarak gelir. Siz onu bizim hissettiğimizden daha çok hissedersiniz. Sizlerden bize ulaşacak olan sevgi de gene Allah'tan ulaşarak gelir. Sevginin yolu Allah'tan geçer. Ama nefret şeytandandır. Nefsin afetlerine tesir eden iblis, sizleri huzursuz kılacak olan bir sürü sebep icat eder. Ve inanırsınız iblisin söylediklerine ve bina ettiğiniz her şey aslında yanlıştır. Zan üzere davranışlarınızla insanları boşuna yaralarsınız. Oysa ki sevmeniz asıldır. Sevin sevgili kardeşlerim. Konunun başlangıcında da, içinde de, sonunda da hep mutluluk vardır. Sevgi mutluluktur. Nefret mutsuzluktur, hüsrandır. Sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, bilin ki çevrenizdekiler size kötü davrandığı için değil, siz onlara kötü davrandığınız için mutsuzsunuz. Hem etrafınızdaki insanları mutsuz kılarsınız, hem de siz hep ama hep mutsuz olursunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevmeyi düşünün. Sevmek sizi kurtuluşa taşıyacak olan tek gemidir, tek uçaktır, tek trendir. Allah'ı seven, insanları sevendir. İnsanlara sadece sevginiz yansımalıdır. Burası nefretin döşeği değildir. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf erbabı içinde nefret yaşanmamalıdır. Var olması lazım gelen şey sevgidir. Allah'ın güzellikleri sizler için ne ifade ediyor? Eğer severseniz her geçen gün biraz daha güzel bir dizayna yaklaşacaksınız, ulaşacaksınız. Severseniz mutlu olacaksınız. Severseniz sevileceksiniz. Sevilmek de mutluluğun ikinci yarısıdır. Ve sevmek isimli birinci yarı yoksa ikinci yarı, yani sevilmek gerçekleşemez. Allah'ın yolunda olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevmekle arzuyu sakın birbirine karıştırmayın. Sevmek karşılıksız bir özveridir. Fedakarlık gerektirir. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız, siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız, hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan bir beraberliğin
insanlara mutluluk verebilmesi, orada sevginin varlığı sebebiyledir. Allah varsa, iman varsa, o kalpte sevgi vardır. İnanç, iman, sevginin yönlendiricisidir. Sevginiz Allah'tan dolaşarak diğer kalbe ulaşır. Eğer iki kişi de Allah'ın yolundaysa, ama zulmani insanların o kapkara karanlık suratlarına baktığınız zaman zaten şeytanın izlerini hemen yakalarsınız. Onlarda sevgi yoktur. Onlarda nefret vardır. Menfaat vardır. Hakim olma hırsı vardır. Sizlerde sevgili kardeşlerim, en çok görmek istemediğimiz şey üstünlük hırsınızdır. İnsanlara üstün olmaya çalışmak, üstünlüğünü ispatlamak, bunun için yalan söyleyebilmek, başkalarını haksız yere kötülemek, kendi üstünlüğünü ispat etmek için bunu bir vasıta olarak kullanmak, gerçekten sizi sadece Allah'ın önünde küçültür. Sizin uygulama alanınızdaki ifadeler neyi muhtevasını alır ki? İnsanlar hakkında onları zem edecek şeyleri düşündüğünüz zaman ve bunu başkalarına ilettiğiniz zaman bir büyük yanlışa imza attınız demektir. Herkesi sevmeniz ve onların güzel taraflarını görmeye çalışmanız asıldır. Size kötü davransalar bile siz onlara iyi davranabildiğiniz takdirde meseleyi dört dörtlük olarak çözebilirsiniz. Güzellikler güzellikleri davet eder, çirkinlikler çirkinlikleri. Yalan yalanı, iftira iftirayı. Ama eğer severseniz, negatif faktörlerden hiçbirisi size yaklaşamaz. Onun için hangi toplumdaysanız, o toplumun diğer üyelerini mutlaka bir sevgi halesiyle bağrınıza basmalısınız. Onları sevin sevgili kardeşlerim. Onları sevmeniz asıldır. Sevin ki sevilesiniz. Mutluluğun temelinde sevgi yatar. Mutlu olanlar sadece sevenlerdir. Allah'ı sevmekten başlayarak etrafınızdaki herkesi sevmeye çalışın. Velev ki onlar kötü olsunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi Allah'ın temel kanunudur. Allah'ın dostları arasında nefrete yer olmamalıdır. Birbirinden nefret eden insanlar bizim aramızda barınamazlar. Onlar bizden değillerdir. Allah'ın yolu sevmeyi, kardeşliği ifade eder. Bu sebeple tasavvuf mensuplarının hepsi için ahi denir. Yani kardeş. Uhuvvet, kardeşlik. Ahi, kardeş demek. Öyleyse Osmanlı'yı Osmanlı yapanın Ahi Evren Teşkilatı olduğunu hiç unutmayın.
onlar Allah'ın evliyalarıydı. Evliya dediğimiz zaman gerçek anlamda evliyadan bahsediyoruz. Yani seven insanlar. Sevgiyi dört başı mavur bir hüviyette herkese uygulayanlar. Sevgi fedakarlıktır sevgili kardeşlerim. Kimi seviyorsanız onu ne ölçüde sevdiğiniz onun uğrunda katlanacağınız fedakarlığa bağlıdır. İşte nasıl Allah-u Teala'yı sevmek 24 saatlik zaman parçasında onu ne kadar zikretmenize bağımlıysa, bir saat zikrediyorsanız Allah-u Teala'yı 24'te bir seviyorsunuz. Yani yüzde 5 seviyorsunuz demektir. Bu da Allah'ı seviyorsunuz manasını tazamun etmez. Zikriniz günün yarısını geçtikten sonra, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra sevgi bütün boyutlarında meyvesini verecektir. Hepiniz birbirinizi severek bütünün bir parçası olun. Sevenlerden oluşan bir toplum. Sevgiye susamış olanların aranıza katılacağı bir toplum. Aranızda sevgiyi görsünler. Sevgili kardeşlerim, dışarıdan aranıza yeni katılanlar sizleri bir sevgi halisi taşıyan insanlar olarak görmeliler. Bunun için gerçek anlamda sevmelisiniz. Her davranışınızdan etrafınızdaki arkadaşlarınıza karşı olan sevginiz taşmalı. Siz Mihir Vakfı'nın mensuplarısınız. International Mihir Foundation'ın mensuplarısınız. Uluslararası bir kuruluşun mensupları. Unutmayın, International Mir Foundation bir kar gayesi gütmeyen organizasyondur ve resmen bu hüviyetini almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, kardeşlerinizi sevin. Allah'ı sevenler, etrafındaki insanları da sevenlerdir. Şeytanı sevenler, etrafındaki insanlardan nefret edenlerdir. Dikkat edin ki, şeytana karşı sevgi duyan zavallılar, şeytandan sadece nefretle cevap alırlar. Şeytan ve onun avanesi, insan ve cin şeytanlar sevmezler. Dünyaları nefret üzerine kurulmuştur. Başkalarını aşağılamak, küçültmek ve böylece kendi üstünlüklerini etraflarındaki varlıklara ispat etmek onların temel faktörüdür, temel hedefidir. Anınızda böyleleri varsa onlar sevgili kardeşlerim bizden olamazlar. Biz şu dünya üzerinde sevginin temsilcileri hüviyetindeyiz. Bu hüviyeti oluşturmakla sorumlu değiliz. Oluşturduktan sonra muhafazasından da sorumluyuz. Öyleyse sadece sevginin varlığı değil, devamlılığı asıl hedeftir. Hiç kimsenin sizin etrafınızdaki insanları sevmenize engel olmasına müsaade etmeyin. Kardeşlerinizin arasında, arkadaşlarınızın arasında
dedikoduyu kesinlikle uygun görmeyin. Kim dedikodu yaparsa bunun manası kızdığı kişi için kendisine taraftar topluyor demektir. Toplamaya çalışıyor demektir. O birisine kızmıştır. Yanındakilere anlatıp o öfkesini, o kişinin ya kendisine yaptığı haksızlıkları anlatarak konuştuğu kişiyi hakkında konuştuğu kişiye karşı taraf olmaya zorlamaktadır. Hedef budur. Dedikodu Allah'ın yasak ettiği bir müessesidir. İftira ise ondan daha da kötü bir şeydir. Bir insanın yapmadığı şeyleri yapıyormuş intibanı vererek o kişiye iftira etmek, Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir fiili işlemektir. Sevgili kardeşlerim, insan olmanın temel vasfı sevmektir. İnsan olmak sevmekle mümkündür. Dikkat edin, hayvanlarda da sevgiyi göreceksiniz. Bir köpek sahibine büyük bir sevgiyle bağlıdır. Onu gördüğü zaman kuyruğunu sallayarak sevincini belirtir. O bir hayvandır. Ama sevgi onlarda vardır. Bütün hayvanlar kendi aralarında mutlak olarak konuşurlar. Allah'ı bilirler, tanırlar, Allah'a ibadet ederler. Sevgili kardeşlerim, başkalarını severek yücelirsiniz. Sevmek, yüceliğin merdivenlerini tırmandıran temel faktördür. Sevmek, yücelmenin merdivenidir. Öyleyse Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsanları sevmeniz, Allah'ı sevmeniz anlamına gelir. Başka insanlar için yaptığınız her hayrı Allah Teala kendisi için yapılmış sayar. Sizi başka insanlara karşı ve kendisine karşı duyduğunuz sevginizin binlerce katı kadar fazla sever. Siz Allah'ı bir sevin, Allah-u Teala size en az 1000 sever. Öyleyse 2 sevin, 2000'e çıkartın, 3 sevin, 3000'e çıkartın. Allah sizi sevdikçe bunu hep hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Zaman içerisinde onunla konuşmaya başlayacaksınız. Onun söylediklerini işitmeye başlayacaksınız. Hayır, kulağınızda değil, orayla kalbinizde. Ama bu size çok büyük bir mutluluk verecek. O zaman hatırlayacaksınız ki o noktaya sevgiyle ulaştınız. Sevgili kardeşlerim, neden tasavvuftasınız? Allah katında yücelmek için değil mi? Allah'ın daha çok sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse başkalarından nefret ederseniz, başkalarını küçülterek büyük olmak arzusundaysanız, o bir çıkmaz sokaktır sevgili kardeşlerim. Sizin büyümeniz, Allah katında büyümeniz, yücelmeniz, başkalarını yüceltmeniz de mümkündür. Ne kadar büyük bir tevazuun sahibi olursanız, Allah katında
o kadar yücedirsiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkileriniz, sevgili kardeşlerim, sizin sevginize dayalı bir seyir takip eder. Her nefret dalgası sizi Allah'ın karşısında küçülten bir müessesedir, derecat kaybettiren bir müessesedir. Nefsinizin nefret afetine yenik düştüğünüz bir muhteva taşır. Her zaman şunu düşünün. Ne uğruna başkalarına kötülük ediyorsunuz? Ne uğruna onları küçültmeye çalışıyorsunuz? Zannediyor musunuz ki siz onları küçülttüğünüz zaman siz büyürsünüz? Siz ondan küçültmeye çalıştığınız kişiden daha çok küçülürsünüz. Marifet insanların hatalarını değil, onların güzel davranışlarını etrafa duyurmaktır. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep insanların yaptığı yanlışları anlatmaktan, size karşı olan sert tutumlarını, yanlış davranışlarını, siz yüzen davranışlarını anlatmaktan hala bıkmadınız mı sevgili kardeşlerim? Ne zaman başka insanların güzel davranışlarıyla diğerlerini bu güzel davranışları anlatmak suretiyle mutlu edeceksiniz? Güzellik güzelliği celbeder. Sevgi sevgiyi çeker. Nefret de nefreti. Öyleyse konuşmalarınıza bakın. Hep huzursuzluktan, hep sıkıntıdan, hep size yapılan kötülüklerden bahsediyorsunuz. Neden? Hiç mi etrafınızda sizi seven insan yok? Hiç mi anlaşma zemini yok? Herkes mi birbirine düşman? Herkes mi Allah'tan çok şeytana yakın? Nefretin müessesi olarak varlığı hüküm ferma olmadıkça çok bir şey ifade etmez. Kişisel bir nefret kişiyi sadece sevgiden uzak tutar aksiyona geçmedikçe. Ama nefret neticede nefret duyulan kişinin ezilmesi için mutlaka harekete geçirecektir. Öfke afetini, kin afetini, intikam afetini. O zaman ne kadar büyük hatalar yaptığınızı göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Aslında her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Ama bunları nefret yönünde veya sevgi yönünde düzenlemek o sizin işiniz. Mutluluğu veya mutsuzluğu seçen sizsiniz. Nefretin sahibiyseniz mutsuzluğu seçtiniz. Sevginin sahibiyseniz mutluluğu seçtiniz. Seven insan her zaman mutludur. O karşılıksız olarak sever. Sevgisinin karşılığını Allah'tan alacağı için mutludur. İnsanlardan bir karşılık beklemeyin sevginize. Siz sadece sevin. Ve insanlara hep bir şeyler vermeye çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Hedefiniz onlara mutluluk vermek olmalıdır. Öyleyse bu hedefin sahibi olan sevgili kardeşlerim, sevgi
temel müesseseyi oluştursun hayatınızda. Sizi yücelten bir duyguyla, hep iştiyakla, gayretle sevginin mimarı olmayı devam ettirin. Etrafınızdaki insanlar sizden nefret ediyorlarsa, bunun arkasında sizin de onlardan nefret etmeniz vardır. Eğer siz severseniz, başka bir alternatif yoktur onlar için. Onlar da sizi seveceklerdir. Mutlaka sevgi, sevgiyi fetheder. Nefret de nefreti. Bu durumda bütün güzellikleri yaşayabilmeniz, o sevgiyi, sadece iç dünyanızda oluşan sevgiyi, dış dünyanızda da aksettirmekten geçer. Sevgili kardeşlerim, çekinmeyin. Sevdiğinizi hissettirin etrafınızdaki insanlara. Onlarla meşgul olun. Onların gönüllerini alın. Onlar sizden hep bir şeyler beklerler. Bir güzelliği paylaşmanızı beklerler. Allah'a hizmet için her zaman hazırdırlar. Ve bütün güzellikler sevgiyle yaşanır. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda, mutlulukların doruğunda yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? O zaman etrafındaki insanlarda bir ayrım yapmadan onlara sevgi ulaştıran kişi başarılı olacaktır. Herkesi sevebilmelisiniz. Elbette bazılarından fazla seveceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Onların davranışlarına karşıdır. Ama size kötü davranan bir insanı bile kendinizi biraz zorlarsanız sevebildiğinizi göreceksiniz. Bir örtü olsun üzerinizde. Başkalarının kötü davranışlarını, yanlış davranışlarını görmekten sizi men eden bir hicap, bir perde. Yapabilir misiniz? Eğer yapabilirseniz mutluluğu mutlak olarak yakalarsınız. Başkalarının kötü davranışlarını size göstermeyen bir perde, bir hicabı mesture, gizli perde. Eğer siz bütün boyutlarda size ulaşan her davranışa pozitif notlar verebiliyorsanız, o zaman siz o hicabın, o gizli perdenin sahibisiniz. Bilemezsiniz ki sevgili kardeşlerim, siz başka birinin size karşı olan davranışını kendi ölçülerinize göre ölçersiniz. Balancı bana kötü davrandı, sebebi mutlaka budur dersiniz. Size göre bir sebep vardır. Ama nereden biliyorsunuz başka bir sebeple size öyle davranmadığını? Nereden biliyorsunuz biraz evvel başka biriyle bir tartışma yapmadığını? Nereden biliyorsunuz size hiç dayalı olmayan bir sebepten dolayı size öfkeli davrandığını veya davranmadığını nereden biliyorsunuz? Yorumumuzu İblis hep negatif istikamette yaptırır. Muradı ne? Muradı insanları birbirine düşürmek, ondan sonra da karşılarına geçip onlarla alay etmek. İşte bu ikisini de birbirine düşürdüm. Artık birbirine düşmanlar diyebilmek. Bundan büyük zevk alır. Niçin şeytana bu zevki vereceksiniz? Vermeyin. O uğraşsın uğraşabildiği kadar sizi birbirinize düşman edebilmek için. Ama siz
birbirinize düşman olmayın. İblis size düşman olsun, o bir şey yapamaz size. Siz onun söylediklerine kulak asmadıkça İblis size hiçbir şey yapamaz. Hatta her söylediği sizin için bir kurtuluş reçetesi, bir doğruluk rehberi olabilir. Nasıl? Ne söylerse tersini yapacaksınız. Yaparsanız hep başarılı olacaksınız sevmekte. Hayatınızdaki mutluluk ölçüsü sevgili kardeşlerim. Mutlaka sevgiye dayalı bir vasata ihtiyaç duyar. Bir ortama ihtiyaç duyar. Neden sevmiyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Neden nefret ediyorsunuz? Neden insanlar sizin için birer düşman? Ve bütün bunların arkasından bir sual sorun kendinize. Neden mutlu değilim? Arkasında hemen tespit edeceksiniz ki sevgisizlik var, hatta nefret var. İnsanlar insanları sever veya sevmez. Ama nefret sevmemenin ötesidir. Sevmemek nefret değildir. Nefret karşıdaki kişiye zarar verme taleplerinin var olduğu bir noktayı ifade eder. Sevmemek nefretle sevgi arasında bir orta noktadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefret intikam duygusunu mutlaka oluşturur. Nefret eden kişi, nefret ettiği kişiye zarar vermek ister. Onu çekemez. Etraftaki insanların onu sevmesi de nefret eden kişiyi rencide eder, üzer. Halbuki o kişiyi sevseydi üzülmeyecekti. İşte sevgili kardeşlerim, eğer etrafınızdaki bütün kardeşlerinizi sevmeyi başarırsanız, o zaman siz seven birisi olacaksınız, nefret etmeyen birisi olacaksınız, kalbinizde sevgisizliğe, nefrete yer kalmayacak. Herkesi seveceksiniz. Sevdikçe onlar da sizi sevecekler. İşte burada bir hususa çok dikkat etmeniz lazım. İç dünyanızı sevmeniz bir şey ifade etmez. Onu sadece siz bilirsiniz. Sevginizi göstermelisiniz. Sevginizi anlatmalısınız etrafınızdaki insanlara. Sevginizi etrafınızdaki insanlara belirtmelisiniz. Davranışınızla, sözünüzle, her fırsatta bir sevgi rüzgarı, meltemi sizden çevrenizdeki insanlara akmalıdır. Bu, sizin onları sevmenizin ötesine geçirir olayları. Sevilen olursunuz. Sevilen kişi mutlaka önce seven kişidir. Önce sevmek, sonra da sevilmek. Sevgili kardeşlerim, genel olarak etrafınızdaki insanlara kin değil de sevgi duyabilirseniz, bunun manası sizden çevrenize her zaman pozitif dalga boyları yayılmasıdır. Bu gözlerle görünmeyen bir dalga sistemi sizinle başka insanların arasında daima vardır. Severseniz hep pozitif dalga boyları yayarsınız ve çevrenizden de pozitif dalga boylarını çekersiniz. Sevmek mutluluğun anahtarıdır. Öyleyse sorabilir miyim?
Neden birbirinizden nefret ediyorsunuz? Neden birbirinizi şikayet ediyorsunuz? Neden orada kendi aranızda nefreti sevgiye çevirecek?

insanlara anlattığım zaman acaba onların gözünde ben neyim? Sadece bir dedikoducusunuz. Ve hele o kişileri, o kendisinden nefretle bahsettiğiniz kişiye karşı kışkırtıp da ona düşman standartlara ulaştırmak istiyorsanız, o zaman daha da vahim bir durumdasınız. Bu noktada kendinize sorun. Ben niçin böyle yapıyorum? Niçin bu kardeşimi başkalarına kötülüyorum? Niçin onları benimle dost etmeye, ona düşman etmeye zorluyorum? Arkasında ne var? Nefret. Hiç düşünmez misiniz? Siz bir arkadaşınıza başka birini zem ettiğiniz zaman, kötülediğiniz zaman, onun hakkında olur olmaz şeyler söylediğiniz zaman, o söylediğiniz kişi sizin hakkında şöyle düşünmez mi? Falanca hakkında böyle konuşuyor. Kim bilir benim hakkımda da başkalarına neler söyleyecektir? Demez mi zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda yukarıya doğru yükselmek o kadar kolay bir şey ki, İblis bunu çok iyi bildiği için hepinizi nefretle teçhiz ediyor. Hepinizin sevgi halesinin dışına çıkmasını, nefretin sahibi olmanızı istiyor. Böylece birbirinize düşman olacaksınız. Onun ekmeğine yağ süreceksiniz. O sizin mutsuz olmanızdan büyük memnuniyet duyar. Dikkat edin ki iblis mutlu olamaz. Onun mutlu olması mümkün değildir. Sadece bazı olaylara sevinir ama ömrünün büyük kısmı sadece öfkeyle geçer. Sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna güzelce bakın. Söz konusu olan sizin mutluluğunuz. Mutluluğunuz başkalarından nefret etmemenize bağlı. Peki ama ya başkaları benden nefret ediyorsa, ben onlardan nefret etmeyecek miyim? İşte göreviniz burada başlıyor. Nefret eden kişiye öyle bir sevgiyle yaklaşacaksınız ki o kişi sizi ölçüp biçtiği zaman sizden nefret etmesi için bir sebebin olmadığını, aksine sizi sevmesi için birçok sebebin mevcut olduğunu keşfedecektir. Neden? Etrafınızdaki insanlara bu keşfi yaptırmıyorsunuz. Size düşman olan kişi hep ona düşman bir davranışınızı bekler, arar ki size daha çok düşman olsun. Ama size uzanan düşman elini siz dostça tutarsanız, onu dövmek yerine o eli okşarsanız, o kişiye kalbinizdeki sevgiyi ulaştırırsanız, o zaman size düşman olabilir mi? Düşmanlığın arkasında sebepler vardır. Size düşman olduğunu düşündüğünüz kişiye gidin sorun, hangi davranışınızın onu huzursuz ettiğini, bundan sonra kesinlikle onu yapmayacağınızı, onu mutlu etmek için hayatınızı vermeye hazır olduğunuzu, bundan sonraki devrede onu mutlu etmek için mutlaka bir gayretin sahibi olacağınızı ona anlatın. O zaman ne olur? O zaman mutlu bir toplumun ilk ikisini teşkil edersiniz. İki kişi. Her biriniz etrafınızdaki diğer insanlara mutluluğun sırlarını anlatmaya başladığınız zaman bu iki kişi her biri başka bir kişiyi daha devreye aldığı gün dört kişi olacaktır. Dört kişi ise 8 kişi olacaktır. Her bir kişi yaşadığı bu tatsız hayattan, kendisini huzursuz eden bu dünyadan

sadece sevgiyle mutluluğa doğru bir tırmanış yapabilir. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Sevin ki sevilesiniz. Sevgi bir gül bahçesidir. Siz de o gül bahçesinde bir gül olun. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim. Onları özlemle inceleyin. Onlar sahabeydi. Bütün güzelliklerin sahipleriydiler. Arkasında da arkadaşlarına duydukları sevgi vardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiyle sözümüze başladık, sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum inşallah. Allah-u Teala'nın hepinizi en büyük sevgilere ulaştırmasını, aranızda bütün dünyanın emrileceği muhteşem bir sevgi halesi oluşmasını, örnek insanlar olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a teslim olma. Teslim olmanın standartlarına baktığımız zaman burada bir başlangıç devresi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn. Allah Teala Cin Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve enna minnel müslimine ve minnel kasitun." فَمَنْ اَسْلَمَا فَاِلٰيكَ تَهَرَّبْ رَشَدًا Cinler diyorlar ki bizden Allah'a teslim olanlar da var ve kasütün olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi kasiyet bağlamıştır. O kişiler zikir yapsa da netice değişmez. Kalpleri kasütündür onların. Onlar kasütün olanlardır. Kalpleri kasiyet bağlamış olan herkes kasütün adını alıyor. Kasiyet bağlamış karanlık ve sertleşmiş kalpler. O kalplerdeki karanlık kalbin tamamen dolu olduğunu gösteriyor. Ne ile? Afetlerle dolu olduğunu gösteriyor. Afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Kalbin karanlıkları söz konusudur. O kalbin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemedikçe kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın kalbi aydınlanamaz. Kalbi hep karanlıkta kalır. Allah Teala burada bu kalbin karanlığından bahsediyor. Kalpleri kasıtlı olan kişilerden bahsediyor. Bu kalpleri kararan insanlara baktığımız zaman bir başka işaret daha görüyoruz. Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın göğsünü yarıp da göğsünden kalbine bir yol açtığı ve o kişinin kalbini İslam'a açtığı kişi ile ve o yoldan kalbine Allah'ın nuru ulaşmış ve bir nur üzere olan kişiyle kalbi zikirden kasiyet bağlamış olan kişinin durumu bir olur mu diyor Allah Teala. Kalbine Allah'ın nur gönderdiği bir kişi var. Allah o kişinin kalbine nur gönderiyor. Nasıl gönderiyor? Kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir yol açıyor. Kimlerin açar? Kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah Teala. Bakıyoruz. Nur yolunu nasıl açtığını söylüyor Allah Teala. Enam Suresi 125. ayet-i kerime.
Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar, İslam'a açar. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü teslime açması söz konusu. Bunun için de yarması söz konusu. İşte kimin göğsünü yararsa o göğüsten içeriye rahmetle Fazl isimli iki tane nur gönderir Allah-u Teala. Ama bunlardan sadece bir tanesi hüküm fermadır. Gerek Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği muhteva ki orada Allah'ın katından kalbine bir nur ulaşan kişi diyor Allah-u Teala. Kalpte hüküm ferma olan o tek nur. Rahmet ve fazdan rahmet nurları. İşte Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, şeylerle değil, şeyle, nurla o kişinin kalbinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Ve vay o kalpleri zikirden kasiyet bağlamış olanlara diyor. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar kasütün olanlardır. Kasütün olmak insanlara verilen sıfat, kalbi kasiyet bağlamış olan, kararmış ve sertleşmiş olan herkes kasütündür. İster zikir yaparak kalpleri kararsın, ister zikir yapmadan kalpleri kararsın. Zaten kalpleri zikir yapmadan önce kapkaranlıktır. Zikir yaptıkları zaman da zikirin tesiri olmadığı için karanlık devam eder o insanlarda. Bu bapta Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey amen olanlar, la tettebi'u hutuvetu şeytani, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi hutuvetu şeytani, kim şeytanın adımlarına tabi olursa, fe innehu ye'muru bil fahşai vel münkeri, o fuhuşla ve münkerle emrolunur. Şeytan tarafından emrolunur. Fuhuşla ve münkerle. Velev la fadlullahi aleykum ve rahmetehu ma zekâ minhum min ehadin ebeden. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen tezkiye olamazsınız. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani nefsiniz daimi olarak karanlıkta kalır, kasiyet bağlamış olarak kalırsınız. Lakin Allah'ı yüzekki men yaşayı, ama Allah dilediğini tezkiye eder. Vallahi semi'in alim. Allah işitir ve bilir. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Öyleyse Allah Teala hiç kimsenin
nefs tezkiyesi yapmasının kendi başına mümkün olmadığını, mutlaka Allah'ın devreye girmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi cinlere dönelim. Ne diyordu cinler? Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var ama kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmak daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Onlar Allah'a teslim olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a teslim olanlardır. Bu teslimin birinci safhası. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci defa teslim oluyor Allah-u Teala'ya, ikinci teslimde oluyor. Mürşid de onu Allah adına teslim alıyor. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesindeki muhtevaya bakıyoruz. Kim Allah'a teslim olmak dilerse mürşidini arar diyor. Bu mürşidini arama keyfiyeti birinci teslimden sonra geliyor. Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse Allah Teala'nın teslimler kademesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci teslimde, mürşidine ulaşan kişi ikinci teslimde. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü teslimde, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü teslimde, nefsini teslim eden kişi beşinci teslimde, irşada ulaşan kişi altıncı teslimde, iradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci teslimde. Bunlardan dördü gerçek anlamda teslimdir. Yani bir şeyin tamamen Allah-u Teala'ya teslim edilmesi keyfiyetini içerir. Ama diğerlerinde teslim edilen bir şey olmadığı halde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Cin 14'te kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar diyor. Öyleyse buradaki bizden teslim alanlar da var sözü. Belki de ilk kademe teslimden itibaren bütün teslimleri kapsıyor. Ve mürşidini arayan kişi ikinci teslim için gerçekleşecek olay. Mürşidine tabi olduğu anda kişinin ikinci teslimi, mürşide teslimi söz konusu. Peki birinci teslim nasıl bir teslimdir? Kişi Allah'a teslim oluyor. Nasıl bir teslim? Allah'ın üzerinde her çeşit değişikliği yapması için teslim oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üzerinde Allah derhal harekete geçer. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alır, işitme hastasının mührünü açar, kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbinin mührünü açar, kalbindeki ekinneti alır ve yerine ihbat koyar. Kişi Allah'ın bunları gerçekleştirmesi için Allah'a teslim olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rahim esması tecellisine mazhar olur ve bu sebeple Allah'ın üzerine 7 tane furkan vermesi için, kendisinde bu değişiklikleri yapması için Allah'a teslim olmuştur kişi. Allah Teala diyor ki hiç diyor kendisine yürüsün diye nur verdiğimiz, onunla yürüsün diye nur verdiğimiz kişiyle hiç karanlıkta kalanlar bir olur mu diyor. Allah ve Resulü sizleri hayat veren şeylere çağırdığı halde diyor, siz ona ittiba etmiyorsunuz. Nedir hayat veren şey? Ölüleri dirilten nokta.
Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediği anda ölü olan kişi hayata geliyor. Çünkü Allah Teala onu işiten, gören ve idrak eden birisi haline getiriyor. Bunun için kişi Allah'a teslim olmuştur. Bu ikinci teslimdir. Öyleyse ikinci fasla baktığımız zaman mürşide ulaşmak üzerimize farz mıdır? Farz olduğu kesin. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a takva sahibi olun. Allah'a takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse bu bir farz emirdir. Allah'tan o vesileyi istemek hepimizin üzerine borçtur. Ama dikkat edin ki herkes isterse o neticeye ulaşamaz. Vesileyi istemek için işaret geliyor bu ayet-i kerimede. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz diyor Allah Teala isteyebilirsiniz. Ötekiler de isterler ama biz onların davetine icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Onların davetine icabet etmeyiz. Gerçekten öyle mi söylüyor Allah Teala? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edenin davetine dua ettiği takdirde icabet ederiz. Ama onlar da bize aminu olurlarsa, bize ulaşmayı dilerlerse oluruz. Onların davetine icabet ederiz. Ne zaman? Bize ulaşmayı diledikleri takdirde icabet ederiz." diyor. Böylece onlar diyor irşada ulaşırlar neticede. Öyleyse Allah Teala amini olanların davetine icabet eder. Zaten Maide 35 de aynı şeyi söylüyor. "Ya eyyühellezine aminettekullâhe." Ey amini olanlar, size hitap ediyorum diyor. Siz takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmayı, Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Peki kimden isteyeceğiz? Kimden istenir? Allah'tan. Peki Allah'tan istememiz lazım geldiğini nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki: "Alallahu kastus sebili." Sebillerin kast edilmesi, tayin edilmesi, tespit edilmesi Allah'ın üzerinedir. Sadece Allah herkesin sebilini tayin eder. Her mürşidin dergahından devrin imamının bulunduğu ana dergaha, yeryüzünün sathına paralel yollar var. Yüzlerce yol devrin imamının bu dünya üzerinde, yüzlerce yol devrin imamının dergahına gider. Şu anda biliniz ki sevgili kardeşlerim, bütün milletlerin içinde hangi dili konuşuyorlarsa o dille konuşan bir Resul şu anda bütün o milletlerin içinde mevcut. Onların bulundukları kavimin A dininden, B dininden, C dininden olması o Resul'ü hiç alakadar etmiyor. O Allah'ın
söylediklerini onlara anlatıyor. Bunlar Kur'an'ın hükümleridir. Onlar ilmi Allah'tan alıp oradaki insanlara söylüyorlar. Öyleyse o mürşitleri, o resullerin bulundukları her kavimdeki o dergahlardan da bu devirdeki devrin imamının bulunduğu dergaha sebiller var. Bütün dünyadan yüzlerce sebil oraya ulaşıyor. Ve bu sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir. Bütün o resulleri, bütün o kavimlere kavim resulü olarak Allah tayin ediyor. Onlar birinci derecedeki mürşitler. Devrin imamı temel mürşittir. Mürşitlerin en üst noktasındadır. Her kavimdeki resuller mürşitlerin ikinci kademesini teşkil ederler. Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı mürşitler üçüncü kademeyi teşkil ederler. Ondan sonra onlara bağlı olan mürşitler, daha sonra diğer mürşitler gelirler. Ve bu mürşitlerin daha alt kademesinde mürşit olmayıp da cereyan sahibi olan ama insanların bulunduğu yerde bir mürşit yoksa o cereyanı onlara ulaştıran kişiler de var. Böylece yedi kademe kendisine ulaşıp da teslim olunacak olan insan çıkıyor ortaya. Yedi kademe. Allah Teala devrin imamını birinci kademeye koyuyor. İkinci kademede bütün kavimlerdeki resuller var. Üçüncü kademede Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri var. Dördüncü de onların dağ altında o irşat makamına tayin edilen mürşitlerin vekil mürşitleri var. O vekillerin vekilleri olan kişiler var. Ve mürşit hüviyeti, mürşit sıfatı verilsin verilmesin, tabiyeti sağlayabilen herkes, yani tabiyetten murat cereyanın alınmasıdır. Şu anda Allah'ın dostlarında, Allah'ın mürşitlerinin var olduğu bütün dergahlarda, gerçek dergahlarda mutlaka cezbe vardır. O başta o dergahın mürşidi olmak üzere oradaki insanların bir kısmı mutlaka cezbelidir. El öptürecek olanlar da bu cezbenin sahipleri olmalıdır ki el mutlaka öbür tarafa geçsin. Ama cezbenin sahibi değil gibi görünenlerde de Allah'ın cereyanının mevcut olduğunu Allah Teala söylüyor. Tabi olan herkes tabi olduğu anda cereyanı almıştır. Ama bunlardan layık olanlar var, layık olmayanlar var. Layık olmayanların başkalarına tövbe vermesi geçerli değildir. Öyleyse gerçekten vekil mürşitlerinde bir liyakat esasına dayalı hüviyeti var. Ve Allah Teala diyor ki Allah'tan isteyin mürşidinizi ve mürşitlerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Öyleyse kişi Allah'tan nasıl isteyecek? Bu sualin cevabı açık bir şekilde verilmiştir. Diyor ki Allah Teala Bakara 45 ve 46'da Vesta'inu bis sabrı ve salatı اِنَّهَا لَكِب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah Teala
sabırla ve namazla, bu namazına da hacet namazıdır, Allah'tan istianeyi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir diyor ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar, muhakkak surette inanırlar ve ruhlarının ölümden sonra Allah'a rücu edeceğine de muhakkak surette inanırlar diyor Allah Teala. Allah'tan ne diyor Allah Teala? İstaneyi isteyin diyor. Mestainu. İstaneyi isteyin diyor Allah Teala. Kimden isteyeceğiz? Hacet namazını kılıp Allah'tan isteyeceğiz. Peki herkese verir mi? Hayır, vermez. İnsanların çoğu için imkansızdır diyor Allah Teala bu. Büyük bir iştir diyor. Onların çok uzun süre sabretmesi lazım. Sabretmesi lazım ki bir gün Allah'a ulaşmayı dilesinler de Allah onlara da mürşitlerini göstersin. Dilememişse Allah Teala'nın bir mürşit göstermesi anlamsız. Çünkü o kişi öyle bir mürşide ulaşırsa Allah'a ulaşmayı dilemediği için İhsanla tabi olamayacak. Tabi olamazsa tabiyeti hükümsüzdür. Tabiyetin gerektirdiği 7 tane nimeti asla o kişi alamaz. Alabilecek olanlar sadece 12 tane ihsanın sahipleridir. Öyleyse buradaki muhtevaya bakalım. Allah-u Teala herkesin Allah'a ulaşmasını istiyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe temel hedefe ulaşması söz konusu değildir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi, ona diyorlar ki ya kardeşim, bir mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin ha. Sen git kendine bir mürşit bul, yakayı kurtar cehennemden. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir mürşide gidiyor, tabi oluyor. Aslında tabi oluyor mu sevgili kardeşlerim? Hayır. Tabi olduğunu zannediyor. Tabi olduğunu zannediyor. Netice yok. Sadece bir zan var ortada. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, Allah ona 7 tane furkan verecekti. Zaten dilediği anda, mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetine kavuşacaktı. Ama öteki bundan haberdar değil, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ve de ona demişler ki git bir mürşide ulaş, o da ulaşmış, tabi olmuş. Ama hiçbir işlem yapılmıyor. Peki tabi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de tabi olduğu noktaya kadar hangi değişiklikler olur? O kişi Allah'ın rahim esmasına muhatap olur. Gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Allah'ın kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolu açar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın nuru o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan rahmet nurları o kişinin kalbinde %2'yi bulunca kişi huşu sahibi olur. Ancak o zaman hacet namazını kılıp Allah-u Teala'ya sorarsa sadece huşu sahiplerine gösterir Allah Teala. Bu ise 13. basamağa geldiğini gösterir kişinin ve mürşidine ulaşır. Bu 12. ihsanıdır Allah Teala'nın, o kişiyi mürşidine ulaştırmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek herkesin üzerine gördüğünüz gibi farzdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince. Ayrıca Allah'tan başka kimse mürşit tayin edemez. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi
gereğince. Ve Fatiha suresinde diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Yani mürşidin kim olduğunu Allah'tan başka kimse tayin edemez. Mürşidi yalnız senden isteriz. Senden, yalnız senden istiâne isteriz diyoruz Allah-u Teala'ya. İstiâne sadece Allah'tan istenebiliyor. Sevgili kardeşlerim, niçin isteniyor? İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezine enamte aleyhim. O yol ki, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Sevgili kardeşlerim, kimin üzerine nimet verilir? Başının üzerine devrin imamının ruhu kimin üzerine gelir? Allah'a ulaşmayı dileyip de 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin üzerine gelir. İşte burada görüyoruz ki Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete dedikten sonra orada durmuyor. Diyor ki ve cahidû fî sebillihi leallehum tuflihun. Ve onun yolunda cihad edin. Yani nefsinizle cihad edin. Nefs tezkiyesi yapın. Nefsinizdeki afetleri azaltın ve yok edin. Yok ettikçe felah kademelerini birer birer aşacaksınız diyor Allah-u Teala. Tabiyetin Allah yolunda cihadı gerçekleştirdiği, nefs tezkiyesini gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin muhtevasına bakıyoruz. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهُ لَيَعْدٍ. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? O kişi diyor nefsiyle cihat etsin. Allah'ın yolunda o kişi nefsiyle cihat etsin. Burada da Maide 35'te de ve cahidu fi sebilihi Allah'ın yolunda cihat etsin. Allah'ın yolunda cihat kişinin nefsiyle yaptığı cihadın adı. Adı nefs tezkiyesi. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız bundan sonra başlayabilirsiniz. Bu olmadan Maide 35 Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin ve diyor nefs tezkiyesine başlayın. Eğer ona ulaşamazsanız nefs tezkiyesine başlayamazsınız anlamı bu ayet-i kerimenin muhtevasında mevcut. Nefs tezkiyesi yapabilmeniz için mutlaka Allah'ın katından İki nur gelmesi lazım. Rahmetle faz birinci grup, rahmetle salavat ikinci grup. Ve bir kişi mürşidine ulaşmadan evvel sadece bir grup nur alır, rahmetle faz. Ama o kişinin kalbine mürşidine ulaşana kadar rahmetle fazlan yalnız rahmet nurları girer. Peki Allah Teala Zümer 23'te diyor ki Allah nurlarını ikişer ikişer gönderir. İkinci ikili de
Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. 156'da diyor ki Allah Teala kendisine bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuz da Allah'a ulaşmak için yaratıldı. Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğumuz bir ruhumuz var olduğu için, onu Allah'a ulaştırmakla vazifeli olduğumuz için biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. İşte ikinci ikili rahmetle salavat. Birinci ikili rahmetle fazl Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde geçiyor. Rahmetle salavat da Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde geçiyor. Ve böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde iki defa ikili söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbinde nurların birikmesini temin ediyor. İlk %7 nur birikiminde nefse emaredeyiz. Ruhumuz birinci gök katında. İkinci %7 nur birikiminde nefsi levvamedeyiz. Ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü nur birikiminde nefsi mülhimedeyiz. Üçüncü gök katında ruhumuz. Sonra nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, dördüncü, beşinci, altıncı gök katları ve nefsi tezkiye, yedinci gök katı. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için tezkiye etmiştir. Nur 21'de ne diyordu Allah Teala? Hiç kimse Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerine olmadan nefsini tezkiye edemez diyordu. İşte rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin üzerinde oldu. Rahmet nurları fazlı getirdi. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandı. Toplandıkça karanlıklar oraya geri dönemedi. Neticede kalbin %51'i, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere Allah'ın nurlarıyla işgal edildi. Böylece karanlıklar nefsin %51'ini artık işgal edemez hale geldi. %49'la nurlar karanlıkları geride bıraktı. Karanlıklar %49 hakimiyette ama Allah'ın nurları, rahmet ve fazıllar %51'de. Yani hakimiyet Allah'ın nurlarında, o kalpte vaktiyle sıfır nur varken, hiç nur yokken, şimdi kalbin yarısından fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuş. İşte burası ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Ruhun Allah'a teslim olduğu noktadır. Bu gerçek anlamda bir teslimdir. Ruh vücudumuzdan ayrılmıştır. 7 tane gök katını aşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Meaba sığınmıştır. Nebi 39.8'de bir tövbe merasimini veren Allah Teala, Ajut'tan meleklerin, devrin imamının da hazır bulunduğu bir tövbe merasimini veriyor. Ve kişinin günahlarının sevaba çevrildiği de sevap kelimesiyle ifade ediliyor. Yani o kişiye mağfiret ediliyor. Devrin imamı tarafından günahları orada sevaba çevriliyor.
Böyle bir noktada kişi 21. 22. basamaktadır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu konunun başlangıcı tabiiyet. Ondan sonraki ayet-i kerimede Nebe 39'da Allah Teala diyor ki Nebe 38'den sonra Zalikel yevmül hakkı fe men şahittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu o yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. İşte ruh Allah'a ulaşmıştır ve teslim olmuştur. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde bizden Allah'a teslim olanlar da var. Ama kasitün olanlar da var diyor. Kalbin kasiyeti yarıdan daha fazla azalmıştır. Teslimlerden de asıl teslim, fiziki teslimlerden birincisi gerçekleşmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi birinci teslimdedir. Mürşidine ulaştığı anda kişi ikinci teslimdedir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü teslimdedir. Ama bizim teslim dediğimiz olay gerçekten bir nesnenin, bir varlığın Allah'a teslimi burada gerçekleşir. İnsan ruhtan, fizik vücuttan ve nefsten oluşur ve kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. İlk teslim ruhun teslimidir. Kasidin olmanın yarı yolundayız. Öyleyse cin 14'teki teslimler sadece birinci teslimi içermiyor. Kalpteki bütün afetlerin yok olacağı, iradenin de Allah'a teslim ettiği bir noktaya kadar bütün safhalar var. Çünkü kalplerin kasütün olduğundan bahsediyor. Kasütün olma müessesinin bütünüyle bittiği noktaya kadar teslimler geliyor Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Böyle bir teslimin muhtevasına baktığımız zaman Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine amenü tulu fissilmi kâfe. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Hepiniz birden ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim olun, teslimlerinizi tamamlayın. Ve la tettebi'u hutuvetü şeytan ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Allah'a teslim olmanın ilk noktası şeytanın adımlarına tabi olmamak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık şeytanın adımlarına tabi değilsiniz. Şeytanın, tağutun dostu da değilsiniz, Allah'ın dostusunuz. Allah Teala burada diyor ki innehu lekum aduvun mübin, muhakkak o size apaçık bir düşmandır. İşte Allah'ın dostu olmak için adımınızı attınız. Eskiden bütün insanlar başlangıçtan itibaren tağutun dostudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tağutun dostu olmaktan, tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sahabe için وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنُوبُ وَاَنُوبُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ وَاَنُوبُ اِلَى اللّٰهِ Tebeşir ibadi. Ne diyor sahabe?
Tağut'un kulu idiler diyor. Tağut'un kulu iken bundan içtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Niçin, neyle, nasıl? Allah'a yönelerek, Allah'a münif olarak, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Onlara müjdeler vardır diyor. Bir kelime daha, bir iki kelime, kullarımı müjdele. Yani Tağut'un kulu olduğu söyleniyor baştan bütün sahabenin. Ayet-i kerimenin sonunda da Tağut'un kulu olan sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Tağut'un kulluğundan kurtulduğunu, Allah'ın kulluğuna geçtiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın her dizaynı en güzeli içerir. Her şey Allah'ın en güzel standartları içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın nazarında kurtuluş herkes için geçerlidir. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli bir sebeptir. Bu ilk teslimidir kişinin. Sonra o kişi irşat makamına ulaşır. İrşat makamı onu Allah adına teslim alır. Bu ikinci teslimidir. Birinci teslimde, ikinci teslimde kişiden ayrılan bir şeyin, herhangi bir şeyin başka birine teslimi değildir. Ama kişinin Allah'a teslimi, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın üzerinde bütün işlemleri yapması için bir ölünün ölü yıkayıcısına teslimi gibidir. Kişi farkına bile varmadan Allah onun gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah'a uygun bir çözüme ulaştırır. O kişi artık Allah için olmuştur. Ondan sonra mürşidine ulaştığında, Allah'ın ona mürşidine ulaşmadan evvel neler verdiğine bakalım. Kalbine ulaşıyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Neden? O kişiye nefs tezkiyesini yaptırabilmek için. Ama kişinin nefs tezkiyesini yapabilmesi için mutlaka mürşide ulaşması lazım. O kişinin ruhunun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için mürşid, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi lazım. Ama tabiyetten önce gelmesi mümkün değil. Eğer 12 tane ihsanla bir kişi mürşide tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Ve kişinin aldığı 7 tane nimet o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırması için yeterli sebeptir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Kalbine iman yazılıyor. 2. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. 3. Allah ona başlangıçta 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. O kişinin ruhu devrin imamından aldığı emir üzerine vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz ve salavat nurları o kişinin göğsünden kalbine geliyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Kalp nurlar tarafından işgal edilmeye başlıyor kişinin zikrine bağımlı olarak. Ve de sonuç nefs tezkiyesi. 7 defa nefs tezkiyesi tamamlandığında ruh Allah'a ulaşıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra kişi zikrini artıracaktır. Nefsin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman

de Allah'a teslim edecektir. İradenin de Allah'a teslim edilmesiyle teslimler tamamlanmıştır. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesine tekrar bakalım. Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun. Bizden kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Teslim olanlar da var. Femen esleme fevlâket âram reşedâ. Kim teslim olmayı dilerse o mürşidini arar. İşte mürşidini arayan kişi kasidin olmaktan ancak nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman kurtulur. Öyleyse nefsinin bütün afetlerinden kurtulduğu noktada sonuca gitmiştir kişi. Nefsinin bütün afetlerinden kurtulduğu noktada çözüm oradadır. O zaman kasütün olmaktan kurtulacaktır. Öyleyse teslimin gerçek anlamı, cin 14'teki teslimin gerçek anlamı kişinin kalbinin kasütün olmaktan bütünüyle kurtulduğu noktadır.

Allah-u Teala'nın bu dizaynında bütünü görüyoruz sevgili kardeşlerim. Teslim olmanın bütün standartları, kasıtlı olmaktan kişinin kurtulduğu yer işte orasıdır. Nefsindeki bütün afetlerin yok olduğu yer. Ruhunda ve içinde, nefsinde, iradenin de Allah'a teslim olduğu nokta. İradesini Allah'a teslim ettikten sonra o kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Hakka tukati takvanın sahibi olur. Hedeflerin hepsine ulaşmıştır. Bütün teslimlerini tamamlamıştır. Artık asitun değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir sohbeti tamamladık. Kasütün olmaktan kurtularak Allah'a teslim olma sohbeti. Bu hafta Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine de bakmak lazım. Allah-u Teala orada da kalpleri kasutun olanlardan bahsediyor. Kalpleri sertleşmiş ve kararmış olanlardan bahsediyor. Sonra da kendilerine ilim verilenlerden, kalplerine ihbat konulanlardan bahsediyor. Onlar sadece kasıtlı olmaktan kurtulabilenler olarak açıklanıyor. Yola ulaşabilenlerin de onlar olduğu söyleniyor. Konuyu burada tamamlamış oluyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha me as-salawat, Allahümme salli ala Muhammed, neyzübillahi mineşşeytanirracim. Ay Rabbil alemin, ar-Rahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtel müstakîm, sırâtel ezîne en'amte aleyhim, gâire mağdûbi aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene el ele gönül gönüle bir beraberlik. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu insanların hep ulaşmak istedikleri ama bir türlü ulaşamadıkları mutluluk. Kim bu insanlar? Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler. Kim bu insanlar? Allah'la iletişimi kuramayanlar. Kim bu insanlar? Allah'ın söylediklerini öğrenmek gereğini duymayanlar. Sevgili kardeşlerim, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak için söylemedik söz kalmadı. Onlara mutluluğu anlata anlata dilimizde tüy bitti. Ama hala öğrenmediler. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler yalnız öğrenmekle kalmadınız. Hayatınıza tatbik ettiniz. Mutluluğunuzu dile getirdiniz. En güzelini gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyerek manevi hayatınıza başladınız. İşte mutluluğun başlangıç noktası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluğun giriş kapısı. O kapıdan geçmedikçe mutluluk yaşanamaz. İnsanlara sorarsınız, ey kardeşim sen mutlu musun? Oo der, ben mutlu bir insanım. Peki mutluluğun ne olduğunu biliyor musun? Elbette biliyorum. Mutluluk bir insanın huzur duyması halidir. Hayatından memnun olması halidir. İşte ben öyle biriyim. Peki her zaman öyle misin? Her zaman öyle değilim tabii. Yani ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum diyeceksiniz o zaman. Mutluluk devamlı bir vetiledir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Armoni. Başka insanlarla en iyi ilişkilerin içinde olmak ve onlarla beraberken de, onlardan ayrıyken de hep mutlu olmak, huzuru yaşamak. Öyleyse bu bir insanın kavgayı bitirmesi anlamına geliyor. Nasıl bir kavga? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne tarz bir kavga? İç dünyanızda kavga, dış dünyanızda kavga, Allah ile olan ilişkilerinizde kavga. Öyleyse bu kavga konusuna dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizayn ettiği mutlulukta tam bir uyum hali üç ayrı faktörde de oluşması lazım. İç dünyanızda sulh ve sükun. Yani nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bitmesi. Dış dünyanızda sulh ve sükun hali, sizinle başka insanların arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun hali, Allah'ın ibadetleriyle çatışmamak, ibadetlerin size zevk vermesi hali, yasak fiilleri işlememenin sizi sadece mutlu kılması hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu açıdan çok ince bir hedefe yönelmelisiniz. Bu hedefe dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkileriniz. Sizler için sadece bir güzelliği ifade etmeli. Allah'ın emirleri mi? O emirler sizi kendisine çekmeli. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak sizin için bir zevk olmalı sevgili kardeşlerim. Ne zaman o zevki yaşamaya başlarsanız, işte o zaman mutluluğunuz mutlak ölçekte bir mutluluk haline gelecektir. Muhtevayı ona göre dizayn edin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kahvenizden bir yudum aldığınız zaman büyük mutluluk duymalısınız. Allah-u Teala'nın size bir nimetli bir ihsanı kahve. Kahvenin pirini biliyorsunuz. Üveys el-Karani Hazretleri. Kısaca Türkçemizde Veysel Karani denir. Adı Üveys'tir. Üveys el-Karani Hazretleri. Annesine olan düşkünlüğüyle, yatalık olan annesine olan o muhteşem bakımıyla anılır. Annesini her şeyin üzerinde değerli tutan bir Allah'ın büyük evliyası. Bütün hayvanlara, kendisi bir çobandı, sözünü mutlaka dinletirdi. Hayvanlar onu dinlerlerdi ve onun onları gütmesi gerekmezdi. Sadece konuşarak onlara ne yapmaları gerektiğini söylerdi. Hayvanlar, develer onun ne söylediğini anlar ve itaat ederlerdi. Biliyorsunuz Hazreti Süleyman da bütün hayvanlarla, kuşlarla konuşmak yetkisinin sahibiydi. Cinlere ve şeytanlara kumanda ederdi. Onlar da insan bizim gibi. Ama Allah'ın nimetlerine mazhar olmuşlar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Nerede kalmıştık? Mutluluk diyorduk. Mutluluk. O kadar güzel bir şeyden bahsediyorum ki size. Hayatınızı dizayn edecek olan şey, sizi mutsuzluktan çekip koparacak olan şey, mutluluğun o tül kanatlarına ulaştıracak olan, kendisiyle beraber uçuracak olan şey. Sevgili kardeşlerim, kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizin mutluluğunuz, biliyorsunuz. Başka bir talebi yok. Çünkü siz mutlu olduğunuz zaman Allah sizin mutluluğunuzla mutlu olur. Çünkü siz Allah'ın taraftarı olduğunuz için mutlu olursunuz. Bir başka ifadeyle Allah'a kul olduğunuz için mutlu olursunuz. Hadi bana şimdi söyleyin bakalım. Ne zaman Allah'a kul olursunuz? Mutluluğun başlangıç noktası neresidir demek bunun manası? Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin mutlu olması hiçbir şart içinde mümkün değildir. O da bütün insanlar gibi geçici zevkler yaşar. Ondan sonra hayatı gene kapkaranlık bir dünyanın bir parçası olur. Etrafındaki insanların yanlış davranışları, her şey onu üzer. Her fırsatta nefsi onu üzecek olan birçok şey oluşturur ve arkasında daima başka insanlar vardır. Onları çıkarın aradan. Sadece Allah'la karşı karşıya kalın. O insanların devreden çıkabilmesi ise sizin onlarla sulh-i sükûnu gerçekleştirmenize bağlı. Onlar size dost olmayabilirler. Bu önemli değil. Siz onlara dost olacaksınız. Onlar size kızsalar da siz onlara kızmamayı öğreneceksiniz. Kin diye bir şey, nefret diye bir şey hiç oluşmayacak içinizde. İnsanlara, Allah'ın yoluna giremeyen insanlara sadece acıyacaksınız. Burada bir küçücük farklılık var sevgili kardeşlerim. Bireysel mutluluk bunun dışında bir olaydır. Çevrenizde bir sülh ve sükun halinde olmak, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek, Allah'ın bütün ibadetlerini zevk ile yapmak, yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman bundan huzur ve mutluluk duymak. Şeytan devamlı karşınıza Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için fırsatlar çıkarır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey aslında o kadar güzel ki. Arkasında yatan sebepleri bilseniz, bütün olayların arkasında Allah mutlaka vardır. Her zaman size hizmet etmek ister, yardım etmek ister. Bütün olaylar sizin derecat kazanmanız için bir imtihandır. Peki derecat kazanmak önemli mi? Önemli tabii. Eğer derecat kazanırsanız kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olur. Peki derecat kazanmak aynı zamanda önemsiz dersek bir paradoks olarak mı kabul edersiniz bunu? Hem derecat kazanmak önemli bir olay diyoruz, hem de önemsiz bir olay diyoruz. Neye göre önemli, neye göre önemsiz? Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, dilemeyenlere sesleniyoruz şu anda, o zaman kazandığınız derecelerin hiçbir faydası olmaz size, sevgili kardeşlerim. Kazandığınız dereceler sizi asla cennete götüremez. Diyeceksiniz ki iyi ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir diyor. Onlar felah erenlerdir diyor. Müminin Suresi'nin 103. ayet-i kerime, 102. ayet-i kerimesi. O zaman bana diyeceksiniz ki ne haber? Böyle olduğuna göre biz derecat kazanıyorsak o zaman kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazla olacak demektir. Biz de cennete gideceğiz demektir. Öksürükle karışık da olsa hayır sevgili kardeşlerim. Siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hiçbir ölçüde, hiçbir standartta, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala buyuruyor ki kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de elbette inkar edenler. İnkar eden insan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. İnkar ettiğine göre, bunu kabul etmediğine göre, bu mümkün değil dediğine göre, istemeyecek Allah-u Teala'ya ulaşmayı, o kişi hüsrandadır. Hüsranda olursa ne olur? Allah-u Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişi kendi amelleri dolayısıyla ne kadar derecat kazanırsa kazansın, onun amelleri heba olmuştur sevgili kardeşlerim. Peki daha ötesi de var mı? Daha ötesi de var. Kim? Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse, o alay eden kişinin amelleri boşa gitmekle kalmaz, başkalarının kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı dereceler de hesaba alınmaz, onlar için mizan tutulmaz. Onların dereceleri hiçbir şey ifade etmez, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz kefeni yırttınız. Yani gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi: ey inananlar, siz inanmakla kalmayın Allah'a, takva sahibi olun. Takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dileyin, dilerseniz Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Öyle yapın ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Seyyiatinizi, günahlarınızı örtsün Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sevgili kardeşlerim, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve o lafzın arkasındaki ruhunu, 7 kademelik ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün ileri gelenler, Hazreti Ebu Bekir olsun, Hazreti Ali olsun, Hazreti Osman olsun, Hazreti Ömer olsun, hepsi Kur'an-ı Kerim'in lafzını da ruhunu da öğretiyorlardı. Onlar sahabeydi, onlara tabi oldular. Ve onlar Kur'an'ın lafzını da biliyorlardı, ruhunu da biliyorlardı, tilavetini de biliyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ona okumayı yazmayı isteseydi bir gecede öğretirdi. Nitekim Kur'an'ı onun kalbine yazdıran Allah, bütün Kur'an'ı ezberden okuyabiliyordu. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Habibim diyor, o sana indirdiğimiz Kur'an'ı ezberleyeceksin diye boşuna kendini telef etme diyor. Onu senin kalbine indiren Allah, senin hafızanda kalmasına da, kalbinde, kalbine yerleşmesine de yeterli gücün sahibidir diyor. Ve de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ömrü boyunca Kur'an'ı okumuştur. Hem lafzını öğretmiştir, hem ruhunu öğretmiştir. İşte böyle bir dünyada sevgili kardeşlerim yaşamaktasınız. Her geçen gün daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuk yapmalısınız. Yolculuğun başlangıcı, yani sizin mutluluk geminizin iskeleden demir alarak hareket etmesi bir talebinize bağlıdır. Mutluluğunuzun başlama talebi bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer buradan ağzınızdan Allah-u Teala'ya bir dilek ulaşırsa, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye, bunun yeterli olmadığını bilin. Bu dilek kalbinizde oluşacak. Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulumuz, bu yarattığım mahluk, henüz kul olmadı ki Allah'a ulaşmayı dilemediyse, Allah'ın kulu değildir. O hala şeytanın kuludur. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler ve tağutun, insan ve cin şeytanların kuludurlar. Ne zamana kadar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı diledikleri güne kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı bir insan dilediği zaman o kişi cehennemin kapısını kapatmıştır, cennetin kapısını açmıştır. Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır, cehennemin de kilididir. O kişi cehennemde hiçbir ceza almayacaktır. Onun günahları olmasına rağmen o günahları kabir azabında 40 günlük bir zaman parçasında ona biraz azap edilerek bitecektir. Ama o kişi cehenneme hiç girmeyecek midir? Kıyamet günü bütün insanlar cehenneme girecektir. O da girecektir. Ama farklı bir hüviyette. Cehennemde kalacak olanlar, yani amel defterleri, rakamlı kitapları sollarından verilenler, yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onlar kafirlerdir. Kafir deyince bizim sevgili dostlarımız hep Allah'a inanmayanlar kafirdir, inananlar mümindir derler. Aslında lügat manası itibariyle doğruyu söylerler. Gerçekten mümin iman eden demek, iman eden inanan demek. Kafir de inanmayan demek. Tamam. İnkar eden demek. Tamam. Lügat manası bu. Ama Kur'an'daki lafzi ve ruhi manasına baktığınız zaman Allah'a inanmayan insanların gene kafirler olduğunu göreceksiniz. Ama inananları iki gruba ayırıyor Allah Teala. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler cennete girebilecek olanlar sadece onlardır. Ama gene inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cennete girmesi mümkün değildir. Onlar Allah'ın cennete girecek olan müminler safına asla ulaşamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey, sadece bir tek dilek. Öyleyse nasıl bir dilekten bahsediyoruz? Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ama buradan bir dilek, kalpten bir dilek, kalp dileyecek, dil tasdik edecek. Öyleyse kalbinizde olan bir dileği dilinizle de Allah'a ulaştıracaksınız. Hadi gelin olayı bir defa daha hatırlayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sefere çıkıyor. Çıkarken herkesin, tabi olanların tabiatıyla savaşa iştirak etmesini istiyor. Fakat tabi olmuş görünenlerden münafıklar sefere iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndüğü zaman da diyorlar ki biz aslında seninle beraber gelmek istiyorduk. Ama eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Bu yüzden gelemedik. Ama gelecek sefer mutlaka seninle beraber geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde mevcut olmayan şeyi söylüyorlar. Yani kalpleri seninle beraber gelmeyi istemiyor diyor Allah Teala. İşte sizin de kalbiniz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalben böyle bir talebin sahibi değilseniz, gönüllü değilseniz bu işe. Gönüllü olmak bu demek, gönlünü vermek demek. O zaman Allah Teala dileğinizi kabul etmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediniz mi yoksa dilemediniz mi? Bunu anlayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemesine rağmen namazdan hoşlanmıyorsa, oruç tutmak ona hala sıkıntı veriyorsa, zekat verirken zorlanıyorsa, zikir yapmak ona ağır geliyorsa, bu kişi bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Yeniden denesin. Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i kerime aynen şöyle. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse olay açık ve kesindir. Allah'ın seçtikleri insanların yüzdeliklerinden fazladır. Herkesi seçer. Kimleri seçmez? Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olanları seçmez. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelleyerek onların cennete girmelerini de engellerler, ona da mani olurlar. Allah'ın yoluna girmeleri söz konusu olmaz o insanların. Ve bu engelleyenler omuzlarına her engelledikleri kişi için vebal alırlar. Onların da günahlarını yüklenirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan başka insanların da dilemesine mani olanlar, onlar Allah'ın lanetine muhataptır. Ve ne kadar insanı hidayete men etmişlerse o kadar vebal alırlar omuzlarına. Onlar için de azap görmeleri oluşacaktır. İşte Allah Teala'nın verdiği söz, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacağı. Ama bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi yapması lazım. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefsin tezkiyesi arasında tam bir paralellik vardır. Nefs tezkiyesi sadece zikirle gerçekleşebilir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi huşu sahibi olacaktır ve mürşidine tabi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ancak tabiyetiyle birlikte nefs tezkiyesi başlayabilir o kişinin. Çünkü o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş de Allah ona mürşidini göstermişse, o da gidip Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa, o zaman Allah Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazar. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Kalbinin içine iman kelimesinin yazılması nefs tezkiyesi için gerekli. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gönderilmesi ise ruhun vücuttan ayrılması için, Allah'a dönmesi için gerekli olan iki temel faktördür. İkisi de tabiiyetle gerçekleşir. Öyleyse tabiiyet yoksa ikisi de oluşmaz. Bu tabiiyetin ihsanla tabiiyet olması gerekir. Sevgili kardeşlerim, sık sık öksürmek mecburiyetinde olduğumuz için sakın kusurumuza bakmayın. Bu bizim belki 40 yıllık konumuz, hep boğazımızda bir gıcık vardır. Sevgili kardeşlerim, işte kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi için mutlaka başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi lazım ve o kişinin ruhuna senin Allah'a milaki olma günün, Allah'a ilka edilme günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et, dergahımıza git, oradan da Allah'a ulaş emri verilir ruha. Ruh kime tabi olmuşsa o mürşidin dergahına ulaşır, oradan da devrin imamının ana dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Altın kapıdan geçilerek ruhlar birer birer saf haline gelirler. Birinci katta secde ederler. Böylece 7 tane katın her birinde gerekli işlemleri yaparak Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte ruhun 7 tane gök katını aşarak Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi, kişinin zikrinin devamlı artışına paralel bir vetiredir. Kişi Evvela Allah Teala tarafından nefs tezkiyesi yapmaya hazır hale getirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Bir, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. İki, neden? Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indirildiği için. Üç, o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolu açar. Neden? Kalbine Allah'ın nurları, Allah'tan gelen nurlar, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşabilsin diye. Bu kişi zikir yaptığı zaman, mürşide ulaştıktan sonra Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat ismindeki iki grup nur, dört nur oluyor. Rahmetle faz, birinci ikili. Rahmetle salavat, ikinci ikili. Böylece bu nurlar kalbe gelir. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi ne kadar önemli olduğunu burada gösterir. Çünkü iman kelimesi bir manyetik alandır. Kalbe giren nurlardan rahmetler, fazıllar ve salavatlardan sadece fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin karşı kutbunu teşkil ederler. Manyetik alan sahibidirler. Ve iman kelimesinin yanından geçerken manyetik alana kapılırlar ve kalpteki iman kelimesine yapışırlar. Böylece kalpte bir toplanma olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir olaya dikkat etmelisiniz. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması bir paralellik arz eder. Nefsin kalbinde önce, mürşide ulaşmadan önce %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Allah Teala kalbinize ulaşır, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar, ondan sonra zikir yapmaya başlayınca nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu kalbinize girebilen rahmet nurları %2'den öteye geçemez. %2 nur da kalbinize girdiğinde huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuzda hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak yetkisinin sahibi olursunuz. Öyleyse mürşidinizi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olmak.

Allah-u Teala hacet namazını kıldığınızda, eğer siz gerçekten Allah-u Teala'dan hacet namazı kılıp mürşidinizi demişseniz, kalbinizde bu talep varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka Allah-u Teala mürşidinizi gösterecektir. Ona ulaştığınız zaman kalbinize iman kelimesi yazılır ve asıl nefs tezkiyesi buradan başlar. Başlangıçta giren %2 rahmet, nefsinizin kalbini işgal edecek olan Allah'ın rahmetidir. Bu %2 rahmeti %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar takip edecektir. Ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze gelir. Göğsünüzden o açılan yolu, yarılan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinize ulaşan fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak ona yapışır. %1, %2 derken ilk %7 rahmet birikimi tahakkuk eder. Bunun manası ruhunuzun zemin kattan birinci gök katına ulaşmasıdır. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına ulaşırsınız. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde, fazıl birikimlerinde yedinci gök katına ulaşırsınız ve alem geçersiniz. Bu geçtiğiniz 7 tane alem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu geçtiğiniz alemler sizin için Allah'a giden yolda her biri bir kilometre taşıdır. 7 gök katı aşılır. 7. gök katında 7 tane alem geçer ruhunuz ve Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu olay seyr-i sülük adını taşır. Allah'a doğru yaptığınız yolculukta bir sığınak olan Allah'a sığınırsınız. Allah Teala diyor ki vallahu indehu husnul me'ab. Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Sığınakların güzelidir. Me'abtır diyor Allah Teala. Me'ab sığınak demek ve me'aba sığınan ruhunuz sığınak olan kainatın en güzel sığınağı olan Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, ruhlarınız bir emanettir. Emanetin döneceği yerse Allah'tır. Bu emanet ancak nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyle Allah'a döner. Nefs tezkiyesidir ki nefsinizin kalbini derece derece önce %2 rahmetle, sonra da %98'e kadar ulaşan fazılla doldurmasıyla Allah'ın mümkündür. %49 fazıl 7 defa %7'dir. %2 de rahmet nuru, %51 nurla ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey aslında çok güzeldir. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamayı kim dilerse onun ruhu Allah'a ulaşır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.
ise ne diyor Allah Teala? Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Burada söz konusu olan Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'ın ismiyle zikredeceksiniz ve her şeyden kesilerek ruhunuz Allah'a ulaşacak. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'a doğru kademeli bir yolculuk yapacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Şimdi konumuzun can alacak noktasına dönüyoruz. Eğer siz zikir yapmayı sevmiyorsanız, o zaman zikir yapmayacaksınız demektir. Zikir yapmaktan hoşlanmadığınıza göre bu işi başaramayacaksınız demektir. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, hem de zikir yapmayı sevmediğiniz için ruhunuz Allah'a ulaşmamış. Böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözünü bir defa daha tekrar edelim. Bu sefer Maide suresinin 27. ayet kerimesinden tekrar edelim. Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırırmış. İşte kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra namazlarını kılamıyorsa, zekatını veremiyorsa, zikrini yapamıyorsa, o bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Yeniden dilesin. Bu sefer ağzıyla değil, kalbiyle dilesin. Kalbi dilek Allah'a ulaştığı zaman Allah Teala o dileği mutlaka kabul eder. İşte bir insanı başka insanlardan farklı kılan, kesin bir farklılığı oluşturan kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, bunların hepsi daimi zikre ulaşınca gerçekleşen işlevlerdir ki böyle bir işlevin tahakkuk edebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemesi asıldır. Allah'ın yardımları ondan sonra gelecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurlar arttıkça ruhunuzla nefsiniz arasındaki mücadele giderek azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, fazıllarla dolacağı için, %98 fazıl, %2 rahmet, hiç afet kalmayacağı için nefsinizin kalbinde kavga da bitecektir. Kavganın bittiği, %100 sülh ve sükuna ulaşıldığı bir noktada olacaksınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız için size bütün yolları göstermeye hazırız. Nerede takılırsanız bize ulaşın. Ama önce Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Eğer değilseniz demek ki henüz kardeşimiz olmadınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mutsuz kalmanız mümkün değildir. Çünkü dilediğiniz andan itibaren Allah Teala şeytanlarınıza kesin bir zırh çeker. Şeytanın size ulaşıp da sizi negatif şeylere ulaştırması mümkün olmaz.
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir manevi beraberlik içindeyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle, Allah ile birlikte. İslami ve tasavvufi konulardan halk için hak ile, hak için halk ile. Bu akşamki konumuz bu. Kod numarası 3.1.11.30. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlerle birlikteyiz ve hak ile de birlikteyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz varsınız. Bir, sizin dışınızdaki insanlar var. İki, Allah var. Üç. Öyleyse insanlara baktığınız zaman, dışınızdaki insanlara baktığınız zaman onların çok büyük bir kısmını Allah ile ilişki kuramayanların oluşturduğunu görüyorsunuz. Onlar bu dünyada hiçbir zaman mutluluğu yaşayamayacak olan insanlar, niçin yaratıldıklarını bilmeyen insanlar, o yapıda kaldıkları sürece ve hiçbir şey onları cehenneme gitmekten kurtaramaz. Ve dünya insanının bugün %90'dan fazlası o vasıftadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz el ele, gönül gönüle o Allah'tan haberleri olmayan birinci bölüm, Allah ile hiç bir ilişki kurmayı düşünmeyen insanlar, dinin tamamen dışında yaşayan insanlar, bunların bir kısmı şeytana tapıyor, bir kısmı putperest, bir kısmı Allah'a inanmıyor, ateist. Bir de Allah'a inananlar var ama öğrendikleri yanlış din öğretisinin tesiri altında ne yazık ki Allah'a yaklaşmaları mümkün olmayan insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bütün bu insanlar halkı oluşturuyor. Öyleyse bizler, yani Allah'ın yolunda olanlar, hak ile, Allah ile birlikte bu halkı Allah'a yönetmekle vazifeliyiz.

gücünüz Allah'tır. Öyleyse Allah, biz ve sizler, biz bir üçlü olarak halkı hak için eğitmek mecburiyetindeyiz. Onların mutluluğu için bu asıldır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Müesseseye baktığımız zaman mutluluğun iç alemde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, nefsle ruh arasındaki kavganın bittiği, bir sulh ve sükun hali. İç dünyamızdaki mutluluk budur. Ne zaman nefsimizi bütün afetlerden kurtarırsak, yerine ruhumuzun hasletlerinin eşidi olan faziletleri nefsimizin kalbinde yerleştirebilirsek, afetlerin yerine onlar alırsa, o noktadan itibaren iç dünyamızdaki ruhumuzla nefsimiz arasındaki kavga biter. Ruhumuzla nefsimiz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, ruhumuzla nefsimiz de Allah'ın yasak ettiklerini gerçekleştirmeyen, Allah'ın yasak ettiklerini işlemeyen özellik kazanır. Burada içinizdeki kavga, nefsinizle ruhunuzun kavgası bitmiştir. Neden kavga vardı? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyorlar, şeytanla birlikte ona karşı çıkıyorlardı. Gene nefsinizdeki afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek istiyorlardı. Buna karşılık ruhunuz %100 Allah'ın bütün emirlerini yapmayı, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi öneriyordu, hedef gösteriyordu. İşte böyle bir standart içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir standart içerisinde yapmanız lazım gelen şey, nefsinizin bütün afetlerinden kurtulmak daimi zikirle mümkündür. Oraya ulaştığınız zaman iç dünyanızda tam bir sulh ve sükun hali oluşacak. Nefsinizle ruhunuz tam bir uyum halinde, sükun içinde, sulh içinde, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasaklarını işlemeyerek bir iç dünya saadetini size yaşatacaktır. Ama sizlerin yaşaması yetmez. Başka insanların da Allah'ın kendilerini niçin yarattığını, başka insanlara dost olmaları gerektiğini, onların yardımcısı olmaları gerektiğini, Allah yolunda bütün güzellikleri yaşamak için yaratıldıklarını bütün insanların bilmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Peki dış dünyamızdaki mutluluk nasıl gerçekleşecek? Nefsimizin bütün afetleri yok olduğu zaman, Allah'ın bütün emirlerine riayet ettiğimizde, yasaklarını işlemediğimizde, başka insanların kalplerini kıracak bir davranışta bulunmamız artık mümkün olmaz. O zaman o başka insanlara mutluluk veren bir insan oluruz sadece. Onlar mutluluğu ve huzuru bizimle beraber yaşarlar. Sevgili
öğrenciler,

izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela bu müesseseye dikkatle bakın. Hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ne zaman yaşarsınız? Ne zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman başka insanlarla dost olursunuz. Onların düşmanca davranışları da sizi onlara düşman kılamaz. Onlar yaptıklarının hesabını Allah'a ödeyeceklerdir. Sizse onlara her zaman iyi davranan olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse asli görevimiz bu insanlara, dünya insanına bir aydınlık getirmek. Şu dünyayı hudutlarının tamamı olarak kabul ediyorlar. Oysaki ufuk asıl onun ötesinde. Manevi alemin güzelliklerini yaşamadıkça bir insanın mutlu olması mümkün değildir ve Allah bütün insanları mutlu olmak için yarattığını söylüyor. Saadetinizin anahtarı Kur'an-ı Kerim'dedir. Öyleyse halkı başka insanlarla olan ilişkilerinde sulh ve sükun noktasına ulaşmayı idrak edecek bir noktaya ulaştırmak, bu asli göreviniz. Asla bunun için insanlarla kavga etmeyeceksiniz. Onlar kavga edebilirler. Bu sizin probleminiz değil, onların problemi. Onlara Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın cennetinin mutlaka onların olacağını, onların anlayabileceği bir dille anlatmak mecburiyetindesiniz. Herkesin fikri yapısı birbirinden farklı özellikler gösterir. İnsanlar nasıl inanmıyorlar diye hayret edersiniz ama o insanların formasyonu ona müsait değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden insanlar böyle diye düşünmeyin. Herkes ayrı bir standart içerisinde ama siz görevlisiniz. Allah ile birlikte halk için olmaya görevlisiniz. Siz de vaktiyle onlar gibi değil miydiniz? Bu güzelliklerin hiçbirisini bilmiyordunuz. Bugün niçin mutlusunuz? Allah-u Teala'nın sizi niçin yarattığını biliyorsunuz artık. O sadece sizin mutlu olmanızı ister. Şu dünyada daha mutlu bir hayatı yaşamanız her zaman mümkündü ama siz bilmiyordunuz. Şimdi öğrendiniz. Adım adım daha üst seviyede mutluluklar yaşıyorsunuz. Öyleyse bu yaşadığınız mutluluklar Allah-u Teala'nın size nimetleri olduğuna göre neden başka insanlar da bu mutlulukları yaşamasınlar? Onların da hakları. İnsan olarak yaratıldılar. Hem hakları var, hem vazifeleri. Vazifeleri ne? Bir tek vazifeleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan artık hakları oluyor. Allah onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli edecek.
Allah onları 10 tane insanla irşat makamına ulaştıracak. Tabiyetlerinden sonra ruhları vücutlarından ayrılacak. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. Öyleyse dikkat edin, insanların ruhlarının Allah'a ulaşmasına kadar Hak ile berabersiniz. Halk için Hak'la berabersiniz. Çünkü Hak yaptıracak bunları. Onlara diyeceksiniz ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah yaptıracak. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Ama Allah ruhunuzu vücudunuzdan alacak, sırat-ı müstakime ulaştıracak, sırat-ı müstakim üzerinden yapacağı yedi gök katını aşacak olan bir yolculukla Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Onlara diyeceksiniz ki siz ulaştırmayacaksınız. Siz sadece ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Öyleyse hiçbir zorluğu olmayan bir müessese, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu inceliği insanlara anlatabilmelisiniz. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayacaklar. Nasıl sizin ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdıysa, nasıl siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, onlar da aynı şeyi yapacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Ne mi olacak? Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar Allah tarafından Allah'a ulaştırılacak. Yani Allah onların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştıracak. Sırat-ı müstakim üzerinden de yedi katlık bir yolculukla yedi gök katını aşırarak Allah'ın zatına ulaştıracak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah'ın bütün dizaynı sadece insanlara mutluluğu ulaştırmak için tanzim ettiği, vücuda getirdiği mukaddes kitaplarla tanzim edilmiş. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim ederek Allah'a teslim olmak. Ve ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi birer birer Allah'a teslim edeceksiniz. Şimdi biz sizlerle Allah'a ulaşmayı dileyip ulaşma yolunda olanlarla aranızda az bir kısım Allah'a ulaşma yolunda ama büyük kısmınız Allah'a ulaşmış durumdasınız. Öyleyse sizler Allah'a ulaşanlarla biz, aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyenlerle biz bir bütünüz. Ve Allah da bizimle birlikte. Ne yapmamız için? Halk için
bir aradayız. Halkın mutluluğunu sağlamak için ezeli bir olayın tekrarı, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen bütün peygamberlerin, bütün peygamber olmayan resullerin, bütün peygamber ve resul olmayan mürşitlerin halk için yaptığını, hakla, Allah'la el ele vererek halk için yaptığını, irşada çağırmayı, hidayete çağırmayı üstlenmek, bu görevin içindeyiz. Hepimiz o mutsuz olan, huzursuz olan, binbir dertle dertleşmiş olan, şeytanın elinde farkına bile varmadan şaşkına dönmüş olan o insanlara mutluluğun anahtarlarını teslim etmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanlarla devamlı bir kontak halinde. Teması hiç kesmez. Onların sessiz sesleriyle olan düşünmelerini taklit etmek suretiyle onları Allah'a karşı teçhiz eder, kışkırtır, Allah'ın emirlerini yerine getirmemelerini, Allah'ın yasaklarını işlemelerini ve Allah'ın resullerine, mürşitlerine ve Allah'ın yolunda olanlara karşı çıkmalarını ister onlardan. O insanlar şeytan tarafından aldatıldıklarının farkında değillerdir. O kendilerini isyana sevk eden, Allah'ın emirlerine karşı gelmeye zorlayan, irşat makamını düşman belirtmeye çalışan düşüncenin kendilerine ait olduğunu zannederler. Oysa ki kendilerini inceledikleri zaman bunun köksüz bir bitki olduğunu, hiçbir asli nedene dayanmadığını tespit edeceklerdir. Bu husus çok önemli sevgili kardeşlerim. İnsanlar şeytanın ta işlerinde olduğunu, her an onlara Allah'ın yasaklarını işletmeye çalıştığını, her an onlara Allah'ın emirlerini çiğnetmeye çalıştığını insanlar bilmiyorlar. Olay manevi standartlarda olduğu için, fizik olmadığı için, düşünce platformunda şeytanın söyledikleri birer ölçü olarak karşılarına çıktıklarında kendi düşünceleri diye onlara itaat ettiklerini o insanlar bilmiyorlar. Karşı çıkmayı öğrendikleri zaman zaferin ilk adımı atılmış olacak onlar için. Karşı çıkmayı öğrendikleri zaman bakacaklar Allah neler emretmiş, işlerindeki ses aksini söylüyor. Bakacaklar Allah neyi yasaklamış, işlerindeki ses o yasakları yapmalarını istiyor. O zaman anlayacaklar nasıl bir tuzağa düştüklerini. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya hep o tür insanlar tarafından idare ediliyor. Onun için Allah'ın dostları hep o idari kadroların dışında bırakılmıştır. Dünya onlar tarafından idare ediliyor. Ve
Daha ötesi, şeytan insanların %90'ından fazlasını kandırabildiği halde bununla yetinmiyor. Bütün dünyayı, dünyanın servetleri itibariyle de bu şeytanla yakın ilişki kuran insanların hedefi haline getirmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Öğreti Allah'ın öğretisidir. Bütün insanların niçin yaratıldıklarını bilmedikleri bir devrede yaşıyoruz. Aslında her devrede insanlar Allah-u Teala tarafından yaratılırlar ve devamlı çocukluklarından itibaren şeytanla iç içedirler. Allah bir insana Allah'a ulaşmayı dileyip irşat makamına ulaştıktan sonra ancak ruhu üçüncü kata ulaştığı zaman, yani 28 basamaklı İslam merdiveninin on yedinci basamağında ilham etmeye başlar. O noktaya kadar kişi sadece şeytanla muhataptır. Hiçbir zaman da nasıl bir tuzakta olduğunu idrak edemez. Ne zaman ki Allah-u Teala'dan Allah'ın takvasını ilham olarak almaya başlar, şeytanın fücurunun Allah'ın ilhamına ne kadar ters düştüğünü gördüğü zaman tuzağa tespit edebilir. Tuzağa düştüğünü kesinlikle idrak edebilir. Ama o noktaya kadar hayır. Allah Teala bu hedefe kişileri zikir yaparak ulaştırıyor. Ve kişilerin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemeleri lazım. Dilemezlerse ömür boyu şeytanın tuzağında yaşayacaklardır. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gitmeye, azapla azaplanmaya muhataptır. Ve iblis sizleri o insanlara düşman olarak gösterecektir. Neden böyle? Çünkü ezelde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman iblise diyor ki Adem Aleyhisselam'a ruh verdim. Ona secde edin dedim. Bütün melekler secde etti ama sen secde etmedin diyor. Ve huzurumdan kovuldun. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım diyor. İblisi cevap olarak diyor ki beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer yaşatırsan pek azı müstesna onların hepsini kendime bağladığımı göreceksin diyor. Dikkat edin, pek azı müstesna geri kalanların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Ve bağladıklarının hepsi de onunla beraber cehenneme gidecekler. Ve sonsuz bir azap müessesesi, milyarlarca yıl devam edecek olan bir azap, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve insanlar böyle bir azaba muhatap. İşte onları Allah, biz ve siz halkı hak için hazırlamak durumundayız. Bu bizim asli görevimiz. Bunun için yaşıyoruz. Şeytanın bugünkü dünya hakimiyeti yarın değişecek.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah Teala biz ve siz hep beraber şu anda halk içiniz. Halkı Allah Teala'ya ulaştırmak konusunda bir faaliyetin sahibi olacağız.

0: que bunu başardığımız zaman ne olacak? İnsanların sağ kalanlarının çoğu Allah'ın temel emirlerini kendilerine hedef ittihaz ettikleri zaman ve çoğu daimi zikre ulaştıkları zaman, işte o zaman halk ile olacağız ama hak için olacağız. Yani sadece Allah için yaşayacağız. Sağ kalanlar daimi zikrin sahipleri olarak nefslerinde afetlerden hiçbiri kalmamış olarak kendilerini başka insanlara adayan her biri diğeri için yaşayan bir halkı oluşturacaklar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hak için halk ile oldular. Her biri bütün bir gün başkalarına zekat verebilmek için, bütün bir gün başkalarına nasıl bir yardımda bulunabilirim çırpınışı içinde yaşadılar. İki sahabe karşılaştıkları zaman mutlaka selam verirlerdi. Biri Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derse ilk selam veren, öteki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü diye cevap verirdi. Birincisi üçüncüsünü de söylemişse, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü demişse, ikincisi de o kadarını söyleyebilirdi. Bu selamlaşmanın hemen arkasından taraflardan biri mutlaka Vel Asr'ı okurdu. Vel Asr. Asr'a yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve aminu salihatı, irşat makamına ulaşıp tabi olup da nefsi ıslah edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar da hariç. Ettevasav bil hak, hakka ruhunu ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler de hariç. Ettevasav bil sabr. Hakkül yakinin sahibi olan ve başkalarının kötülüğünü iyilikle savan, seyyiate mutlaka hasenatla cevap veren bir yapının sahipleri. Seyyiate hasenatla cevap verebilmek sabrın gerçek sahiplerini ifade eder. Onlar irşat makamının sahipleridir. İşte onlar o halkı oluşturdular. Birbirleriyle yaşayan bir halk oluşturdular. Medine'de muhacirin gelmeye başladıktan sonraki hiçbir ev yoktur ki veya bir ibadet yeri bütün sahabenin el emeği, göz nuru orada olmasın. İşte onlar öyle bir halk oluşturdu ki onlar hak için yaşıyorlardı. Ve bu hak için yaşayanlar daimi zikrin sahipleri, irşat makamının sahibi oldukları zaman halk için yaşayanlar oldular. Halk ile hak için yaşayanlar oldular. Tabi'in onlara tabi oldu. Ve tabi'inle beraber sahabe daimi zikrin sahipleri olarak hep hak için yaşadılar. Hakkı tavsiye etmek, hakkı asıl tutmak, bütün muhtevayı hak için dizayn etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir halkın oluştuğu noktada ne olur? Öyle bir halkın oluştuğu noktada herkes birbirine zekat vermek için, herkes birbirine yardım etmek için, herkes halkın diğer kesimini kendisinden üstün tutmak için yaşar. Ölümle hayatın birbirine kavuştuğu noktada da aynı fedakarlığın içindedirler. Onlar hak için yaşamaktadırlar. Halkın her ferdi bu sebeple onlar için kendilerinden daha önemlidir. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan savaş sonrasında insanlara su vermek üzere dolaşıyor. Birisi ya Ömer su diyor sahabeden birisi. Şehit olmak üzere. Hazreti Ömer hemen koşarak gidiyor, suyu uzatıyor. Tam uzattığı sırada bir başka sahabe ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer ölmek üzere olan söylediği bir kişinin vasiyeti bu. Son sözü o sözü yerine getiriyor. Koşuyor ikinciye, uzatıyor suyu. Tam o sırada bir üçüncü kişi daha ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer ikinciye uzattığı suyu uzatmışken ikinci sahabe diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer ona koşuyor. Suyu ulaştırıyor ona. Ama sahabe suya elini uzatıyor. Suyu alamadan, içemeden şehit oluyor. Hazreti Ömer onun şehit olduğunu görünce hemen koşarak ikinciye koşuyor. Bir evvelkine koşuyor. O da şehit olmuş. Birinciye koşuyor. O da şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, halk ile hak için yaşamanın ne olduğunu anladınız mı? Öyle bir halk ki hepsi hak için yaşıyorlar. Hak için yaşamak sadece Allah için yaşamak değildir. Hak için yaşamak demek hakkı terennüm etmek için, hakkı yerine getirmek için, adalete tam bağımlılıkla sağlanan bir olaydır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, yetmez.
1: sahabeden sonraki sahabeye tabi olan tabiinin de irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Şöyle söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evveline var ya, evvelki hayırlarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İhsanla tabi olanlar da sabikun olmuşlar. Müsabakalarda yarışanlar olmuşlar. Konu burada bitmiyor. Onların Allah'ın razı oldukları olduğu ifade ediliyor. Yani irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hepsi mükafatlanmışlar. Nereden biliyoruz? Çünkü ayet-i kerime onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diye bitiyor. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek imkanının sahipleri. Hazül Azim'in sahipleri, Fevzül Azim'in sahipleri, Ecrül Azim'in sahipleri. Onlar irşat makamının sahipleri. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İradeleri Allah'a teslim olduğu için sadece Allah için yaşamaya başlamışlar. İradeleri sadece Allah'tan aldıkları emirleri gerçekleştiren ve başkaları için sadece hayır davranışlarda bulunan insanlar olmuşlar. Hak için yaşıyorlar. İnsanlar arasında hakkı korumakla, adaleti teminle, hakkın muhtevası için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hak için olmanın temelinde iradi yapınızın hakka teslim edilmiş olması aslı teşkil eder. Öyleyse kimdir o iradelerini de Allah'a teslim edenler? Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a teslim olup da iradelerini teslim edip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. O verildikleri, yani Allah'ın irşat makamına getirdikleri, onlar ecrün azimin, affedersiniz, hazzın azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe bu ayeti kerime gereğince Hazzın Azim'in sahipleri, Allah'a iradelerini teslim etmişler. Ve seyyiati hasenatla önlemek yetkisinin sahibi kılınmışlar. Sadece bu insanlar için Allah Teala Hazzın Azim'in, Fevzin Azim'in ve Ecrün Azim'in sahipleri ifadelerini kullanıyor. Aynı sahabe için Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi irşat makamının sahipleri olduklarını bir defa daha ispat ederek, hatta sahabenin değil, sahabeden sonraki tabiinin de irşat makamının sahip olduklarını ifade ederek Fevzün Azim'in sahipleri diyor. onlar. Ve Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin ecrün azimin sahipleri olduğunu söylüyor. Öyleyse onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdi. Onlar iradelerini Allah'a teslim edip insanları Allah'a çağırıyorlardı. İşte herkes başka insanlar için kendisinin dışındaki herkesi kendisinden daha aziz tuttuğu için, kendisinin dışındaki herkese sadece hizmet ettiği için ve Allah-u Teala onların oluşturduğu halkın birbirine yaptığı hizmeti kendisi için yapılmış kabul ettiği için, onlar halk ile oldular. Halk ile hak için oldular. Birbirlerine Allah için hizmet ettiler. Eğer kendileri için hizmet etmiş olsalardı, onlar alelade insanlar olacaklardı. Sevgili kardeşlerim, onlar hak için olan, hak için yaşayan bir halk oluşturdular. Her biri kendisinden başka herkesi kendisinden üstün kabul ediyordu. Ve daha öteye ulaşabilmek için, en güzeli yaşayabilmek için elindeki her şeyiyle başkalarının emrinde olmak, başkalarına hizmet etmek için yaşadılar. Her yaptıkları hizmet, her başkalarını kendilerinden daha üstün kılma gayreti Allah indinde Hakk'a yapılmış, Allah'a yapılmış bir hizmet kabul edildi. Onlar halk ile yaşadılar. Sahabe birbiriyle birlikte yaşadılar. Açlığa göğüs gerdiler. Bir abluka gıda maddelerinden onları uzun süre mahrum etti. Ve açlığa sabır gösterdiler. Hak için. Ellerine geçen bir rızkı kendileri yemediler, etrafındaki insanlara verdiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Halk ile öyle bir beraberliğin içinde olacaksınız ki sonunda o beraberlik hak için olacak. Herkes Allah için birbirini sevecek. Herkes Allah için, hak için etrafındaki insanları kendisinden daha üstün görecek. Herkes hak için, Allah için kendisini arkadaşlarına yardıma adayacak. Ve her yaptığı hizmet, başkaları için, halk için yaptığı her hizmet, hak tarafından, Allah tarafından kendisi için, hak için yapılmış kabul edilecek. Ve insanların ulaşabilecekleri son nokta burasıdır. Hak için halka hizmet, halk ile beraber yaşamak, halka hizmet etmek, elindeki her şeyle halka yardımcı olmak, ama bunu
0: hak için gerçekleştirdiğinin hak tarafından bilinmesi ve kabul edilmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir devir yaşadılar ki harplerle, açlıkla, her türlü düşmanlıkla mücadele ettiler. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye bekledikleri günler oldu. Sabrettiler. Bu devrede onlar daha olgunluk seviyesindelerdi. Birbirleri için hak ile birlikteydiler. Hak'tan geleni birbirleriyle paylaşıyorlardı. Hakk'ın onları daimi zikre ulaştırması için dua ediyorlardı. Ve Allah ile birlikte etraflarındaki insanları Allah'a yakın kılmak için bir faaliyetin içindeydiler. Sayıları bu sebeple her gün çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Ve öyle bir vakit geldi ki daimi zikre ulaştılar. Öyle bir vakit geldi ki irşat makamının sahibi oldular. O zaman irşat makamının sahibi olanlar bir halkı vücuda getirdiler. Öyle bir toplum ki hak için yaşıyor. Etraflarındaki insanlara Allah için yardım ediyorlar. Etrafındaki insanları kendilerinden daha üstün sayıyorlar. İrşada ulaşmışlar, hak için yaşıyorlar, herkesi hakka ulaştırmakta vazife almışlar olarak. İşte sevgili kardeşlerim, irşat makamının sahibi olmadan evvel sahabe halk için hak ile birlikteydi. Halkı hak için yapmak üzere, insanları hakka yaklaştırmak üzere vazifeliydiler. Hak ile birlikte, Allah ile birlikte insanları irşada ulaştırmak üzere seferber olmuşlardı. Ve adım adım etraflarındaki insanlar da aralarına katıldılar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini sırayla Allah'a teslim etmeye başladılar. Sahabe hep o insanların daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye ulaşması için bir gayretin sahibi oldu. Bu süre içinde onlar halk için Allah ile birlikteydiler. Başka insanları Allah'ın yoluna çağırmak için. Başka insanları eğitmek için, irşada ulaştırmak için. Sonra Allah'ın yolunda olanlar hep irşada ulaştılar. Hep iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi oldular. Ve o noktadan itibaren yeni bir devir başladı sahabenin yaşadığı yeni bir devir. Herkesin irşat makamına ulaştığı, irşada ulaştığı ve bu seviyede etraflarındaki herkesin irşat makamına ulaşmış birisi olmasının muhtevası içinde yaşadılar. Artık halk irşada ulaşmışlardan, irşat ehlinden oluşuyordu. Böyle bir müessesede halk ile beraber yaşamak, irşat makamlarından oluşan bir halkı temsil ediyordu ve herkes yapacağı her şeyi Allah için yapıyordu. Halk, bütün halk, hak için yaşamaya başlamıştı. Öyleyse, öyle bir toplum düşünün ki, o toplum artık halk için, halk ile toplumun bütünü birbiri ile birlikte, herkes birlikte ama sadece hak için yaşamaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, insanların benliğini toplum olarak unutmaları, kendilerini Allah'a adamaları, iradelerini de Allah'a teslim eden bir toplum olarak sadece Hakk'ın kendilerine emrettiği şeyleri Hakk'ın emri olduğu için hak için yapmış olmaları, o noktaya gelmeleri söz konusu oldu. Kim iradesini Allah'a teslim ederse o hak için yaşamaya başlar. Çünkü hak, Allah ona emreder. O da hakkın emrini gerçekleştirir. İster insanları irşada ulaştırmakta olsun, ister onlara yardım etmekte olsun, hep artık hakkın iradesini temsil edecektir. Sadece hakkın emrettiğini yapabilecektir. O noktadan itibaren sadece hak için yaşamaya başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha İslami ve tasavvufi konulardan, halk için hak ile, hak için halk ile sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanların istediği tek şey bu. Onların mutlu olmaları. Kainattaki en üstün mahluk olarak insanı yaratmış. Ona, sadece ona, sadece insana ruhundan üfürmüş. O kadar çok seviyor ki onu farklı kılmış. Kendi ruhundan üfürmüş. Bütün insanlar Allah'ın ruhunu taşıyorlar. Ne zamana kadar? Emaneti o emanetin sahibine teslim ettikleri güne kadar. Emanet ruhumuz, emanetin sahibi Allah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah o emanetleri, o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor Allah Teala. İnne kullanmış Allah Teala başında. Öyleyse bir emanet var, ruhumuz. Bu emaneti onun sahibine, Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Peki zor bir şey mi? Zorlukla hiç alakası yok. Çünkü biz insanlar bu konuda sadece bir karar verme muhtevasını taşırız. Allah'a ulaşmayı dileme kararı. Eğer biz Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilersek, bunun gereği olan sonucu biz oluşturmayacağız. Allah gerçekleştirecek. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime.

Biz onu kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Ne çıkıyor ortaya? İnsanların vücuda getirdiği şey, insanların oluşturması lazım gelen muhteva sadece bir dilekten ibaret. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Hepsi bu kadar. Böyle bir dilek kalbimizde oluştuğu anda Allah ondan haberdar olur. Allah Teala bizi, bütün insanları, bütün kainatı ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış durumdadır. Bunun manası ne yapmayı düşünürsek Allah ondan haberdardır. Düşüncelerimizden haberdardır. Ne yaparsak ondan haberdardır. İlmiyle ve rahmetiyle bizi de kuşatmış durumdadır. Böyle olduğu için Allah Teala bir insana şah damarından daha yakınız diyor. Çünkü herkesi olduğu gibi bizi de kuşatmış ve şah damarından daha yakın, çünkü her tarafımızı zaten kaplıyor, şah damarımız da dahil olmak üzere. İşte bu yakınlığı başka türlü değerlendirenler var. Madem Allah Teala bize şah damarımızdan yakın, zaten o bizimle beraber. Öyleyse ruhumuzu bilmem kaç tane gök katını aşırarak Allah Teala'ya ulaştırmak da nenin nesi? Böyle diyenler var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala açıkça söylüyor. Biz her şeyi kuşatırız, kuşattık ama ilmimizle ve rahmetimizle kuşattık. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, ve Allah arşa istiva etti. Arşa yöneldi, oraya ulaştı, orada yerleşti. Orada bulunuyor. Ama ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi ve bizi de kuşatmış durumda. Yetmez, kendisine ait olan ruhu da açık bir şekilde kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Şimdi bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun başlangıç noktası. Bu böyle bir noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözünü hatırlamalı. Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayacağım. Allah benim ruhumu Allah'a ulaştıracak. Çünkü bir ayette daha sözü var. Diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçilenler insanların %90'ından fazladır. Ama diyor, o seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştıracağı insanlar var. Bu muhtevada serbest iradeyi Allah

Teala mutlaka devreye sokuyor. Allah istese herkesi kendisine ulaştırır. O Allah dilediğini yapar. Bunu neden yapmıyor? Kulun hak etmesi lazım. İnsanın Rabbine olan görevini yerine getirmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı. Dilerse ne olur? İki ayet-i kerime, Rad 27'de, Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi de, dileyen kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk bir insanın iç dünyasında uyum halinde olması, kavgayı bitirmesidir. Yani nefsimiz %100 afetlerle doludur. Ruhumuz da %100 hasletlerle doludur. Bunun manası Allah'ın bütün emirlerini ruhumuz yerine getirmek ister. Yasaklarını da asla işlemek istemez. Çünkü ruh hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirip Allah'ın bir sevgilisi olmak ister ruh. Ruh zaten öyledir çünkü Allah'ın ruhudur. Ama fizik vücudun da Allah'ın sevgilisi olmasını ister. Peki nefs? Nefs %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar. Her nevi negatif faktör nefsin afetlerindedir. Ve nefsin de kalbi %100 afetlerle doludur. Allah'ın bir dengeler sistemi var. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah Teala'nın yarattığı nefs Allah'ın ruhunun tam zıttı bir hüviyet taşıyor. İnsana o dengeyi kurmak üzere Allah-u Teala'nın üfürdüğünü görüyoruz. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah-u Teala. Secde Suresi 9. ayet-i kerimede biz onun insanın içine ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse Allah Teala'nın ruhu söz konusu sadece hasletlerden oluşuyor. Allah Teala ne yapmamızı istiyorsa onların hepsini ruhuyla bize kopyalamış. Ama bir de dengeyi sağlaması lazım. Bütün bu pozitiflerin karşılığı bir negatif faktörün fonksiyonel olması lazım. İşte bu nefsimiz. Ruhumuzda her güzelliğin nefsimizde bir negatif karşılığı var. Ruhumuz İtaat hasletinin sahibi, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eder. Nefsimiz isyan afetinin sahibi. Hiçbir emre itaat etmek istemez. Ruhumuz sevgiyle dolu, nefsimizin kalbi nefretle dolu. Nefsimizde haset var, ruhumuzda yardım etme arzusu var. Kıskanmak, haset etmek, yani onda olmasın sadece bende olsun. Hayır, tam aksine. Bendekileri de ona vereyim. Böyle bir hüviyet söz konusu.
Öyleyse bütün bu nefsimizin negatif faktörlerini Allah Teala öyle muhteşem bir dengeyle dengeliyor ki bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği zaman Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman o kişinin nefsi afetlerinin %51'ini kaybediyor. Zikir, afetlerin yok edilmesi için Allah'ın insana verdiği en muhteşem silahtır. Zikrullah. Bu sebeple zikir namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir görevdir, ibadettir. Allah Teala buyuruyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. Diyor ki Allah Teala, Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara yani sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi namaz kılıyorsa Allah'la karşı karşıya ve yalnız. Hiç kimseye en ufak bir kötülüğünün dokunması mümkün değil o süreç içinde. Mutlak olarak namaz bir insanı münkerden ve fuhuştan men eder. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vale zikrullahi ekber. Yani muhakkak ki la kullanmış Allah Teala. Muhakkak ki zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. İyi de hani namaz dinin direğiydi? Doğru. Namaz gerçekten dinin direğidir. Ama bir direği ortada bir direk olarak bıraktığınız sürece hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu direği bir çadırla tamamlamak mecburiyetindesiniz ki içine girip sığınasınız. İşte o çadır zikirdir. Gerçekten tam anlamıyla bir sığınaktır. Neden? Çünkü şeytan hiç boş durmaz. Devamlı bir statü içerisinde hepimize tesir etmeye çalışır. Sadece tek bir gayenin sahibidir. İnsanı doğumundan ölümüne kadar huzursuz etmek, kendisi gibi mutsuz, sıkıntı içinde bir mahluk haline getirmek. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve şeytan bir ömür boyu bunu devam ettirecektir. Ömrünüz boyunca şeytan devamlı sizi negatif istikamette etkilemeye çalışacaktır. Bu etkileme alanının %51 dışına çıkmanız Allah'a ulaşmayı dilemeniz de mümkün. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size tecelli eder ve ruhunuzu kendisine ulaştırıncaya kadar sizi koruma altında bulundurur. Bu hepinizin hayatındaki en mutlu, unutamayacağınız kadar mutlu devre olacaktır. Normal standartlarda en çok 7-8 ay süren bir muhteva taşır. Ve bu devre boyunca Allah'ın mutlak korunması içinde olduğunuz için şeytan size hiçbir şekilde tesir edemeyecektir. Edemediği için de dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Hani sevincinden uçmak vardır ya, öyle deriz. İşte bu da öyle.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah bize Kur'an'ı öğretmiş. İçinde bulunduğumuz devirde Kur'an'ı en çok öğrenen sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğretmekten, öğrenmekten muradımız Kur'an'ın alfabetik yazılışını değil, Kur'an'ın lafzını öğrenmek ve bu lafzın arkasında gizli olan ruhunu öğrenmek. Çoğu yerde ruh çok açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından ifade edilir. Bazen de biraz gizli kalır. Allah'ın muradı hangi istikametteyse o oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir bütün muhteva görüyoruz. Allah'ın bizden istediği tek şey mutluluğumuz. Şeytanın da bizden istediği bir şey var, mutsuzluğumuz. İşte nefsimizdeki afetler var olduğu sürece şeytan o afetlere devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ve de bu sebeple insanlar hep mutsuzdur. Peki buradaki farklılık ne? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah şeytanın sizin üzerindeki hegemonyasını yok ediyor. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ulaştırana kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede şeytana hiçbir hak vermemiş. Ne yaparsa yapsın sizi asla mutsuz edemez. İşte bu süreç içerisinde bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu olur. Böyle bir muhtevada bütün insanlar için sadece mutluluk vardır. Eğer şeytan yoksa, tesir edemiyorsa, o zaman Allah hükümrandır. O kişi oruç tutamıyor. Allah ona açlığı yok eder. O kişi açlık hissetmez. O kişi namaz kılamıyor. Allah ona mutlaka namazı sevdirir. Kişideki eksiklikler neyse bu 7-8 aylık devrede Allah Teala onların hepsini bir tamam eder ve kişi negatif bütün faktörlerden arınmış bir devre geçirir. Allah'ın bütün emirlerini severek zevkle gerçekleştirir. Bu sebeple hayatının en muhteşem devresidir bu. O kişi neredeyse mutluyum diye bağırmak geçer içinden. Nereye kadar? Nefsindeki afetlerin %51'i yok olana kadar. Nefsinin afetlerindeki her %7 afet kaybı yerine fazılların gelmesini temin eder. %7 fazıl gelir, o nefsin kalbine yerleşir. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışan özellik taşırken, fazıllar Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiklerine asla meydan bırakmayan bir özellik taşırlar. Kişinin nefsinin kalbine başlangıçta giren %2
Rahmet nurunun ötesinde salavat nurları devamlı nefsin kalbine fazılları taşırlar. Nefsin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Fazılları kendisine çeker. Ve gelen fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Bu yerleşme boyunca her %7 fazıl birikimi nefsin kalbinde o kadar afetin devreden çıkmasına, yok olmasına sebebiyet verir. Böylece afetler devamlı azalacaktır. Fazıllarsa devamlı artacaktır. İşte Allah Teala irci'i ila rabbiki emriyle, Rabbine geri dön emriyle ruhu kendisine geri çağırıyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol emriyle gene ruhu kendisine çağırıyor. Ama bu teslimde ruhun teslimi de var, fizik vücudun teslimi de var, nefsin teslimi de var, iradenin teslimi de var. Orada geniş kapsamlı bir hüviyet taşıyor. Ama diğerinde sadece ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. İrci'i ila rabbiki ifadesi ruhun Rabbine geri dönüşü ve Allah'a teslimi. İşte nefsimizin kalbindeki nurlar bu yücelme stratejisi içerisinde %7 artış gösterirken nefsimizin kalbine ulaşıyor ve yerleşiyorlar. Yerleşirken de nefsimizin kalbindeki afetlerin bir kısmının dışarı atılması şart. Çünkü gelen fazıllar nefsin kalbindeki çekim gücü manyetik alan sebebiyle iman kelimesinde mevcut olan manyetik alan sebebiyle iman kelimesine yapışıyorlar. Onların işgal ettiği yerdeki o alan nurlar tarafından işgal ediliyor. Ve böylece devamlı bir nefsin kalbindeki nurların büyüme olayı gerçekleşiyor. Her %7 büyüme nefsin afetlerinde o kadar azalmayı ifade eder. Ve bu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye isimleriyle 7 kademe aklanmayı muhtevasına alır. Bu 7 kademenin her birinde %7 fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birleştiği zaman nefsin kalbi, ruh 7. gök katına çıkıp da 7 alemi geçip Rabbine ulaştığı zaman %49 artı 2, %49 rahmet, affedersiniz %49 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nurlarla kaplanmıştır. Yani nefsin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşmuştur. Bu noktaya kadar Allah'ın şeytanın şu veya bu şekilde insana sataşmasına müsaadesi yok. Böyle olduğu için de rahat, kolay ve huzurlu bir ruh yolculuğu söz konusudur Allah'a doğru. Ve ruh 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Zikir hücrelerini, kadir hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni,
Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Sali'ni geçecektir. Ve zikir yücelerine ulaşacaktır. Orada zikrine devam edecektir. Ve zikir tamamlandığı zaman zikir yücelerine ayrılıp Sittetül Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'a doğru bir adına seyri sülük dediğimiz yolculuğun son safhasını gerçekleştirecektir. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani fena fillah olacaktır. Fena, içinde fena, yok olmak. Fi içinde Allah. Allah da Allah'ın içinde yok olmak şerefine erecektir. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah tarafından üfürülmüştür ve Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın sonsuz sayıdaki ruhunun her birisi bir insanın içine gelir, o kalıbın hüviyetini, şeklini alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli insana aittir. Çünkü sadece insan ruha sahiptir. Çünkü sadece insan ruhunu Allah'a tevdi ve teslim etmek şerefine haizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için ne kadar Allah'a hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve teslim olur. 22. basamaktasınız. Dik yokuşu aşabilirsiniz. Zikrinizi günde 18 saate çıkarabilirsiniz. O zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tövbe-i nasuha tabi tutulduktan sonra iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve irşada memur ve memur mezun kılacak Allah-u Teala. O zaman zikriniz tesbihe dönüşecek. Çünkü iradenizi de Allah Teala teslim olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yolun bu insanları dünya mutluluğunun yarısına ulaştıracak olan bölümü, yani ruhun Allah'a ulaşmasına kadar ki olan bölümü bütün insanlarda Allah tarafından gerçekleştirilir. O kişinin böyle bir dileği kalpten dilemesi yeterlidir. Allah-u Teala mutlaka görür, işitir ve bilir. Bu dünya mutluluğunun yarısını sağlar kişiye. Neden? Çünkü nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulmuştur. Onun davranış biçimlerinin %51'i güzele dönüktür. %49 geriye kalıyor. Bu da bir denge unsurunun bu noktada kesinlikle yeniden kurulduğunu gösterir. Denge kurulana kadar da Allah Teala zaten şeytanı hiç müdafaa, hiç devreye almamıştır. Hangi dengenin kurulması? Başlangıçtaki dengenin kurulması. Başlangıçta kişinin hem ruhu vardı, %100 nurlarla dolu, hem nefsi vardı, %100 afetlerle dolu bir denge söz konusuydu. Ama ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi lazım. Döndü. Allah-u Teala nefs üzerine dengeyi kurdu. Bu dengenin kurulmasına kadar da insana hiçbir güçlüğü çıkarmadı.
dengeyi kurdu. Ondan sonra araneye bıraktı insanoğlunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu macerayı mutlaka yaşar. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur 7-8 ay. Ve de ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Asıl mücadele bundan sonra başlayacaktır. Çünkü kişi o güne kadar günde 3 saatlik filan zikriyle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulduğu için dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu birinci mükafatı. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. İkinci mükafatı, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsini Allah'a, affedersiniz, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu şartları koruyabilirse ömrü boyunca, ki 3 saatlik bir zikirle bunu devam ettirebilir, o zaman bu kişi üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Dünya mutluluğunun da yarısını. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demiş. Allah Teala da onu sözünü tutmuş. Kendisine kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözünü tutmuş Allah Teala, kişiyi kendisine ulaştırmış. Bu kişi o 3 saatlik zikrini ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar ömrü boyunca ve mutlaka 3. kat cennete gider kıyametten sonra. Bu ona bir hiç karşılığı verilmiştir. Sadece bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. İşte şeytanın en çok tahmin edemediği şey budur. Neden tahmin edemediği şey budur en çok? Çünkü bundan sonraki safayı düşünelim beraberce. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bunun için 18 saatten fazla zikretmesi gerekir. Ondan sonra daimi zikre ulaşması gerekir ki ullelbap olsun. Ondan sonra muhlis olsun. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmesi gerekir. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir ki irşat makamına tayin edilsin. En üst noktaya gelsin. Bu neyi sağlar? Bu nokta ona dünya mutluluğunun tamamını sağlar. Bu nokta ona 7. kat cenneti sağlar. Şimdi düşünelim. Bir insan sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyor ve dünya mutluluğunun yarısını kazanıyor. Öbür yarısı için zikrini 18 saatten fazla ya ulaştırması lazım fizik vücudun teslimi için. Daimi zikre ulaşması lazım ki nefsini de Allah'a teslim edebilsin. İradesini de Allah'a teslim edebilsin. Ve başlangıçta Allah-u Teala'nın kendisine hibe ettiği, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye verdiği dünya mutluluğunun birinci yarısına karşılık, ikinci yarısında kişi daimi zikre ulaşmak mecburiyetinde. 3 saatlik zikir yerine 18 saat zikre ulaşmak zorunda. Ve dengeye bakın. Allah-u Teala'nın bizlere ne kadar cömert davrandığına bakın sevgili kardeşlerim. Sadece bir dileğimize karşılık dünya mutluluğunun yarısını veriyor nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısını yok ederek. 3. kat cenneti de bağışlıyor. Hiçbir gayretin sahibi olmadığımız halde. Sadece bir dilek, geri kalan her şeyi Allah yapıyor. Ve de biz zikir yaparken de onu zevkle yapmamızı sağlıyor Allah-u Teala yolun yarısına kadar.
Ancak ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Çünkü şeytan en çok bize kızmaktadır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak bizden kötüsü olmaz. Çünkü şeytan elinden kaçmış olanlar oluruz o zaman. Bunun için şeytan bütün gücüyle bu insanlara yüklenir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine erenlere. Her türlü yolu dener, bütün gücüyle çullanır. O insanı asli hedefinden ayırmaya, mahvetmeye çalışır. Ne yazık ki buna pek çok defa muvaffak da olur. İşte bütün insanlar bu hedefe ulaştıktan sonra o 3 saatçik olan zikirlerini devam ettirebilseler, hiçbir zaman düşmeyecekler. Allah'ın kendilerine verdiği bu büyük ikramı muhafaza edecekler. Çünkü bir hiç karşılığı verilen şey dünya mutluluğunun yarısıdır ve üçüncü kat cennettir. Kişi bir defa cehenneme gitmiyor. Cennete gidiyor. İkincisi dünya mutluluğunun da yarısına sahip ve bunu ona Allah sağlamış sadece dileği üzerine. Ama şeytan başarabilirse onu o bulunduğu yerden düşürmeye, cehenneme gidecek kişi. Ve kişi başarabilirse daimi zikre ulaşmayı, o zaman çok daha üst makam bir cennete gidecek. Ama gideceği yer, netice itibariyle birincinin de gideceği yer cennet, ikincinin de gideceği yer cennet. Birinci dünya mutluluğunun yarısını yaşıyor, kendinden hiçbir şey katmamış, sadece Allah vermiş ona bu mükafatı. İkincisi, olağanüstü bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde. Çünkü fizik vücudunu teslim etmek için sadece 18 saat zikre ulaşması lazım kişinin. Ötesinde daimi zikir var. Bu kadar büyük zorlukların karşılığı sadece %50 dünya mutluluğunun %100'e ulaşması. Çünkü birinci de cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmaya, Allah'ın ulaştırdığı kişi de cennet saadetinin sahibi, daimi zikri olacak kişi de cennet saadetinin sahibi. İkisi de cehennemden kurtulmuşlar. Allah Teala sadece bir dileğimizle bizi cehennemden kurtarıyor, üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor ve dünya mutluluğunun da yarısını veriyor. Kim düşerse bu dünyada mutsuzluklar onu bekliyor. Huzursuz, sıkıntılı ve her an yaşamaktan nefret eden bir insan oluyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse eğer Allah Teala bize bunu lütfettiyse neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemeyelim ki? Neden Allah'ın bize bir hiç karşılığı verdiği cenneti elde etmeyelim ki? Neden dünya mutluluğunun yarısını elde etmeyelim ki? Düşünün, bir insan iyi bir insan olsun, başkalarına iyilik etmeye çalışan birisi olsun ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemiyorsa gideceği yer mutlaka cehennem. Kurtuluş yok. Öyleyse bir tek dileğin karşılığı dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, geri kalan her şeyi Allah yapacak. Dünya mutluluğunun yarısı ve cennetin üçüncü katı. Dilemedi, gideceği yer cehennem. Dünyada da huzursuz, mutsuz bir dünya hayatı. Devamlı sıkıntı içerisinde geçen bir dünya hayatı. O zaman değişilir mi sevgili kardeşlerim? Bir tarafta mutluluk varsa, ondan sonra da cennet mutluluğu varsa, dünya mutluluğunun yarısını Allah Teala garanti ediyorsa, cehennemden kurtarıyorsa kişiyi, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye
O zaman niye dinemiyor insanlar? Büyük kesim zaten bundan haberdar değil. İblis nasıl evvela Musevileri kendi dinlerinden uzaklaştırmışsa ya da kainatın tek dininden uzaklaştırmışsa, sonra Hristiyanları uzaklaştırmışsa, sonra da nasıl bütün İslam alemini uzaklaştırmışsa, bu muhtevanın arkasında sadece şeytanın var olduğunu bilmeliyiz. Ve ona kapıları açık bırakmamalıyız. Bunun için de bir insanın Allah'a mülaki olmayı dilemesi yeterlidir. O kişi mutlaka cehennemden kurtulacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka kılınacaktır Allah-u Teala tarafından. Mutlaka kılınacaktır. Başka bir alternatif yok. Ve de dünya mutluluğunu eğer şu 3 saatçik zikrini bırakmazsa, ibadetlerini devam ettirirse, dünya mutluluğunun da yarısını ömrü boyunca yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin büyük mutluluklara ulaşmasını ama en azından bu hedefe ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimiz tarafından. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Ciao a te. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizler, biz ve Allah. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi bizden kaynaklanmıyor. Bu sevgi Allah'ın verdiği bir sevgi. Sizlerin Allah'a olan yakınlığınız bizde sevgiye dayalı bir hale yaratıyor. Hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz bizim için kıymetlisiniz sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyoruz. Allah Teala'nın bize öğrettiği, belki başkaları tarafından evvelce bilinmeyen ya da en azından söylenmeyen şeyler sizlere Allah'ın bize öğretmesiyle ulaştı. Biz size Allah'ın güzelliklerini, emrettiklerini, bilmeniz lazım gelenleri anlatmadan önce İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumdaydı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 tane şartı. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi? Bu temel ögeler, temel faktörler devre dışı kalmış. İslam'ın 5 şartına İslam alemi endekslenmiş ve zannediyor ki namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet de getirirse İslam'ın temel faktörlerini yerine getirmiş. Oysa ki İslam üzerindeki 3 tane harf sin, lam ve mim, biliyorsunuz Arapçada harfler yalnız sessiz harfler olarak değerlendirilir. Sesli harfler üstünlerle, esrelerle ifade edilir. Selim kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Selam kelimesi de, teslim kelimesi de, İslam kelimesi de aynı kökten geliyor. Ne demek İslam olmak? İslam olmak demek, teslim olmak demek. İnsanlar neyini teslim ederler Allah-u Teala'ya? Ruhlarını teslim ederler. Nelerini teslim ederler? Fizik bedenlerini. Nelerini teslim edenler? Nefslerini. Nelerini teslim edenler? İradelerini teslim ederler. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah teslimi bir bütünü oluşturur. İradesini de Allah teslim eden bir kişi kendini tamamen Allah-u Teala'nın kontrolüne bırakmıştır. Allah kendisine ne yaptırırsa sadece onları yapabilir. Kendisinden bunlara bir şey ilave etmesi söz konusu olmaz. O Allah'a teslim olmuştur. Allah ne yaptırırsa sadece onu yapar ve bundan büyük huzur duyar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bir hedef gösteriyor. Allah'a teslim olmak. Hedef bir gibi görünüyor ama teslim olmak hedefi, ama ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi 2, nefsin teslimi 3, iradenin teslimi 4 olmak üzere teslimler sıralanıyor. Allah'a ruhunu teslim eden kişi Allah'ın
ilk temel isteğini yerine getirmiştir. Diyor Allah Teala, bütün insanların ruhlarının Allah'a ulaşmasını emrediyor. Sonra fizik bedenimizin Allah'a teslimini istiyor. Fizik bedenimizin, fizik vücudumuzun Allah'a teslimini istiyor. Ruhumuzun tesliminden sonra. Sonra nefsimizin teslimini istiyor. En sonra da irademizin teslimini istiyor. İşte bu minval üzere sıralanan bu teslimler kişiyi Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın kılar. Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevdikleri kılar. Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok sevenler kılar. Allah Teala istiyor ki insanlar birbirlerini sevsinler. Bu açıdan birbirlerine kaynaşsınlar da Allah'ı bu sevgiyi veren temel sahip olarak değerlendirsinler. Allah hepimizin sahibidir. İşte sahibimiz olan Allah istiyor ki biz ruhumuzu Allah'a teslim edelim. İstiyor ki fizik bedenimizi Allah'a teslim edelim. İstiyor ki ruhumuzu Allah'a teslim edelim. İstiyor ki nefsimizi Allah'a teslim edelim. İstiyor ki irademizi Allah'a teslim edelim. Öyleyse ruhumuz, beçimiz, nefsimiz ve irademiz dört ayrı temel faktör Allah'ın bize verdiği emanetler. Bu sıralamada önce ruh Allah'a teslim edilir, sonra fizik beden, sonra nefs, en sonra da irade. Sevgili kardeşlerim, dinimize bakıyoruz. Adı İslam dini. O da senin kökünden geliyor. Bir başka ifade kullanalım. Teslim dini. Ne demek teslim dini? Ruhu Allah'a teslim ediyor insanoğlu. Fizik bedenini teslim ediyor. Yani beşini. Sonra nefsini teslim ediyor. Sonra iradesini teslim ediyor. Öyleyse Allah Teala'nın sırasıyla indirdiği kitaplar Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, yani üç peygambere, bir başka isimle aynı şeyi ifade eden üç nebiye. Nebi ile Resul arasında farklılık var sevgili kardeşlerim. Nübüvvet risaletin ötesindedir, üstündedir. Nübüvvet kelimesi, enbiya kelimesi, nebi kelimesi aynı kökten gelir. Peygamber demektir. Veli kelimesi, evliya kelimesi onlar da aynı kökten gelir. Birisi tekildir, veli kelimesi. İkincisi çoğuldur, dost manasına gelir. Öyleyse bir veliler var, iki nebiler var. İşte İslam alemi için Hazreti Muhammed'den başlayan bir nübüvvet müessesesi, o son peygamber olduğu için daha öteye geçmemiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-i Enbiya'dır. Yani nebilerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a teslim olsun. Nasıl teslim olabilir? Ruhunu Allah'a teslim edebilir. Sonra fizik bedenini Allah'a teslim edebilir. Sonra nefsini Allah'a teslim edebilir. En sonra da iradesini Allah'a teslim edebilir. Böyle bir teslimler dizisinde insanoğlunun Allah'a yaklaşımı bu
sıra düzen içerisinde devam eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci gökyüzünü, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha içerir. Hepsi de Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala hep onların Allah'a teslim olmasını ister. Teslim olmak demek, Allah'ın emirlerini sorgusuz, sualsiz yerine getirmek demek. Şartlar ne olursa olsun yerine getirmeye çalışmak demek. Şartları Allah Teala tayin eder. Sağlıklı, normal bir insana göre dizayn etmiştir. Mesela namaz kılmak, kişinin ayağa kalkmasını, 90 derecelik bir eğilmeyle eğilmesini, dizleri üzerinde yayınlanarak elleri üzerine ulaşmasını, yere paralel olarak, sonra da namazın geri kalan kesimlerini tamamlamasını emreder Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala insanın hareket etmesi lazım gelen bütün uzuvlarını harekete geçiriyor. Bu sebeple her namaz kılış bir antrenmanı da beraberinde içerir. Bir fizik idman müessesesi. Allah-u Teala hiçbir şeyi sebepsiz yere yapmamıştır. Bu sebeple namaz, insanların fizik vücutlarının hareketini sağlayan, ayakların güçlenmesini, bacakların güçlenmesini, kolların ve ellerin güçlenmesini temin edecek olan özel bir yetiştirme müessesesi. Normal standartlarda sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye 5 vakit düşünülür. Ve bu muhteva hep devam eder. Ama koşuk sünneti de olabilir, teheccüd sünneti de olabilir. Bütün insanlar için Allah-u Teala onların Allah'a daha çok yaklaşmasını temin edecek olan formüller koymuş. İstiyor ki herkes Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilesin. Dilerse ne olur? O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. İfadesi nasıl? Son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. O kişinin mürşidi kendisinden çok uzakta da olsa Allah-u Teala o şartlar altında o kişiyi mürşidine ulaştırır ve tabiyetini gerçekleştirir. Kişinin ruhu da vücudundan ayrılarak Allah'a doğru 7 gök katlarını aşacak olan bir yolculuğa çıkar. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katları soldan sağa bir gidiş, Sitet-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her insana doğar doğmaz ruhundan üfürür. Ve kanunu var. Ruhumuzu kendisine teslim etmemizi ister.
dünya hayatını yaşarken, kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim etmezse, o ermiş evliya olmadan ölen birisidir. Ama bir insanı cehennemden kurtaran şey ermiş evliya olmak değildir. Ondan çok daha evvel o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyip de ölse, mutlaka birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Allah'a ulaşmayı dilemiş, ölmüş kişi. Bu kişi cehenneme gitmez. Birinci kat cennetin sahibidir. Eğer yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. O kişi dünyanın neresinde olsa mürşidine ulaşacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği anda ruh bedenden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu ikinci kat cenneti ifade eder. Bu noktada ölse kişi ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama Allah'a doğru yola çıkan ruh mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne demek istiyoruz? Bakınız Allah Teala ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bizim görevimiz dilemek. Dilersek şartları Allah'a tanzim eder. Bizi mutlaka mürşid sevgisi vererek mürşidimize ulaştırır ve tabiyetimizi gerçekleştirir. Ruhumuz böylece vücudumuzdan ayrılır. Bize zikir sevgisi verir, namaz sevgisi verir. Allah'ın bütün ibadetlerini yapmak üzere büyük bir istek duyarız. O devreyi hatırlayın hepiniz. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan devredeki o mutluluğunuzu hatırlayın. Ne kadar sevecen olduğunuzu hatırlayın. Namazı ne kadar sevdiğinizi hatırlayın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. O ister ki herkes mutlu olsun.

O kişinin ruhunu mutlaka dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala kendisine ulaştıracaktır. Bu kişi vazgeçer mi? Eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse vazgeçmesi mümkün değildir. Allah ona öyle bir mürşit sevgisi verir ki, mürşit talebi verir ki kişi mutlaka dünyanın öbür ucunda olsa mürşidine ulaşır, davetini gerçekleştirir ve ruhu vücudunu derhal terk ederek Allah'a doğru giden kafileye katılır. Artık orada o kişinin Allah'ın kendisine verdiği zikir zevkini, namaz zevkini yaşaması söz konusudur. Zikir yapmak çok büyük bir zevktir. Namaz kılmak da gene öyle büyük bir zevktir. Aman şu namazı da kılayım başından düşsün tarzında düşünen insanlar aslında namazın güzelliklerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşayamayanlardır. Belki de Allah'a ulaşmayı da dilememişlerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün ibadetler hep insanın teslimine paralel bir dizayn gösterir. Allah Teala istiyor ki insanlara emanet olarak verdiği ruhunu o kişi dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırsın. Ulaştırsın da Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Allah ona mürşidini hacet namazını kıldığı anda gösterecektir. Gösterip kişi mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. O ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O zaman ne olur? O zaman Allah'a ulaşır ruh. Allah'ın zatında yok olur. O kişinin ruhu Allah'a ermiş ve Allah'ın zatında ifna olmuştur. Yok olmuştur. Bu makam fena fillah makamıdır. Fena fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında fani olmak, yok olmak. Nereden gelmiştir kişi? Allah'ın o kişiye ruh üfürmesiyle, ruh Allah'ın zatın, Allah'ın ruhu o kişinin iç dünyasında o kişinin şeklini alarak yaşamaya devam eder. Ölmesi de mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Biz insanlar ölürüz. Ama ruh ölmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala için yaşamak bir güzelliğin izah edilmesidir. İnsan yaşamaktan zevk almaya başlar. Huzur içinde bir hayatı vardır. Allah Teala ona hep sevindirecek olan şeyler yaptırır. Kişi iç dünyasında ferahlık duyar, mutluluk duyar, en mutluluğu yaşar gider. Bir, Allah'ın cennetine gitmek söz konusudur. Bir dilek bunun için yeterlidir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bir şartla yeterli ve geçerlidir. O kişi gerçekten kalpten bu talebin sahibi olsun. Kalpten olmuşsa belli olur mu? Derhal belli olur. Kişi namaz kılmayı bir zevk olarak gerçekleştirmeye başlar. Zikir yapmak onun için ayrı bir zevktir. İbadetler onun için dünyadaki mutluluk
araştırıyor.

sınırıdır. Bir de var, insan Allah'a ulaşmayı dilediğini zanneder. Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır demiştir ama dudakları bunu söylemiştir. Kalbi böyle bir ifadeyi kullanmamıştır. Bu kişinin ruhu vücudunu terk etmez. Allah'a bu ruh ulaşmaz. Mürşit talebine de bu kişi iç dünyasında bir talep oluşmadığı cihetle talep etmeyi de düşünmez başlangıçta. Sonra ona derler ki mürşidine tabi olmazsan olmaz. Tabi olacaksın mutlaka. O da gider tabi olur. Oysa ki eğer o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dileseydi başka birinin bir şey söylemesine gerek kalmayacaktı. O fellik fellik mürşidini aramak üzere harekete geçecek, hacet namazlarını kılacak, birincide göstermezse ikincide, ikincide göstermezse üçüncüde Allah neticede mutlaka ona mürşidini gösterecek ve mürşidi neresinde olursa olsun oraya gidip mürşide tabi olacaktır. Bu onun iç dünyasından gelen, vazgeçmesi mümkün olmayan bir hedeftir. Allah Teala ona bu hedefi yerleştirmiştir o kişinin kalbine. O kişi ta ki mürşidine ulaşsın, tabi olsun ve ondan sonra da 7-8 aylık bir zaman devresi içinde kişi zikrini artırarak Allah'a doğru yola çıkan ruhunu Allah'ın zatına ulaştırsın. Allah'ın istediği şey ne? Herkesin ermiş evliya olması. Ama buna ulaşamadan ölmüş kişi olabilir ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse birinci kaçenetin sahibidir kişi. Ulaşmasından bahsetmiyorum. Ulaşmayı dilemiş kişi ve ölmüş. Birinci kaçenetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Ve dünyanın neresinde olursa olsun kişi o mürşide gidip tabiyetini gerçekleştirecektir. Peki nereden bilecektir hangi mürşit olduğunu? Çok kolay boy abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidinin kim olduğunu soracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen ve hacet namazını kılarak Allah'a Ya Rabbi benim mürşidim kimdir diye soran kişiye mutlaka mürşidini gösterir, göstermemesi mümkün değildir. Size birisi derse ki ben Allah'a ulaşmak istiyorum ama 5-6 defadır soruyorum Allah-u Teala'ya, Allah bana göstermiyor mürşidimi. O zaman siz de ona deyin ki ey benim aziz kardeşim, bak biz öğrendik ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyi kalpten bir dilek olarak gerçekleştirirse, gerçekten böyle bir talebi varsa o kişiye Allah-u Teala'nın mürşidini göstermemesi de hatta kişinin ömrü müsaitse onu Allah'a ulaştırmaması da ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değil. İfadeyi tekrar edelim. Ne diyor Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Allah Teala sözünü vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse, kişinin fizik vücuduyla Allah'ın zatına ulaşması normal standartlar içinde mümkün değildir. Ama ruh Allah'ın ruhudur ve kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi. Ben onun ruhunu kendine ulaştırırım demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey o kişinin mutlu olmasıdır. Hiç kimsenin Allahsız bir yaşam içinde mutlu olması hiçbir şekilde mümkün olamaz. En çok yollarını kaybetmiş olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen olan insanlara acırız. Hala ülkemizde de
İslam aleminin hemen bütününde de İslam'ın şartı beştir derler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartı beş değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yedili bir sistem üzerinden kurmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler altıncı ve yedinci şartları ifade eder. Ve Allah-u Teala ruhun teslimini garanti ediyor. İfade son derece açık. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse de murad Allah-u Teala'nın, kim bana dünya hayatını yaşarken ulaşmayı dilerse, bunun manası kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Fizik vücutların Allah'a ulaşıp Allah'ın zatına ulaşması normal standartlarda söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, insanların Allah'a ulaşan vücudu Allah'ın ruhu olarak bize üfürdüğü ruhtur. Bütün insanlar doğunca, doğar doğmaz Allah-u Teala onlara ruhundan üfürür. Bu ruh derhal çocuğun şeklini, bebeğin şeklini alır ve hiç fark edilmez. Yani o kişi bebeğini görse, ruhunu da görebilse o bebeğin, ikisinin birbirine tıpatıp aynı olduklarını kesin olarak görür. Fizik vücudun gösterdiği bütün merhaleler, büyümek, boyun uzaması, vücudun genişlemesi, her şey ruhta da aynı standartlarda vücuda gelir. Ama ruh ayrı bir varlıktır. Ruh Allah'ın ruhudur. Kişinin şeklini aynen alır. Aralarında hiçbir görüntü farkı oluşmaz. Ama o fizik beden değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve o kişi ruhunu, ki Allah'ın ruhudur, Allah'a ulaştırmayı mutlaka istemelidir. Allah Teala böyle bir talebin varlığı neticesinde kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Bu ne yapar o kişiyi? Bu o kişiyi ermiş evliya yapar sevgili kardeşlerim. Ermiş evliya Allah'a ermiş. Allah'ın velisidir, dostudur. Aslında veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Ama Türkçemize evliya kelimesi hem tekilmiş gibi kullanılır hem de onun gerçek manasını bilenler tarafından çoğul olarak kullanılır. Ama insanların çoğu evliyalar ifadesini kullanır. Oysa ki evliyanın kendisi zaten veliler demek. Allah'ın velileri, veliler olarak anlatıldığı zaman, ifade edildiği zaman Arapçada onlara evliya denir. Ona değil, onlara evliya denir. Eğer Arapçada tekil kullanılacaksa o isim evliya kelimesi değildir. O kelime evliya kelimesi değildir. Veli kelimesidir. Allah'ın velisi. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil gibi girmiş. Onun için birçok insanda duyarsınız sevgili kardeşlerim. Evliyalar derler mesela. Aslında evliyalar tarzında bir ifade yanlış. Veliler demek çoğul için daha doğru olur. Evliyalar kelimesi genel olarak insanların çoğunda kullanılır.
Ve evliya kelimesini herkes tekil zanneder. Oysa ki veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Veliler demektir. Çok sayıda veli demektir. Veli ise dost manasına giriyor. Yani evliya dostlar demek ama evliyalar dediğiniz dostlarlar oluyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala istiyor ki herkes şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaşsın da, ulaştırsın da üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Daha açık ve daha baştan bir ifade kullanırsak Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de bir defa cehennemden kurtulsun. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürse birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini kişi anlayabilir mi? Anlar. Gerçekten dilemiş midir? Yoksa sadece söz olarak söylemiş de aslında hiçbir değeri yok mudur? Bilir. Nereden bilir? Çünkü Allah'a ulaşmayı gerçekten deneyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Bu, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin kesin işaretidir. Ne yapacaktır kişi? Hacet namazını kılacaktır. Kılmıştır ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hacet namazını kılmıştır ki mürşidini görsün. Mürşidi nerede olursa olsun o kişi oraya gitmek zorundadır. Ve gidecektir. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Yemen'de olsa Yemen'e, Fizan'da olsa Fizan'a, Çin'de olsa Çin'e gidecektir. Ve mürşidine tabi olunca büyük bir ferahlık hissedecektir. Ne olmuştur? Tabi olduğu anda ruh o kişinin vücudunu terk etmiştir. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılmıştır. İşte bu Allah'a doğru olan yolculuğun başlangıç noktasıdır. O kişinin o ana kadar bir ruhu vardı. O ruh dilediği zaman vücudu terk ederdi, dilediği zaman tekrar vücuda dönerdi. Allah ile devamlı irtibat halindeydi. Ve o ruh Allah'a ulaştırılmak üzere o kişiye Allah tarafından üfürülmüştü. Kim doğarsa, doğar doğmaz her çocuğa Allah ruhundan mutlaka, her bebeğe Allah Teala mutlaka ruhundan üfürür. İşte bu üfürmedeki o çocuğun içinde tam o çocuğun vücudunun şeklini alacak olan yeni bir varlığın oluşmasıdır. Kişinin her anına paralel bir seyirle kişi büyüdükçe onun içindeki ruh da büyüyecektir. Ne zaman değişmeyecektir? Kişinin ruhu Allah'a doğru yolculuk yapmak üzere o kişinin mürşidine ulaşıp da tabi olduğu noktadan itibaren artık o ruhun Allah'a doğru yola çıkması söz konusudur. Neticede Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında o ruhun muhtevası değişmeyecektir. Allah onu kendi zatında tekrar bir Allah'a ait olan bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle insanlara, ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmış olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim,
her şeyin Allah Teala'nın hedef olarak dizayn edilmesinde, Allah Teala tarafından dizayn edilmesinde Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen o mahlukunun mutlaka ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmesi ve böylece ermiş bir evliya olması ve böylece üçüncü kat cenneti kazanması. Peki daha evvel bu kişi cennete girebilir mi? Tabii Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşide tabiyetle ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruh vücuddan ayrılır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cennetin sahibi olmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sizlerle olan beraberliğimizi tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Bizden acizane sizleri çok severiz. Hep Allah Teala'ya dua ederiz. Hepiniz mutlu olasınız diye. Yola çıkanların hepsi Allah'a ulaşsınlar diye, ermiş evliya olsunlar diye ve mutlu olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın temel hedefi bütün insanları mutlu kılmaktır. Din mutluluktur. Allah mutluluğun yegane kaynağıdır. Şeytan da mutsuzluğun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu yaratmış. Niçin yaratmış? Bir tek sebebe dayalı. Sadece insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Allah sizi insan olarak yaratmışsa, sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. İnsan adı verilen mahlukundan Rabbimizin, Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun, yani sizlerin mutlu olması. Hepinizi mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle teçhiz etmiş Allah-u Teala. Hepinizin nefsi var. Hepinizin nefsinde afetler var. Onları terbiye etmeden önce, nefsinizin afetlerini yok etmeden önce, şu anda nefslerinde afetlere dalmış olanların da bütün nefsleri afetlerle doluydu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. O muhteva hepiniz içindir. Orada ne görüyoruz? Mutluluk görüyoruz. Nur görüyoruz. Nur, mutluluğun sembolüdür. Karanlık, mutsuzluğun sembolüdür. Nur, Allah'ın sembolüdür. Karanlık, şeytanın sembolüdür. Yani nurun olmaması hali. Allah-u Teala nurları ile kainatı aydınlatmadan önce kainat kapkaranlıktı. Nur, Allah'ın bir mutluluk remzidir, mutluluk işaretidir. Mutsuzluktan mutluluğa dönüş, karanlığın aydınlığa yani nura dönüşüdür. Mutsuzluğunuzdaki şeytanın payı çok büyük ölçeklidir. Adeta mutsuzluğunuzun sebebi şeytandır demek mümkün. Şimdi Allah'ın kanunlarından bahsedelim. Birinci kanun, şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebilir sadece. İkinci kanun, şeytan Allah'ın bütün emirlerini size işletmemek için her şeyi yapar. Üçüncü kanun, iblis yani şeytan Allah'ın yasak ettiği şeyleri sizlere işletmek için her şeyi yapar.
ve her yanlış yaptığınız olayın arkasından Allah'ın azabı, insanların vicdan azabı dedikleri azap mutlaka gelir, sizi yakalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz doğduğunuz anda afetlerle doludur. %100. Nefsinizin kalbindeki 380 puanlık %90 puanlık her bir afetinizin ortalama 10'ar puan olduğunu hesabı kolaylaştırmak için varsayıyoruz. 190 puanlık bir alan var nefsinizin kalbinde. %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık bir alan var. 19 tane afete çeşitli oranlarda yer verilmiş. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık yer var. Ve bir afetle bir hasretin toplamı mutlaka 20 eder. 20 puan eder. Hesabı kolaylaştırmak için böyle yaptık. Yani ruhunuzun kalbindeki itaat hasretiyle nefsinizin kalbindeki isyan afetinin toplamı mutlaka 20'dir. 20 puandır. Ama 3 puanlık afet varmış. 17 puanlık hasret varmış. Olabilir. Ama neticede mutlaka ikisinin toplamı 20'dir. Sevgiyle nefretin toplamı gene 20'dir. Cehaletle ilmin toplamı gene 20'dir. Toplamlar her bir alanda, 19 alanda toplam daima 20 olduğu için toplam saha 380 puan ediyor. Ne olması lazım? Nefsinizin kalbindeki 190 puan boyutundaki afetlerin, karanlıkların Allah'ın faziletleriyle yer değiştirmesi lazım. İşte mutluluğunuzun anahtarı bu. Öyleyse bu değişiklik olmadan da insan mutlu olabilir mi? O zaman bir sualimiz var size. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse %100 olabilir. Çünkü bir insanın cennete girmesi için sadece onun Allah'tan yapacağı bir dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi her halükarda mutlaka cennete gidecektir. Üçüncü kat cennete, dünya saadetinin %50'sine mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Ama ulaştırıldıktan sonra o kişi fıska düşmezse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu hedefe ulaşmadan evvel ölürse mutlaka cennete gidecektir. Ulaştıktan sonra fıska düşmezse, ki fıska düşmesi ihtimali insanlarda binde biri, binde ikiyi geçmez. Hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır hiçbir cemaatte.
Sevgili kardeşlerim, neden bahsettiğimi anladınız değil mi? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, hidayete edip Allah'ın evliyası olduktan sonra fıska düşenlerin sayısı hiçbir cemaatte binde beşe ulaşmamıştır. Hep onun altında kalmıştır. Kimlerden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dilemeyenler zaten bu hesaba dahil değil. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de evliyalık makamına ulaştıktan sonra fıska düşmek öyle kolay bir olay değildir. O noktadan sonra bir insanın mürşidinden şüpheye düşmesi zor bir olaydır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidiyle alakalı çok güzel şeyler yaşamıştır. Buna rağmen söylediğimiz gibi binde bir, binde iki, belki bazı devrelerde binde üçe yükselebilen bir rakam ama hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmadan evvel öldüğü takdirde, mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennete, ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete mutlaka ulaşır. Allah'a vuslat olduktan sonra ölürse üçüncü kat cennete ve dünya saadetinin yarısına ulaşır. Ama ömrü vefa etmemiştir. Makamından düşmeden evliya olarak ölür. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kat cenneti elde ettikten sonra fıska düşerse, söylediğimiz binde bir, iki, binde üç nispetindeki olaylar, o zaman kişi ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın kendisine verdiği o kadar lütuflar yok olur. Peki sonradan ya aklı başına gelirse, yeniden hidayete talip olursa mümkün. O zaman tekrar hidayete erebilir. Gene üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %51'ini mutlaka elde eder. Çünkü Allah'ın gene sözü var, mutlaka yerine getirir. Ama eğer bundan sonra, ikinci hidayetten sonra kişi fıska düşerse, o zaman o kişi kurtulamaz. Artık o kişinin sonu mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtuluş yoktur böyle insanlar için. İki defa fısk, birinciye nazaran daha da nadir bir olaydır. Çok daha nadir bir olaydır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Şartları son derece müsait kılmış, yetmez. Adeta insanların cennete ulaşmamasını imkansız kılmış. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten Allah'ın cennetinin sahibidir. Eğer söylediğimiz gibi bu kişi mürşidine ulaşmadan evvel ölürse, o zaman birinci kat cennetin sahibi olur, dünya saadeti sıfırdır. Başka insanlar gibidir. Aslında sıfır demememiz lazım. Bu insan mutsuzdur demek daha doğru bir ifade olur. Ama nefsindeki afetlerin yüzdesi üzerinden değerlendirmek akılcı bir yol gibi görünüyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı gün onda büyük değişiklikler söz konusu olacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır bu kişi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirecektir.
Peki ne olacaktır sevaba çevirirse? Sevaba çevirirse şu olacaktır. Kişinin o noktada hiçbir günahı kalmamış olacaktır. Bir insanın cehenneme gitmesi ise günahlarının sevaplarından fazla olması halinde geçerlidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu Allah-u Teala adeta imkansız kılmıştır. O kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması halini. Neden? Bu kişi mürşidine ulaştı, 10 tane ihsanla ulaştı ve kalbinin içine iman yazıldı. Bütün günahları sevaba çevrildi. O güne kadar onun her bir sevabına 10 katını veren Allah-u Teala, o günden sonra 10 katını vermiyor. 100 katını vermeye başlıyor. Sonra mı? Sonra onunla da kalmıyor. 100 katını vermekle de kalmıyor. Kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar 100 katı, ikinci gök katında 200 katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 200, 300, 400, 500, 600, 700 katını veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin cehenneme gitmesi madem ki günahlarının sevaplarından fazla olması lazım, buna bağlı, o zaman böyle bir insanın ruhu birinci gök katındayken her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Sevaplarının 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. İkinci gök katında 200 katından daha fazla, yedinci gök katında 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım her gün. Bu imkansızdır sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi cehenneme ulaştırabilecek olan bir tek faktör kalır, fısk. Peki bu kişi fıska düşerse, madem ki yola çıkarken günahları sevaba çevrildi, madem ki Allah-u Teala'ya ulaşana kadar da imkansız bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması, her gün günahlarından 700 kattan fazla günah işlemesi lazım kişinin. Öyleyse bu kişi Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman geride biriktirdiği bir sürü derecat var. Peki bu kişi fıska düşerse bu derecatı ne olur? Yok olur sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi açtığı zaman ona derecat veriyordu, kulaklarındaki bakrayı aldığı zaman ona derecat veriyordu, kalbindeki ekindeti aldığı zaman ona derecat veriyordu ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği zaman ona derecat veriyordu. Göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman ona derecat veriyordu. Ve böylece verdiği derecatla o kişinin o noktaya kadar ulaştığı günahların mutlaka ötesine o kişiyi geçiriyordu. Ve Allah-u Teala zaten o kişinin mürşidine ulaşması halinde, kalbinin mührünü açtığında, kalpteki küfür kelimesinin altta içine imanı yazdığı anda, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyordu. O kişi zaten mürşidine ulaşmadan evvel sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde onun kazandığı dereceler mutlaka günahlarını aşar. Yani gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki bakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alıp alınması, yerine ifat konması, kalbindeki nur kapısının
şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi ve o kişinin gözünden kalbine nur yolu açılması birkaç dakika içinde vücut bulan olaylardır. Bunların her birine Allah-u Teala kişinin durumuna göre öyle dereceler verir ki o kişinin bu dereceleri mutlaka o kişinin günahlarını aşar. Ve kişi bu yolun bu birkaç dakika sonrasından itibaren neresinde ölürse ölsün mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Peki ya bu kişi mürşide de ulaşmışsa o zaman zaten bunların hiçbir önemi kalmaz. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onlara ilaveten sevapları zaten günahlarından fazladır. Bir de günahlarını sevaba çevirir Allah-u Teala onların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki Allah-u Teala mürşidine ulaşıncaya kadar o kişiye öyle dereceler veriyor ki onun o dereceleri mutlaka günahlarını aşıyor. Ama mürşidine ulaştığı gün bunların hepsini silip atıyor Allah-u Teala. Yerine o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Tabii buradaki netice birinciden çok daha yüksek. Çünkü bu noktaya gelmeden evvel kişi ölürse sevapları sadece günahlarını aşar. Aşar ki o kişi Allah'ın cennetine girebilsin. Ama buraya ulaşmışsa, mürşidine ulaşmışsa o kişinin zaten o güne kadar birçok sevabı mutlaka vardır. Onlar hesaba alınmıştır. Yetmez. O kişinin günahları da sevaba çevrilir. Öyleyse mutlaka böyle bir insanın günahları sevaba çevrildikten sonraki durumu Allah'ın verdiği ihsanlar sebebiyle o kişiye derecat verip de günahlarının sevaplarından aşağıya düşmesi ya da sevaplarının günahlarını aşması halinden çok daha üstün bir noktadadır kişi. Ve kişi Allah'a ulaşıncaya kadar da devamlı zikir yapacaktır. Ayrıca Allah-u Teala ona 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlayacaktır. 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman sevapları, günahlarını kim bilir kaç kat aşmış olacaktır. Her katta Allah'ın verdiği derecat kazançları, o kişinin zikir sebebiyle kazandıkları, ibadetler sebebiyle kazandıkları, başkalarının kalplerini kırmamak sebebiyle kazandıkları dereceler, yüksek dereceler olacaktır. Ama ne zaman bu kişi fıska düşerse, o kişinin geriye doğru olan gidişinde Allah'ın kendisine verdiği bütün dereceler geri alınacaktır. Günahları sevaba çevrilme olayı tekrar tersine dönecektir. O kişinin ruhu kendisine iade edilecek. Kalbindeki iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi tekrar yazılacak ve kalp yeniden mühürlenecektir. Sonra yol yok edilecektir, göğüsten kalbe açılan yol. Sonra nur kapısı tekrar şeytana döndürülecektir. Sonra ihbat alınıp ikinnet konulacaktır. Sonra kulakları yeniden vakra konulacaktır. Ve gözlerin üzerine hicab-ı mestürü yeniden çekilecektir. Her birinde hangi dereceleri Allah-u Teala ona ihsan etmişse o dereceleri tekrar geri alacaktır. Böylece kişinin günahları sevaplarından çok daha ötede bir noktaya gelmesi söz konusu olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta o kişi için bir hususu ifade
eder ki kişi başlangıç noktasına geri dönmüştür. Günahları sevaplarından çok fazladır ve kalbi mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya kişi geri dönmüştür. Her şeyiyle, kazandığı dereceler açısından da kazandığı bütün dereceleri kaybederek. Allah'ın ona hibe ettiği, karşılıksız verdiği bütün dereceleri kaybederek. Bütün açtığı kapıları Allah kapatarak. Aldığı ruhu, Allah'a ulaşan ruhu tekrar iade ederek. Her şey aslına rücu ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevada çok önemli bir faktör var. Allah'ın verdikleri kanunlarına paralel gidiyor. Aldıkları da, geriye aldıkları da öyle. Şimdi bu fısk olayını bir tarafa bırakırsak eğer, söylediğimiz gibi rakam hiçbir zaman 1005'e ulaşmaz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu kesinlikle bileceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. O kişinin kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse, Allah'ın o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Eğer kişi buna yetecek kadar 3-4 aylık bir zaman parçası hayatı varsa. Bunu gerçekleştiren Allah olduğu için aksi mümkün değil. Peki kişi istemezse mümkün değil. Kişinin istememesi mümkün olmadığı için Allah Teala ona el koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu hidayete erdirene kadar bundan sarfı nazır etmesi, ben artık Allah'a ulaşmayı istemiyorum demesi söz konusu değil. Çünkü şartları dizayn eden Allah ve Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah onları Allah'a ulaştıracağı 3-4 aylık zaman süresi içinde hiçbir şekilde geriye dönüş yapmayacak olanlardır. E peki bu kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, oruç tutmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa olabilir. Başlangıçta hiçbirini sevmeyebilir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren o kişi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven biridir. Çünkü bu faziletlere onu kavuşturacak olan o kişinin kendisi değildir, Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu faziletlerin mutlaka sahibi olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, zekat vermeyi sevmeyen, zikri sevmeyen bir insan olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama namazı da sevmiyorum diyorsa bir kişi, dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka namazı sevecekti, orucu sevecekti, zikri sevecekti, ibadetleri sevecekti. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, işte sonucu. Mutlaka üçüncü kat cennet. Kişinin 3-4 aylık hayatı varsa, 5-6 aylık hayatı varsa mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennetine ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Böyle bir dizaynda bu mutluluk kişinin cennetiyle alakalıdır. Öyleyse özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girerle bu konuyu noktalamamız lazım. Peki ya dünya mutluluğu? Cennet mutluluğu şu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle hemen kazanılabilen ama kıyametten sonra yaşanılabilen bir özellik taşır. Dünya mutluluğu ise adım adım gerçekleşir. Mutluluğun standartları yükseldikçe kişi daha çok mutlu olur aynı andan itibaren. O şart olgunlaştığı andan itibaren. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne olur? Böylece kişi adım adım hedefine gider. Dünya mutluluğu kişinin iktisap ettiği standartlara bağlıdır. Nefsinin kalbinin durumuna bağlıdır. Nefsinin kalbindeki afetlerin fazıllarla yer değiştirme oranına bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İnsanlar mutsuzdur. Nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için.

İnsanlar mutsuzdur. Nefslerindeki afetler oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizde neden mutsuz olduğunuzu biliyorsunuz. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Bu afetler, öfke, kin, düşmanlık, haset, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet, bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacaklardır. Allah'ın emrettiği her şeye de karşı çıkacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ve ayrıca nefsinizin kalbindeki bu afetlerin programlanması Allah'ın emirlerine karşı çıkmak hüviyetindedir. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yöneliktir. Bu minval üzere yaratılmıştır. Bütün nefsler bu minval üzere yaratılmıştır. Allah'ın emirlerine bütün afetler mutlaka karşı çıkar. O emri, o fizik vücudun yerine getirmesini istemezler. Karşı çıkarlar, kabul etmezler. Yasak ettiği fiillerin de mutlaka işlenmesini isterler. Peki buna karşılık ruhunuzun durumu ne? Buna karşılık ruhunuzun durumu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktir. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili ise yapmak istemez. Öyleyse kulvara, yarışın başlangıç noktasına eşit şartlarla giriyorsunuz. %50 karanlık, %50 aydınlık ama ayrı ayrı yerlerde. Nefsinizin kalbi %100 karanlık, ruhunuzun kalbi %100 aydınlık. Unutmayın, ruhunuz sizinle beraber kalmayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlenmeye başladığı anda ruhunuz tabiatıyla ruhunuzun kalbi de ruhunuzda olmak üzere sizden ayrılmıştır. O artık uzaklardadır. Mürşidinizin, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmiştir. Onun ruhundaki %100 hasletlerle nefsinizin afetleri savaş halinde olacaktır.

Bu açıdan meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Daha sonra nefsinizin kalbindeki afetler %51'den 61'e, 71'e, 81'e, 91'e çıkıyor. Fena, beka, züht ve muhsinler makamında dünya saadetinin %91'ine sahip oluyorsunuz. Ve fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Allah Teala size mutluluk vaat ediyor. Ve bu mutluluğu tek bir sebeple vaat ediyor. Garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde hem cennet saadetine hem de dünya saadetine namzetsiniz. Cennet saadeti mutlak olarak size verilir. Siz isteseniz de istemeseniz de demek mümkün değil. Çünkü istiyorsunuz, istemeseydiniz Allah Teala sizi o hedefe ulaştırmazdı. Sadece isteyenler için geçerli, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyen herkesin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. Yani 21. basamağa ulaşması. Zikri mi? Henüz 33 bin zikir. 33 bin zikir ve ötesi kişinin mutlaka Allah'a ulaştığını, evliya olduğunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar dünya saadetinde sadece yolun yarısına girebilirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktaya kadar. Ama dünya saadetini istiyorsanız devam etmelisiniz yolunuza. Zikir müessesesi sizi mutlaka dünya saadetinin tümüne, bütününe ulaştırır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o gün nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Bir daha da nefsinizin kalbine afetlerin geri dönmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbi siz ölünceye kadar Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Nefsinin kalbi hasletlerle, faziletlerle demek daha doğru, fazıllarla %100 dolan bir insanın nefsinin kalbinde şeytanın tesiri sıfırlanmıştır. Şeytan sadece afetlere tesir edebildiğine göre ve Allah Teala size nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemenin formülünü verdiğine göre kurtuluşu size Allah Teala ihsan etmiştir. Siz onun ihsan ettiği yolda o kurtuluşa yürüyecek olanlarsınız. Daimi zikre ulaştığınız gün dünya mutluluğunuz %100'e ulaşır. Şeytan nefsinizin kalbinde hiçbir noktaya tesir etmek imkanının sahibi değildir. Öyleyse size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletemez. Öyleyse size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başaramaz.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu durumda ne görüyoruz? Daimi zikre ulaşan bir insan bir muhteşem dizayna ulaşmıştır. O kişi hikmet sahibi olmuştur her şeyden evvel. Hikmet sahibi olan bir mutluluğu yaşamaktadır. Kalp yapısına bakıyoruz şimdi beraber. Nefsinin kalbinin durumu. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bir. İki. Niçin yok olmuştur? Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Daimi zikrin sahibi olan kişide nefsin afetleri niçin bütünüyle yok olur? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi zikirde ise zulmani kapı kapalıdır. Ve niçin kapalıdır? Mühür, kalbin mührü zulmani kapıya inip o kapıyı mühürlediği için. Niçin inmiştir? Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mühürün üzerine devamlı baskı yapmaktadır ve onu devamlı zulmani kapıda tutmaktadır. Şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye girememektedir, sızamamaktadır. Ve daimi zikirde olduğuna göre kişi, nefsinin kalbi zaten %100 fazıllarla doludur. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Zulmani kapı daimi zikir sebebiyle daima mühürlü kalacaktır. Bu sebeple şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi mümkün değildir. Peki niçin mühürlü kalacaktır? Çünkü kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir sebebiyle şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Daimi zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde hayat boyu gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine o kişi ölünceye kadar aralıksız baskı yapmaya devam edecektir. Devam ederse ne olur? Mühür oradan ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Kalbiniz mühürlüdür. İşte sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine hiçbir zaman şeytanın karanlıkları giremez. Giremezse nefsinizin kalbi %100 hasletlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbine en küçük bir etki yapamaz. Onlara tesir edemez. Ve nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle, fazıllarla dolu olacağı için ruhunuzun hasletleriyle faziletlerin neticesi her alanda 20'lik bir alan içerisinde 20 ünite Allah'ın emirlerine tam itaat eden, yasaklarına hiç uymayan, yasakları asla işlemeyen bir hüviyet kazanır. Nefsinin kalbi de kişinin ahsen olmuştur. Allah'ın bir takvim içerisinde, herkese göre değişen bir takvimde insanların Allah'ın güzelliklerine ulaşmaları, ahsene ulaşmaları,
Allah-u Teala tarafından yaratılış muhtevası olarak var. İnsanın hani fıtratında yaratılmasının hikmeti burada. Nasıl yaratılmış insan? Ahseni takvim içinde. Yani kendine düşenleri yaptığı takdirde nefsinin kalbi mutlaka ahsen olabilecek olan bir özelliğin sahibi kişi. Nefsinin kalbi ahsen olabilecek olan bir özellik. İşte böyle bir özellik o kişinin, nefsinin kalbinin ahsen olmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen kaplanmışsa, ruhun hasletleriyle paralel bir dizayna gelmişse, nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İşte o zaman kişi bu vasıfların sahibi olur. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasletlerinin tam eşidi olan faziletler almıştır. Fazıllar almıştır. Öyleyse fazilet kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bu fazıllar nefsin kalbini işgal ettikleri zaman nefsle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Başlangıç yapıları nasıldı? Birbirine zıttı. Nefsin içi, kalbi %100 afetlerle doluydu. Bütün afetler Allah neyi emretmişse onun yapılmasına asla müsaade etmeyecek olan bir hüviyetteydi. Allah neyi yasaklamışsa Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka yapmak isteyen bir özellikteydi. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir başlangıç noktası var. Nefsin afetleri neyi istiyorsa ruhun hasretleri onu istemiyor. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yok. Orada saadet halini yaşamanız mümkün değil. Öyleyse orada ne olur? Orada kavga olur, orada kaos olur, orada yanlışlıklar oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi nefsin afetleri asla işlemeyecek, istemeyecektir. Ruhun hasretleri mutlaka isteyecektir. Öyleyse talepler birbirinin tamamen zıttı. İki taraf da dileğinin mutlaka olması için ısrarlıdır. Nefsin yaratılışı öyle olduğu için ruhun da yaratılışı onun tam zıttı olduğu için. İkisi de kendi dediklerinin yapılmasını isterler. Tabiatıyla ruhun bir haklı sebebi daha vardır. Ruhun haklı sebebi

Muhtevasındaki hasletlerin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemesi, yasak ettiği fiilleri ise asla istememesidir.

Böyle bir başlangıç noktasında devamlı bir mücadele, devamlı bir kavga söz konusudur. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun manası bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de tam bir sulh ve sükun halini devam ettirecektir. İç dünyasında o kişinin nefsiyle ruhu tam bir uyum içindedir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için iç dünyasında sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyasında nefsinin bütün afetleri sona erdiği için bu kişinin hiç kimseye onların kalbini kıracak bir davranışta bulunması mümkün değildir, söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o insanlar için söz konusu olan etraflarıyla tam bir uyumu sağlamış olmaktır ki nefslerinin, afetlerinin yok oluşu bunu mutlak olarak sağlar. O zaman dış dünyalarında da savaş bitmiştir. Başka insanlarla kavga tamamen sona ermiştir. Başka insanların onlara kötü davranması mümkün müdür? Mümkündür ama bu onlara hiçbir zaman yer alamaz. Onlara negatif görünmez. Başka insanlar için onların öfke duyması söz konusu değildir. Dış dünyalarında da tam bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile onun ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini nefste, ruhta yapmak istiyor. Şeytanın tesir edebilme gücü yok çünkü afet yok. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir o kişi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Şeytanın tesir gücü sıfırdır. Hem nefs hem de ruh ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Öyleyse olay burada tamamlanmıştır. Bu kişi dünya saadetini mutlak olarak sahiptir. İç dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Dış dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz ve mutlak bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İşte bu dünya mutluluğudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Allah hepinizi o dünya mutluluğuna davet eder. Yardım etmeye hazırdır. Yeter ki siz size düşeni yapın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahu salli ala Muhammed. Man rahim elhamdülillahi rabbil alamin. Errahman rahim. İyyake nestaîn ve ileyke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Onun dostuyuz. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ha ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın.'' Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve Resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün
ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz, yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ''Ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol, seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma, muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik. Ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik. Ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar
Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu, senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah, hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına
mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen, sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan
kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştün. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz, onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahu Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz

lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir, dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir, dedi. Onun ilmi, Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz, dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da onunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi ondan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa, dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, senin de bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun, dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin. Ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın, yoksa önce atan biz mi olalım, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, siz atın, dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün, dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım. Ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş gerçekten bileceksiniz, dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi O yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar.

Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz, Musa aleyhisselama vahyettik ki, kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Siz onunla sadece imtihan edildiniz ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korkuyorum.
korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi? Onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü, dedi. Musa aleyhisselam, artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız, dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin, kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler, artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem, muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının, dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın.
Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi: İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse, o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi: Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına, onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının zinetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi: Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

0: Mutluluk sizin de hakkınız.
1: Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah-u Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Şuara suresinin 61. ayet kelimesiyle İnşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma tera el cem'ani kale ashabu Musa inna le mudrakun. Felemma olduğu zaman terae görüyorlar. El cemani, iki topluluk. Kale dedi, ashab adamları. Musa aleyhisselam. İnna muhakkak gerçekten biz. Le, gerçekten. Müdrakun, yetişilenler.

İki topluluk birbirlerini gördükleri zaman Musa'nın ashabı gerçekten bize yetiştiler. Dediler.

Firavun ordusu atlarla, süratle hareket ediyorlar, arabalarla, atlarla. Musa'nın ordusu ise yaya gidiyor. Ve Kızıldeniz'e varmadan evvel Firavun'un ordusu Hazreti Musa'nın ordusuna yaklaşmış durumda. Birbirlerini artık görüyorlar. Musa'nın arkadaşları da korkuyorlar ve diyorlar ki muhakkak ki bize yetiştiler. Ve 62. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale kella inne maiye Rabbi se yehdin. Kale dedi kella hayır. Kella hayır. İnne muhakkak maiye benimle beraber Rabbi, Rabbim. Seyyehdini beni hidayete erdirecek. Kurtuluşa ulaştıracak. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır dedi.

Hazreti Musa her an Allah-u Teala ile konuşabilen durumda ve Allah-u Teala'nın onlar için bir çözüm getireceğinden emin. Mutlaka beni, dolayısıyla benimle beraber sizleri de bunun manası demek, mutlaka hidayete erdirecektir. Yani bu düşman ordusundan bizleri kurtaracaktır. Ve 63. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fe evhayna ila Musa. En idrib bi asa kel bahra. Fen feleka fe kâne kullu fırkın ket tav dil azim. Fe o zaman evhayna biz vahyettik ila Musa. Musa'ya vahyettik. En idrib vurması bi asake senin asan ile el bahra deniz. Fen felaka hemen infilak etti, yarıldı, ayrıldı. Ve o zaman böylece bundan sonra kâne oldu, kullu hepsi firkın, fırka, parça, ke gibi, ettavdi, yüksek dağ, el azimi, büyük. Şöyle oluyor cümlecikler. O zaman Musa aleyhisselama asanı denize vur diye vahyettik. Hemen deniz yarıldı, ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu.

Hemen deniz yarıldı, ikiye ayrıldı. Yani iki taraftaki deniz ikiye ayrıldı, arada da bir yol teşekkül etti. Hazreti Musa ve etrafındaki arkadaşlarının, onunla beraber olanların karşı sahile ulaşması için Allah Teala bir yol açtı. Denizin dalgaları dağ gibi iki tarafta ayrıldı ve iki dağın arasında da, dağ gibi yükselen dalgaların arasında da bir yol açıldı. Hazreti Musa ve adamlarının karşı sahile ulaşması için Allah Teala denizi ikiye yardı. Ve Şuara suresinin 64. ayet-i kerimesi ve ezlefna semmel aharin ve ezlefna ve yaklaştırdık, yakınlaştırdık semme oraya el aharine diğerlerini ve diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Yani denize yaklaştırdık diyor Allah-u Teala. Hazreti Musa'nın emir alması söz konusu Allah-u Teala'dan. Asanı denize vur. Ve böylece deniz iki parçaya ayrılsın. Ve bunun üzerine Hazreti Musa asasını denize vuruyor ve deniz hemen yarılıyor, ikiye ayrılıyor ve Hazreti Musa ve arkadaşlarının karşı sahile ulaşmaları için önlerinde kuru bir yol açılıyor. Altmış beşinci ayet-i kerime ve enceyna Musa ve men me'ahu ecmain ve enceyna ve kurtardık Musa, Musa aleyhisselam ve men ve kimseler me'ahu onunla beraber ecmain topluca hepsi. Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık diyor Allah-u Teala. Yani hepsi karşı sahile denizin içinden geçerek, denizin dibinden yürüyerek dalgalar beklediler. Hazreti Musa ve arkadaşları karşıya geçene kadar deniz ikiye yarılmış vaziyette bekledi. Hepsi karşıya geçtiler ve hepsi kurtuldular. Ve 66. ayet-i kerime Sümme agraknal ahirin aharin sonra sümme sonra agrakne boğduk el aharin diğerlerini sonra diğerlerini boğduk denizde. Boğduk yani dalgalara Hazreti Musa'nın arkadaşlarıyla beraber karşı sahile varması üzerine Allah-u Teala denizi serbest bırakıyor. Dağ kadar yükselen deniz birleşiyor ve oradan geçmekte olan Firavun'un ordusu tamamen denizde boğuluyor. Firavun'un ordusu tamamen denize girene kadar Allah-u Teala dalgaları bırakmıyor. Onlar da işte hemen aşağı yukarı kafilenin başındaki Firavun ve arkadaşları tam karşıya ulaşmak üzereyken ki bütün Firavun ve adamları suya, o denizin içerisine girmiş durumdalar. Allah-u Teala denizi kapatıyor. İki taraftaki deniz birleşiyor. Birleşince
Firavun ve ordusu dağ gibi dalgaların içinde kayboluyor ve suda boğuluyorlar. 67. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi zalike le ayeh ayeten ve ma kâne ekseruhum mu'minin. İnne muhakkak ki fi zalike bunda le gerçekten ayeten ayet. Yani ayet vardır. Ve mâ kâne ve olmadı değiller. Ekserühüm onların çoğu müminin müminler.

Muhakkak bunda gerçekten ayet vardır, ibret vardır. Ama onların çoğu mümin olmadılar. Allah Teala sadece o devre değil, bütün devirdeki insanlara bu mucizesiyle işaret gönderiyor. Allah Teala dilediği zaman Resulünü kurtarır, ona yardım eder. Hazreti Musa ki bir peygamber resulü ve Allah Teala tarafından hem o hem de etrafındaki insanlar böylece kurtuldular. Burada Firavun'un ordusundan bahsedersek, Firavun'un ordusu tamamen kafirdiler. Ama onların çoğu mümin olmadılar diyor Allah Teala. Yani Hazreti Musa ile beraber karşıya geçenlerin ne yazık ki çoğu mümin olmadılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediler. Kurtulmalarına rağmen, bu mucizeyi görmelerine rağmen. Ve inne Bismillahirrahmanirrahim ve inne Rabbeke le huvel azizür rahim. Ve inne ve muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin le huve elbette o El azizu azizdir, yücedir. Er rahimu rahimdir. Rahmet nuru gönderendir. Veya rahim esmasıyla tecelli edendir. Hem rahmet nuru gönderen Allah rahimdir. Hem de rahim esmasıyla tecelli eden Allah rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli etmesi, rahmet nurunu göndermesi iki ayrı safa. Rahim esmasının tecellisi demek, kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalbindeki hikmeti alması, görme hassasının üzerindeki gıcaveti alması, işitme hassasındaki mührü alması, mühürlü olan kalbin mührünü açması. Allah Teala'nın söz konusu ve küfür kelimesini alması, kalpteki ekinliği alarak yerine ihbat koyması. Bu rahim esmasıyla Allah'ın tecelli etmesidir. Kimler üzerinde tecelli eder? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde. Ha, onların çoğu mümin olmadılar diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediler ve Allah da onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmedi. Ve muhakkak ki senin Rabbin işte o elbette azizdir, yücedir, yani rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli edendir. Rahim esmasıyla Allah Teala'nın tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar için geçerlidir. Rahman esması Allah'a ulaşmayı dilesin veya dilemesin herkes için geçerlidir. Herkese hayat hakkı tanır Allah Teala. Herkesin rızkını temin eder. Herkesi yaşaması için hayat verir. Herkese insanlar yaşasın diye yardım eder. Ama Allah Teala'nın rahim esmasıyla tecellisi 7 tane olguyu vücuda getirir. Bu olguların her biri de o kişinin kaybettiği günahları sebebiyle kaybettiği derecatın bir kısmını kazandığı dereceler olarak onun amel defterine yazılmasına sebebiyet verir. Böylece
Allah-u Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevaplarını kazandığı dereceleri günahlarından, kaybettiği derecelerden, yani hasenatını seyyiatından yukarıya çıkarır. Çıkarırsa ne olur? Allah'ın temel kanunu tecelli eder. O kişi ertesi gün ölse, bir saat sonra ölse, her halükarda mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü mutlaka onun sevapları Allah-u Teala'nın yardımıyla günahlarını aşmıştır. Günahlarını örtmüştür. Öyleyse o kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Allah-u Teala Şuara Suresinin 69. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Vetlu aleyhim nebe'e İbrahim. Vetlu ve oku, aktar. Aleyhim onlara nebe haberini İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'ın. Ve onlara İbrahim Aleyhisselam'ın haberini tilavet et, oku.

Hazreti İbrahim'in haberini oku diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hazreti Musa'nın kıssası bir evvelki ayette sona erdi. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Allah Teala konuşuyor. Diyor ki ve onlara Hazreti İbrahim'in haberini tilavet et, oku. Yani kalbine yazılan Kur'an-ı Kerim'i okuyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün Kur'an'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazdı. Ve o dünya üzerinde Kur'an'ın harflerine bakarak Kur'an-ı Kerim'i hiç okumadı, okuyamadı. Okuması söz konusu değildi. Ama kalbine yazılan Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala ona kalbine yazarak okuttu. Kur'an-ı Kerim'in bütününü okurdu. Okuyabildi. O okumayı istediği her bölümünü Kur'an-ı Kerim'in o anda okuyabilirdi. Ama kalbindeki Kur'an-ı Kerim'in yazıyı hayatı boyunca öğrenmedi. Ve onlara İbrahim Aleyhisselam'ın haberini oku diyor Allah-u Teala. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 70. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle li ebihi ve kavmihi ma tabudune. Ma tabudun. İz kâle demişti. Ve ebihi onun babasına ve kavmihi ve onun kavmine ma şey nedir? Tabudun. Tapıyorsunuz. Babasına ve onun kavmine taptığınız şey nedir demişti. Ma tabudune, taptığınız şey. Yani neye tapıyorsunuz? Taptığınız şey nedir? Ve bu sualin karşısında dediler ki Bismillahirrahmanirrahim ayet 71 Bismillahirrahmanirrahim kalu na budu asnamen fe nezallu leha akifin leha akifin. Kalu dediler, na'budu, biz tapıyoruz. Esnamen putlar. Sanem put, esnam da onun çoğulu. Esnamen putlara. Ve böylece nezallu leha, ona devam ediyoruz. Akifin, ibadet edenler, kulluk edenler. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. Devamlı olarak ibadet edeceğiz. Aslında devam ediyoruz fiil, akifin, ibadet edenler, kulluk edenler. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz. Yani şimdiki zaman olarak görünmüyor sonuç. Bir zaman aşaması ifade ediyor. Şimdiye kadar da ona tapıyorduk o putlara. Bundan sonra da tapmaya devam edeceğiz manası var.
Çünkü devamlı ifadesi kullanmış Allah-u Teala. Nezallu. Ezel, evet. Ezel, başı olmayan, evet, sonu olmayan. Ezelden ebede, geçmişten geleceğe kadar başı olmayan bir geçmiş, sonu olmayan bir gelecek. Allah Teala ezeli ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, hep Allah vardır. Ne kadar ileriye giderseniz gidin, Allah var olmakta devam edecektir. Kainat yokken de Allah vardı. Öyleyse başlangıcı olmayan bir varlık Allah Teala ve ebedidir, sonu da olmayan bir varlık. Burada da nezallu leha, ona ibadet etmeye, tapmaya, o putlara tapmaya devam edeceğiz. Devamlı onlara ibadet edeceğiz diyorlar. Ve Şuara suresinin 72. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale hel yesme'unekum iz ted'une ted'un. Kale dedi, hel mı? Yesme'unekum, sizi işitiyorlar. İstedûne, dua ettiğiniz zaman, birleştirdiğimiz zaman şu mana çıkıyor, İbrahim Aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Dedi. Dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Hazreti İbrahim can alıcı sualini sormuş. Cevap vermek durumundalar. Dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı?

Bu sual gerçekten çok önemli bir sual. Putlara tapanlar biz onlara tapıyoruz diyorlar açık açık. Hazreti İbrahim de sualini soruyor. Yani verecekleri cevap onların yakalanmasına sebebiyet verecek olan bir cevap olacak. Hazreti İbrahim soruyor. Ve 73. ayet-i kerime ev Bismillahirrahmanirrahim. Ev yenfe'unekum ev yedurrun. Ev yoksa veya öyle mi? Yenfe'unekum size fayda veriyorlar. Ev veya yedurrune zarar veriyorlar. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Öyleyse iki tane unsur oldu. Birisi sizi işitiyorlar mı? İkincisi de size fayda veya zarar veriyorlar mı? Yoksa size zarar mı veriyorlar, fayda mı veriyorlar? Faydaları veya zararları dokunuyor mu? Putlar üzerine iki tane sual. Ve Firavun'un kavmi diyor ki babası ve babasının kavmi Kalu bel vecetna abaena kezalike yef'alûn yef'alûne Kalu dediler bel hayır. Vecetna biz bulduk. Abaena bizim babalarımız. Kezalike böyle yef'alun fiil işliyorlar, yapıyorlar. Hayır, babalarımızı böyle yapıyor. Yani ibadet ediyor bulduk dediler.

babalarımızı böyle yapıyor bulduk. Hayır, onlar bize, yani buradaki hayır ifadesi çok önemli. Sizi işitiyorlar mı diyor Hazreti İbrahim? Manası hayır, işitmiyorlar. Size bir faydaları veya zararları dokunuyor mu? Hayır, bize bir faydaları ve zararları da dokunmuyor demek bu. Hayır diyorlar. Biz sadece babalarımızı bu putlara taparken bulduk ve biz de onların yaptığını yapıyoruz. Biz de bu putlara tapıyoruz. Hazreti İbrahim onlara soruyor ve onların ağzından alıyor cevabı. Net ve kesin olarak alıyor cevabı. Hayır, onlar bizi işitmiyorlar. Bize bir faydaları veya zararları da dokunmuyor. Hazreti İbrahim bu bapta bir güzel noktada, putların hiçbir işe yaramadığı, onlara hiçbir faydasının olmadığı açık bir şekilde kendi ifadeleriyle ortaya çıkıyor. Hazreti İbrahim için daha sonraki safhaya geçmesi kolaylaşmış bir nokta burası. Açık bir şekilde puta tapanlar, babası ve onların etrafındaki Hazreti İbrahim'in kendi kavmi hayır diyorlar. Onlar bize bir faydası, onların bize bir faydası dokunmuyor. Babalarımızı onlara ibadet ediyorken bulduk. Biz de babalarımız gibi onlara ibadet ediyoruz. Tapıyoruz. Hazreti İbrahim konuşmaya devam ediyor. 75. ayet-i kerime, Şuara suresinin 75. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale efe re'ey tum ma kuntum ta'budun. Gale dediler, e mı fe öyleyse ra'ytum siz gördünüz ma ne şey kuntum siz oldunuz ta'budune siz tapıyorsunuz.

Hazreti İbrahim şöyle söylemiş oluyor. İbrahim Aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü? Dedi. Yani neye muktedir olduğunu, neye olmadığını gördünüz mü? Sizi duyamadığını gördünüz mü? Sizin söylediklerinizi işitmedikleri gibi size bir fayda veya zarar veremediğini, o putların size bir fayda veya zarar veremediğini gördünüz mü? Diyor. Taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü ifadesinden çıkan netice bu. Taptığınız şeyler size ne bir fayda veriyor ne de bir zarar veriyor. Yani taş parçalarına tapıyorsunuz demiş oluyor Hazreti İbrahim. Bu onlar için tabii ağır bir itham. Ama aslında hakikatleri görmeleri açısından son derece önemli.

Ve devam ediyor. Ayet 76. Bismillahirrahmanirrahim. Entüm ve âbâukumul akdemûn. Entüm siz ve âbâukum ve sizin babalarınız, atalarınız el akdemûn, kadim, eski, geçmiş. Akdemûn kelimesi kadimin çoğulu, geçmişler. Geçmişinizdekiler, eski geçmişteki

for that of Hazrat Ibrahim, kavmine. Ve 77. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Fe innehum aduvun li ella rabbel alemin. Ve o zaman innehum muhakkak onlar aduvun düşman li benim için. Li benim için illa ancak hariç Rabbe Rab el alemin alemlerin Rabbi hariç.

İbrahim, hem sizin hem de eski atalarınızın taptığınız bu şeylerin ne olduğunu gördünüz mü diyor. İki açıdan değerlendiriyor olayı. Bir, bu putların hiçbir sözü işitmedikleri ve Hazreti İbrahim'in kavmine hiçbir fayda ve zarar vermemesi söz konusu. Hazreti İbrahim diyor ki, Allah'ın bir Nebi Resulü olarak, Peygamber Resulü olarak, muhakkak ki onlar benim için düşmandır. Ama alemlerin Rabbi hariç. Alemlerin Rabbi için düşman değillerdir, olamazlar da. Allah'a hiçbir şey yapmaları söz konusu değildir. Alemlerin Rabbi hariç benim için düşmandır diyor. Bütün putlar, gerçekten insanların yaptığı putlar aslında insanlara düşmandır. Neden düşmandır? Çünkü ona tapanlar her tapışlarında derecat kaybedecekler. Zaten şirkte oldukları için de kurtulmaları mümkün değil. Öyleyse o putlar onları fayda sağlamıyor. Zarar sağladığı için düşmanları safında. Derecat kaybetmeye neden olduğu için. Ve 78. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakâni halakâni fe hüve yehdîn. Ellezî ki o halakâni, beni yarattı. Ve hüve ve o yehdîni, beni hidayete erdirir. Yani beni yaratan da hidayete erdiren de odur. Burada hidayet söz konusu. Hazreti İbrahim'in hidayet müessesesine baktığımız zaman bunun bir Nebi Resul'ün hidayeti olduğunu görüyoruz. Yani Allah Teala Hazreti İbrahim'in Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamış. Bir. Ondan sonra ona 12 tane ihsan vermiş. Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmuş. Ruhu vücudundan ayrılmış, 21. basamakta Allah'a ulaşmış, 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında yok olmuş. Böylece Hazreti İbrahim Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci hidayete ulaşmış, Cebrail Aleyhisselam'a tabi olduğu an ikinci hidayete, ruhunu Allah'a ulaştırdığı an üçüncü hidayete, 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir Hazreti İbrahim söz konusu.

Sonra 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiş. 28. basamağın 5. 4. kademesinde irşada ulaşmış. 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim etmiş. Sonra da Allah-u Teala onu nebi sıfatıyla huzur namazının imamı yaparak, ki ayet var bu konuda, seni biz imam yaptık diyor Allah-u Teala, huzur namazının imamı yaparak tasarruf altına almış Hazreti İbrahim'i ve hidayetlerin 7 hidayeti herkes gibi yaşamış. Ama 8. hidayet sadece huzur namazının imamlarına ait olan tasarruf hidayeti. Onun da sahibi. Demek ki Allah-u Teala onu hem yaratmış hem de hidayete erdirmiş. Şuara suresinin 79. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî huve yut'î muni ve yeskîn. Vellezî ve ellezî ve ki o huve o yut'î muni. Yut'î muni beni doyuran, yediren ve yeskini ve beni sulayan, içiren,

beni yitiren ve içiren odur. Odur ki o beni yediren ve içirendir. Ve beni yediren ve içiren odur. Yani bütün yiyeceğimi veren, içeceğimi veren o Allah'tır diyor Hazreti İbrahim. Allah'ın Rahman esması bütün insanlara yiyeceğini ve içeceğini verir. Burada Hazreti İbrahim'in açık bir şekilde söylediği gibi Allah'tır insana yiyeceğini ve içeceğini veren. Ve 80. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ mûrittu mârittu fe huve yeşfîn. Ve izâ ve olduğu zaman mârittu, ben hasta oldum, fe o zaman ve o yeşfîni, bana şifa verir. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren odur diyor Hazreti İbrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur diyor. Biliyorsunuz şifaların en büyüğü Hazreti Eyüp'e verilmiştir. Hazreti Eyüp peygamberlerin arasında en sabırlısıdır. Allah Teala Hazreti Eyüp'ü imtihana tabi tutuyor hastalıklarla. Hastalanıyor Hazreti Eyüp. Bir süre sonra iç organlarında hastalanmayan uzvu kalmıyor. Dış organlarının da hepsi hasta oluyor ve Hazreti Eyüp sabrediyor. Ve Allah Teala da onun sabrı üzerine bir gün onun bulunduğu yerde diyor, ayağını yere vur, vuruyor Hazreti Eyüp, yerden su fışkırıyor. Şimdi o suyu iç diyor Allah Teala Hazreti Eyüp, suyu içiyor, iç organları tamamen iyileşiyor. Yıkan diyor bu suyla, yıkanıyor, dış organları da tamamen iyileşiyor. Ve peygamberlerine Allah Teala şifa verir. Ve 81. ayet-i kerime vellezî yumîtunî sümme yuhyîn. Vellezî ve ki o yumîtunî, beni öldürecek, sümme sonra yuhyîni, beni diriltecek. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan odur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan odur. 81. ayet-i kerime. 82. ayet-i kerime

vellezî atme u en yâfira li hatiyeti yevmet din. Yevmet dini. Vellezî ve ellezî ve ki o ve ki o atme o. Umuyorum, istiyorum. En yâfira mağfiret etmesi li bana beni hatiyeti benim hatalarım yevme günü eddini din günü. Burada din günü kıyamet günü. Ve din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğumda odur.

Allah Teala'nın burada bahsettiği din günü İbrahim Aleyhisselam'ın Cebrail Aleyhisselam'a tabi olduğu gün olması lazım. Çünkü mağfiret müessesesi kıyamet günü gerçekleşmiyor. Kıyamet günü tam aksine mağfiretin mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala.

Ama din günü, tabiyetin olduğu gün ki bütün peygamberler Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmuşlardır. Benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğumda odur diyor. Burada mağfiret etmek, günahları sevaba çevirmek anlamına. Buradan anlaşılan o ki Hz. İbrahim'in daha gençlik günleri babası sağ ve o zaman daha hidayete falan ermemiş. Sonradan Allah Teala ona peygamberlik veriyor, nübüvvet veriyor. Ama o bütün resimlerini adım adım tamamlıyor. Tabiatıyla din günü daha oluşmamış Hazreti İbrahim için. O noktada. Ve 83. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hep li hukmen ve el hıkni biz salihin. Rabbim hep li bana bağışla hükmen hüküm hikmet ve beni ilhak et dahil et biz salihin salihlere. Rabbim bana hikmet bağışla, ver, hep bana bağışla, ver. Hükmen, hüküm, hikmet ve el-hikni Rabbim bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Bu ifade açık ve kesin olarak anlatıyor ki Hz. İbrahim'in gençlik devresi daha hüküm sahibi, hikmet sahibi olmamış, daimi zikre ulaşmamış ve hatta bir evvelki ifadeden anlaşıldığı gibi henüz daha Cebrail Aleyhisselam'a tabiyetini de gerçekleştirmemiş. Gerçekleştirdiği zaman din günü olacak Hazreti İbrahim için de ve günahları affedilmekte kalmayacak, sevaba çevrilecek ve daimi zikre ulaşacak Hazreti İbrahim ki Allah-u Teala ulaştıracak muhakkak. Yani vehbi olarak verecek daimi zikri. O zaman kalp gözü, kalp kulağı açılacak. Ehli tezekkür olacak, ehli hikmet olacak. Ve arkasından da nefsini Allah'a teslim ettikten sonra salih makamına geçecek ve salihlerden olacak. Öyleyse Hz. İbrahim'in muhtevasına dikkatle bakalım ki o da bütün insanlar gibi evreler geçirmiştir. Hiç kimse doğduğu anda peygamber olmuyor. Allah Teala onu peygamberlik için yaratıyor. Ezelden seçilmiş. Ama o da bütün devrelerden geçiyor. Başta herkes gibi Hazreti İbrahim de dalalette. Sonra Allah Teala ona Allah'a ulaşmayı diletiyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Onun üzerine Allah Teala onu Cebrail Aleyhisselam'la karşılaştırıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Sonra ruhu Allah'a ulaşıyor. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Sonra nefsini Allah'a teslim ediyor. Sonra salihlerden birisi oluyor, irşada ulaşıyor. Sonra daha üst mertebede iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ediyor. Sonra da tasarruf rızasına ulaşıyor Allah-u Teala'nın ve
devrin imamı oluyor. Nebi Resul olarak imamı, yani asil imamı olarak asaleten huzur namazının imametine tayin ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği Allah-u Teala bizlere yaşattı. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bugünkü Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepiniz bize çok yakınsınız. Hepiniz canımızsınız, kardeşimizsiniz. Ve her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler için yaşıyoruz. Sizlere bir nebze Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için henüz Allah'a ulaşmayı dinlemeyenlere Allah'a ulaşmayı dileme isteğini vermek için bütün bu konulardan, bu anlatımdan 40 senedir bu hayatın içinde olan birisi olarak 28 senedir de Allah'ın bize öğrettiklerini öğretmekle vazifeli olan bir Allah dostu olarak, Allah'ın bir yetkilisi olarak sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü konumuz velayet makamlarından ihlas. Ama her zamanki gibi hala bizi dinleyenler arasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin ve cehennemden kurtulun demek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, konumuz ihlas. Velayet, evliyalık makamları 7 makamdır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. 7 tane makam.

28 basamaklık İslam merdiveninin 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. 27 ve 28 son 8 basamağını ifade eder. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Affedersiniz, 21 değil. 21'de ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ruhun yok olması velayetin birinci makamıdır. Buna fena makamı diyoruz. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fena fillah, Allah'ın zatında ruhun yok olması makamıdır. Kişi bundan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona furkanlar vermiştir, günahlarını örtmüştür. Allah onun kalbine ulaşmıştır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. O kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mürşide ulaşınca kalbinin içine iman yazılmıştır. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelip yerleşmiştir. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sonra bu ruh Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak. Hikayemiz bundan sonra başlıyor. Velayet makamları, birinci makam, fena fillah. Fena, fani olmak, fi içinde, Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Ruhun Allah'a geri dönmesi, emanetin geri dönmesi, emanetin sahibine iadesi ve ulaşması. İşte burası ruhumuzun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olması noktasıdır. Velayet, bir makam sahibi olmak velayette bununla mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Evliyalık müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlar. Bu Allah'a dost olmak demektir. Veli dost demek. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a dost olur.

Allah'a dost olmak burada başlar. Üçüncü basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmak şerefine erer. O kişi bu noktadan itibaren velidir. Velidir ama makam sahibi olan bir veli değildir. Kat edici merhaleler çoktur. Ancak ruhunu Allah'laştırıp da ermiş evliya, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış evliya olmak noktasından sonra velayet makamları başlar. Birinci makam 22. basamaktır. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Bir başka ifadeyle sığınağa sığınmıştır. Allah'ın zatına ulaşan ruh için Allah'ın zatı bir meaptır. Sığınaktır. Sığınağa sığınan kişi de Kur'an'da evvab adını alır.

Allez, ouais, ça. Bundan sonra ne olur? Nefsimizin kalbinde bu noktada, fena makamının sahibi olduğumuz noktada %51 nur vardır. %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere. Bu nurlar yükselir. %61'e ulaşınca Allah Teala o kişinin bir taht sahibi olmasını emreder ve indi ilahi de o kişinin ruhuna bir taht ihsan edilir. Allah'ın zatında yok olan nur Allah'ta yok olmuştur. Sahibine iade edilmiştir. Bu taht ihsan edilen ruh ise Allah'ın o tahtın sahibi olmak üzere var ettiği o kişinin ruhudur. Kişinin fizik vücudunun içinde bulunan ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Ama kim Allah Teala'nın katında bir taht sahibi olacaksa o velayetin ikinci makamının sahibidir, beka makamının sahibidir. Daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşar. O zaman kişi üçüncü makamın sahibi olur. Bu makam züht makamıdır. Kişi zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'i ancak burada aşabilir. Ve züht makamı boyunca nefsin kalbindeki nurlar giderek artar ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Açtığı zaman bu kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. Bu noktada fizik vücut artık nefsinin afetlerinin %19 afet vardır hala kişinin nefsinde. O afetlerin muhtevasına hiç aldırmaz kişi. Fizik vücut Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak edilen fiilleri de işlemez. Böylece daha daimi zikrin sahibi olmadığı halde %19 afetler var olduğu halde kişi öfkesine hakim olan davranış biçimlerini iradesinin yardımıyla kontrol altında tutan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olur. Daimi zikre ulaşmamıştır. Nefsindeki afetlerde hala %19 vardır. Başlangıcında kişi zikrini arttırmaya devam eder. Günün yarısından fazla olan zikir adım adım daha çoğa daha çoğa yükselir ve bir gün kişi daimi zikre ulaşır. O zaman bu kişi ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbab makamı daimi zikrin sahiplerine aittir. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişi 7 vasfın sahibidir. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir. Tekrar girmeleri de mümkün değildir. Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ne demek bu? Daimi zikirde olan bir insanın kalbindeki zulmet kapısı devamlı olarak kapalıdır. Neden kapalıdır? Zikir daim olduğu için Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın
Ve salavatın, bu üç grup nurun devamlı olarak rahmetle faz, rahmetle salavat daimi zikir sebebiyle kesintisiz olarak o kişinin kalbine ulaşacaktır. Bunlar zulmani kapıyı kapatan, o kapının yukarıdan aşağı inen kapının, ki bu kapı zulmani kapıyı kapatmıştır, sadece tek kapı vardır. Ya zulmani kapı açıktır, o zaman kapak yukarıdaki kapıyı kapatır. Allah'ın nurları giremez, nefsin kalbine devamlı karanlıklar girer. Başlangıçta bütün insanların kalpleri bu standartlardadır. Zulmani kapı açıktır, kalp %100 kapkaranlıktır. Ne zaman kişi bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, sonra Allah ona mürşidini gösterirse, o kişi gider de o mürşide ulaşırsa, mürşide ulaştığı noktadan itibaren kalbine iman yazılır kişinin. O zaman bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, dört nur, zikir yapıldığı zaman o kişinin kalbindeki kapıyı, Allah'a dönük olan taraftaki kapıyı aşağı doğru iter ve zulmani kapıya ulaşan bu tek kapı zulmani kapıyı kapatır. Aslında iki tane giriş menfezi var. Birisi ayaklardan, bacaklardan kalbe kadar aşağıdan ulaşan karanlıklar. Bir, o yuvarlak delik, yuvarlak kapının tam kendisine uyduğu bir delikten, kapı diyoruz adına bunun, girer. Aslında biliyorsunuz ki kapı olabilmesi için bir kapının boyutu vardır. Bir de o kapının açılan ve kapanan bir tarafı vardır. Bu açılıp kapanan, normal kapılardaki açılıp kapanan kapıyı kapı boşluğundan İçeri girmeyi veya dışarı çıkmayı kapatan bir unsur olarak düşüneceksiniz. İşte yukarıdaki yuvarlak giriş, nurların girişi ne sağlayan yuvarlak giriş yeri, nur giriş kapısı, adına kapı diyoruz ama sadece bir giriş yeri söz konusu. Üzerindeki kapı hareket halinde olan bir kapı. Eğer nurlar gelirse yukarıdaki kapı, yani o yuvarlığa giriş deliğini örten yuvarlak aşağı kadar iniyor ve aşağıdaki giriş deliğini kapatıyor. Yani kapı boşluğunu kapatıyor. İki tane giriş menfezi var, menfezi kapatıyor. Yukarıdakini de kapatıyor, aşağıdakini de kapatıyor sırayla. Ne zaman kalbe giren, kalbe ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarıysa, o zaman yukarıdaki menfezi örten kapı, nurların, rahmetin, fazl-ı meselavatın baskısıyla aşağıdaki menfeze kadar iner, karanlıkların girdiği menfezi kapatır. Ve rahmetin, fazl-ı meselavatın baskısı oldukça oradan içeri, kalpten içeri karanlıklar giremez. Önemli olan buradaki menfezin ya zulmani
menfez oluşu, karanlıkların kalbe girdiği bir giriş yeri olması ya da Rabbani menfez olması veya Allah'ın nurlarının kalbe girdiği bir giriş yeri olması söz konusudur. Ama ikisi için sadece bir tek kapı vardır. Ya Rabbani kapı kapalıdır, o zaman kalbe devamlı karanlıklar doluyor demektir. Bunun manası, şeytanın karanlıkları kalbinizin alt menfezinden kalbinize giriyor demektir. Eğer Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat veya rahmet ve faz kalbinize geliyorsa, ulaştığı zaman bu nurların gücü karanlıklardan daima yüksektir. Bu sebeple kapı, yuvarlak kapı oradan aşağı doğru itilir ve zulmani kapıya kadar indirilir Allah'ın nurları tarafından ve rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı bu kapının üzerine devam ettiği sürece karanlıklar kalbin içine giremezler. Kapı kapanmış ve nurlar tarafından kilitlenmiştir. Nurlar gelmeye devam ettiği sürece karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. İşte bu statüde birkaç dakika içinde kalbin içi tamamen nurlarla dolar. Rahmet, faz ve salavat nurları nefsin kalbini tamamen işgal eder. Ve nefsin kalbindeki Allah'ın yazdığı, kalbe yazdığı iman kelimesi, fazılları, rahmet, faz ve salavat nurlarından fazılları etrafına yapıştırıp biriktirmeye başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri olduğu için böylece nefsin kalbinde rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar birikmeye başlar. İşte bu kişiyi fazilet sahibi yapacak olan esas standardın başlamasıdır. Evliyalık da bu yerleşenlerin %51'i açtığı noktada kendisini gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren evliyadır. Ama Allah'a erebilmesi %51 nurla mümkündür. Bu %51 nur tahakkuk ettiği takdirde kişi ermiş evliya olur. Allah'a ruhunu erdirmiş, vasıl etmiş evliya olur. İşte bu noktada o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Allah'a ulaşması 21. basamağı ifade eder. Kişi artık ermiş evliyadır. Ve makamlar 22. basamakta başlar. Ruhun teslimi 1. makamdır. Bu fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında ruhun yok olmasını gerektirir. Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. İşte böyle bir sırada evvela fena makamı, sonra beka makamı, sonra zühd makamı, sonra muhsinler makamı. Muhsinler makamında kişinin nefsinin kalbinde %81'den fazla nur oluşuyor. Ve nihayet daimi zikre ulaşıyor kişi. Nefsinin kalbi %100 nurlara doluyor. Normal standartlarda bir daha kararması mümkün değil. Ta ki o kişi ölsün. Ölümün dışında hiçbir şey o kişinin kalbini nurlardan arındıramaz. Aslında ölümden sonra nurların kişiye bir faydası olmayacağı için ölümden sonrasını dikkate değer bulmuyoruz. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbab ne demektir? Ulul elbab lüplerin sahipleri demektir. Lüp ne demektir? Çift B ile yazılır. Lüp kelimesi fiziğin ötesindeki algılamaları ihtiva eder. Fiziğin ötesini, kişinin idrakini ifade eder.
Beş duyumuzla görme, işitme, hissetme gibi beş duyumuzla hissettiğimiz şeylerin ötesi manevi hissetmektir. Fiziğin ötesini hissetmektir, görmektir, işitmektir. İşte daimi zikre ulaşan kişi bu imkanın sahibi olur. Öyleyse ulul-elbab ne demektir? Lüplerin sahipleri. Kimdir lüplerin sahipleri? Allah-u Teala Ali İmran 190 ve 191'de veriyor muhtevayı. Lüplerin sahipleri için diyor ki li ulul-elbab yeskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul-elbab olanlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve Allah-u Teala daimi zikri zaten farz kılmış. Herkesin ulul-elbab olmasını ve davetiye geçmesini farz kılmış Allah-u Teala. Nisa 103'te diyor ki feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine bir farzdır. Ve ulul-elbab makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da farzların içindedir. Öyleyse burada ulul-elbab makamında daimi zikre ulaşan kişi bir defa madde bir daimi zikrin sahibidir. Bu ne sağlar kişiye? Bu daimi zikir sebebiyle zulmani kapı hep kapalı kalacağı için neden? Daimi zikir sebebiyle Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı devamlı yukarıdaki kapıdan kalbe girecek ve alt kapıyı kapatan zulmani menfezden giren bu nurlar alt menfezi, zulmani menfezi kapatan bu kapıyı, kapının üzerine devamlı ard arda gelen nurlar baskı yapacağı için bu baskı her zaman zulmani girişi yapacak olan karanlıkların, afetlerin baskısından her zaman yüksek seviyeli olduğu için karanlıklar nefsin kalbine hiçbir zaman giremezler. Daimi zikre ulaşmış olan bir kişi için artık karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. O kişinin kalbi ölene kadar bu nurla tamamen dolu olacaktır. Bunun manası o kişinin öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret gibi negatif faktörlerden tamamen kurtulmasıdır. İşte burada ulul-elbab makamında o kişiye Allah-u Teala 7 tane vasıf kazandırır. Bir tanesi daimi zikre ulaşmaktır. Kişi bu daimi zikre ulaştığı sebeple nefs tasfiyesini tamamlamıştır. Nefs tasfiyesi tamamlanınca o kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. O kişinin nefsinin kalbinde %100 nurlar vardır. Ya da %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi pırıl pırıl olmuştur. Sadece hasletlerin eşi olan faziletlerden
%98 oluşan nefsin kalbi sebebiyle Allah o kişinin kalbindeki bütün afetleri böylece almıştır ki nurlar yerleşmiştir. Nurlar afetleri kovmuştur. Kişinin ikinci özelliği. Daimi zikre ulaşmak birinci özellik. Afetlerin %100 yok olması ikinci özellik. Üçüncü özellik, buna dayalı olarak Allah-u Teala mutlaka o kişinin kalp gözünü açar. Gene buna dayalı olarak Allah-u Teala o kişinin kalp kulağını da mutlak olarak açar. Yani o kişi Allah'ın kalp gözüne gösterdiği şeyleri görmeye başlar. Bu gözleri, baş gözleri dünyaya bakar, dünyayı görür. Ama dünyayı görmeye devam ederken Allah-u Teala kalp gözüne fiziğin ötesini göstermeye başlar. Yedi kat yerleri gösterecektir evvela. Yedi kattaki yedi cehennem gösterilir. Kişinin tüyleri ürperir ve korkar. Ya Rabbi, benim gideceğim yer burası mı? Diye sormak o kişi için bir korku işareti olarak geçerlidir. Allah-u Teala da buyurur ki bunları mutlaka görmen lazım. Buraya gideceğin için değil, senin yerini sana gösterdiğimiz, göstereceğimiz cennet ifade eder. Ve kişi yedi kat cehennemin hepsini birer birer görür. Yerlerin melekûtu yedi kat cehennemdir. İşte burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Kişinin üçüncü ve dördüncü özellikleri kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıdır. Allah'ın kalp gözüne dilediklerini göstermesi, kalp kulağına da dilediğini, o Allah'ın evliyasını aydınlatmak için öğretmesidir. Hem Kur'an ayetleri öğretilir, hem de Allah'ın gösterdiklerinin izahatı verilir, açıklaması yapılır. Ve kişi yerlerin melekûtunu tamamladıktan sonra göklerin melekûtunu Allah göstermeye başlar. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, yedinci katının yedi alemi birer birer gösterilir. İşte bu makamın adı İhlas makamıdır. Yedi tane gök katının birer birer gösterildiği, göklerin melekûtunun kişiye birer birer açıklandığı, bu dizayn göklerin melekûtunu içerir. Kişi burada muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Öyleyse İhlas deyince hep insanlar samimiyet olarak değerlendirmişlerdir bunu. Hadi gelin sizinle ihlaslı bir namaz kılalım derler. Ve herkesin ihlasla namaz kılacağı gibi bir kanının sahibidirler. İhlas onlar için bir özelliği gerektirmez. Herkes kalpten bir namaz kılmak istediği zaman o ihlaslı bir namaz kılmıştır onlara göre. Yani o kişi namaz boyunca muhlis olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiç de öyle değil Kur'an'daki realite. Allah-u Teala evvela ihlasın farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe diyor Allah-u Teala. Öyleyse ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. Yani
başka bir şeyle emrolunmadılar. Ancak şununla emrolundular demek. Ve ma umiru. Onlar emrolunmadılar. Başka bir şeyle emrolunmadılar. Şununla emrolundular. İlla sadece şunun için li yabdallâhe Allah'a kullar olmakla olmak için olmakla emrolundular. Muhlisine halisler olarak nefslerinin kalbini halis kılanlar olarak lehuddine onun dininde Allah'ın dini için Allah'ın dininde Allah'ın dini sebebiyle hünefaya hanifler olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda hanifsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hanif olmak şerefine ermiştir. Bu hanif olmanın birinci kademesidir. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci defa hanif olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız, üçüncü defa hanif olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dördüncü defa hanif olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz, ülelbap olursunuz, beşinci defa hanif olursunuz, ihlas makamının sahibi olursunuz, altıncı defa hanif olursunuz, salâ makamının sahibi olursunuz, yedinci defa hanif olursunuz. Öyleyse buradaki muhtevada yedinci defa hanif olmanın standartlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. En son yedinci hanif olmak iradeyi de Allah'a teslim etmektir. İhlas makamı altıncı makamdır. Salah makamı yedinci makamdır. Konumuz ihlas makamı. Demek ki bu insanlar hanifmişler. Bir de bakıyoruz, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler de hanif. Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin hanif olduğunu söylüyor Nisa 125'te. Femen ahsenu dinel mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun diyor Allah Teala. Onlar ki veçlerini fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha çok fizik vücutları ahsen olan kimlerdir, kim vardır diyor. İşte onlar haniftirler diyor arkasından da. Hazreti İbrahim'in de hanif olduğunu ve Allah'ın hanif olan Hazreti İbrahim'i kendisine dost edindiğini söylüyor. Her kademede Allah-u Teala'nın hanif standardı hemen ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hanif olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Hanif dininin mensupları, hanif dininin mensubu olduğu andan itibaren haniftir. Dinin adı hanif dinidir. Hanif dinini yaşayan herkes de haniftir. Hanif dininin mensubu olan herkes haniftir. Yani teslim, fizik standartlarda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi diye görünür.
Oysa ki daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah Teala Allah'a teslim olduğumuzu ifade ediyor. Onlar bize teslim olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda onlar Allah'a teslim olanlardır diyor. Sonra mürşidimize ulaşıyoruz. Allah adına mürşidimiz bizi teslim alıyor. Gene teslimiz. Sonra ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Hepsi teslimler. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Öyleyse irademizin Allah'a teslimi

irademiz Allah'a teslim olur ve böylece irşat makamının sahibi kılınırız. Bunun daha evvelki noktası ihlas makamıdır. Allah Teala ihlas makamının sahiplerine mutlaka bütün gökleri gösterir sevgili kardeşlerim. Bu insanlar Allah Teala'nın dizaynında bir muhtevayı teslim almışlardır. Selam makamının sahipleri evvela zemin katı görürler. Zemin katta devrin imamının dergahını gösterir Allah Teala onlara. Böylece bu salih makamından ihlas makamından bir evvelki makam olan ulelbab makamında gösterilen son husustur. Salih makamı ondan sonra gelir ve gök katlarının gösterilmesi şeklinde tecelli eder. Birinci gök katında sadece açıkta secde yapılır. Her katta yapılan şey secdedir. Birinci kattaki secde evvela gösterilir. Açıkta secdeler üzerinde yapılan bir secde. Birinci katta kalacak olanlar secdeden sonra burada kalırlar. Buradaki oraya ulaşma işlemi, oradaki secde kalanlar ve oradan yükselerek ayrılanların hepsi gösterilir. İhlas makamında. Halbuki kişi bunları yaşarken, yani ruhu birinci gök katına ulaştığı zaman bunu görmesi söz konusu değildir. Yedi katı tamamladığı zaman da bunu görmesi söz konusu değildir. Salah makamının bir evvelki makam olan ihlas makamında Allah Teala kişinin kalp gözünü açarak gösteriyor bunları. Daha evvelden bunlar görünmez. İkinci katta iki ayrı grubun muhtevası gösterilir. Gruplardan birisi altıncı kata kadar çıkabilenlerdir. Gruplardan ikincisi yedinci kata kadar çıkabilenlerdir. Ve iki grup ayrı yolculuk yaparlar. Altıncı kata kadar çıkanlar sağ kanat ve sol kanat velisiyle yolculuklarını yaparlar. Yedinci kata kadar çıkanlar da zemin kattan ikinci kata kadar yalnız çıkarlar. Sağ kanat ve sol kanat velileri yoktur. İkinci gök katında devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ kanat ve sol kanat velisi olurlar. Velisinin yerine sağda ve solda yerlerini alırlar. Aslında velayetin en yüksek makamının sahipleridir. Birisi hayatta olduğu için o yetki ona verilmiştir. Diğeri de kainatın son peygamberidir. Yedinci kata kadar, yedinci kata dahil onlar çıkarırlar. İkinci kattan başlar müdahaleleri. Ve ihlas makamına gelenlere Allah Teala bütün gök katlarını birer birer gösterir. İkinci katta suvarılma işlemi yapılır. Suvarılma havuzları yerden 2 metre 20, 2 metre 30 santim yüksekliğinde şeffaf havuzlardır. Orada suvarılma işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katında da secde yapılır.

hem altıncı kata kadar çıkabilenler daima iki katı da doldurabilecek olan bir özelliğin sahipleridir. Hem de yedinci kata kadar çıkabilenler aynı özelliğin sahipleridir ama ikisi aynı anda bulunmazlar. Önce altıncı kata kadar çıkabilenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ana dergahta elini öperek bir sıra, tek sıra haline girerler ve buradan altın kapıdan, otomatik açılan altın kapıdan yükselerek birinci kata ulaşırlar. Diğerleri, yani yedinci kata çıkanlar henüz ayrılmamışlardır oradan. Birinci kattan ikinci kata yükselirler. Altıncı kata kadar çıkabilenler ikinci katın büyük salonun önünde tek sıra olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamının elini öperek her biri, evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra da bütün oraya kadar çıkabilenler o suvarılma havuzlarının bulunduğu sağ taraftaki salonun içine bir koridordan geçerek sağa dönmek suretiyle girerler ve önde olanlar daha üst katlara çıkacaklardır. Arkada olanlar, yani secde sağdan soladır. Sağ tarafta olanlar daima daha üst katlara çıkacak olanlardır. Soldakiler suvarılma havuzlarına bir bir yerleşirler. En sağdaki havuza gelir. Sonra da başlarını itilerek oraya yerleştirilirler. İhlas makamı Allah-u Teala'nın muhteşem bir makamıdır. Sadece ikinci katı görmezler. Üçüncü kattaki iki katlı mescit, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslı, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma mahalli, hepsi gösterilir sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Altıncı katta nurlanma işleminin nasıl yapılacağı gösterilir. O sırada kimler oradadır gösterilir. Ama kişi kendisi bu işlemleri yaparken, kendisi o katları yükselirken bunları görmez. İhlas makamında gösterilir bunlar. Gök katlarında olanlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler o katlara çıkmadan evvel ikinci katta suvarılma havuzlarında yerlerini alırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı onları ödüp durduktan sonra sağdaki tarafa geçerler. Sağdaki tarafa diğer grup ulaşmıştır, yedinci kata çıkacak olanlar. Sağ ve sol taraflarına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı geçerek biri sağa biri sola üçüncü gök katına çıkarlar. Orasını tamamen doldurarak iki katlı mescide secde ederler. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslında secde ederler. Ve beşinci, altıncı katları birer birer aşarak yedinci kata ulaşırlar. İşte İhlas makamının sahipleri bütün bu işlevleri, yedi kat gökleri bütün muhtevasıyla görenlerdir.
Göklere Allah-u Teala tarafından çıkarılan ruhlar bu standart içinde yükselirler ve ihlas makamının sahibi bunu mutlak olarak görür. Öyleyse yedinci katın yedi aleminin birincisi zekir hücreleridir. Affedersiniz, kader hücreleridir. Evvela gösterilir. Sonra ümmül kitap gösterilir. İkinci alem. Sonra kudret denizi gösterilir. Üçüncü alem. Sonra makam-ı mahmud gösterilir. Dördüncü alem. Sonra divan-ı salihin gösterilir. Beşinci alem. Sonra zikir hücreleri gösterilir. Altıncı alem. Ondan sonra da yedinci alem indi ilahi gösterilir. İndi ilahi de huzur namazının imamı. Arkasındaki iki kişi, sonra yedi kişi, sonra onarlık, bir daha yedi kişi, sonra onarlık sıralar. Onarlık sıralar göz alabildiğine uzanır. Evvela kırklar dört sıradır, sonra yetmişler, birincilerin sırtında siyah cübbe, ikincilerin sırtında bal rengi cübbeler ve arkadan diğer gruplar birer birer uzanırlar. İhlas makamının sahibi bunların hepsini görmek şerefinin sahibidir. Göremediği sadece Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatını görmekse ancak salah makamının yedinci salah makamının beşinci kademesinde gerçekleşir. Kişi iradesini de Allah'a teslim eder. İrşat makamına tayin edilir. İşte burası Allah'ın zatının görüldüğü yerdir. İradenin teslimi noktasında Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiye onun kendi dilinde hitap ederek onu irşat makamına resmi olarak tayin eder. Burası normal standartlardaki her insanın ulaşabileceği son merhaledir. İhlasın ötesi salahtır. Öyleyse ihlas makamı kişinin kendisinin irşad olması konusundaki muhtevayı almış olduğunu gösteren bir makamdır. Salah makamı ise irşad makamına tayinin temel esaslarını içerir, son rötuşlarını gerçekleştirir ve kişi iradesini de teslim ederek Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ihlas makamı halis kul olmak demektir. Halis kul olmak demek, nefsinin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olmak söz konusu olan kişiyi ifade etmek demektir. Ulu'l-Elbab makamında nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Burada yerlerin melekûtu gösterilirken 7 yer katı gösterilir ve her birinde nefsin kalbinde bir müzeyyen olma müessesesi işler. Öyle ki Ulu'l-Elbab makamındaki kişi yerlerin melekûtunu tamamladığı zaman 7 kademe müzeyyen olmuştur kalbi. Zemin kat göklerin melekûtuyla yerlerin melekûtu arasında bir ara noktadır.
zemin kattan aşağıda 7 kat yerler, zemin kattan yukarıda 7 kat gökler vardır. Hadise zemin kat bir orta noktadır. İşte bu zemin katın ötesi ihlas makamını ifade eder. Zemin katın altı 7 kat yerlerin gösterilmesi rüyetti ulvelbap makamını ihtiva eder. İhlas makamı halis olmanın bütünleşmesini ve kişinin irşad olma konusundaki bütün yetenekleri tamamlamasını ifade ve ihata eder. Bundan sonraki kesimse kişinin irşad makamına tayin edilmek üzere Allah'tan 5 tane ayrı yardım almasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İhlas makamı bir makamdır. Hiç kimse ben ihlaslı bir şekilde namaz kıldım deyip de ihlas makamının sahibi olamaz. Herkes muhlis olamaz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ihlas makamının sahibi yani muhlis olmuşlardı. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar için deyin ki diyor, biz nahnu lehu muhlisin, muhakkak ki biz onun için, Allah için muhlisler olduk. İhlas makamına ulaşmak, gördünüz ki farz, bütün sahabede bu farzı yerine getirmiş ve ihlas makamının sahibi hepsi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ihlas konusundaki ve ihlas makamı konusundaki Allah'ın bize öğrettikleri burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha mi as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teizübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sırâtel müstakîm. En'amte aleyhim gâirul mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Hep size unutmayın, unutmayın dediğim şey o. Allah-u Teala sizden, hepinizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Hiçbir talebin sahibi değildir. Sadece sizin mutlu olmanızı ister. Ve bütün ibadetler aslında sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Her ibadeti yaparak onun arkasından Allah'a bu ibadeti yapmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayabilmeniz için Allah Teala sizlere ibadetleri farz kılmış. Ve her yaptığınız ibadet Allah'a bir yardım sağlamaz ama size çok yardım sağlar. Çünkü sizin mutluluğunuzun bir parçasıdır. Şu fizik vücudunuz o ibadetleri yapmak üzere yaratılmıştır. Yaratılış gayesine uygun standartlarda ona bir imkanı vermekle vazifelisiniz. Yetmez. Bu mutluluğu yaşamakla da vazifelisiniz. Vazifenizi yaptığınız zaman arkasından bir iç huzuru duyacaksınız. Bir şeyler yayılacak içinize, sıcak sıcak bir şeyler. Allah'ın bir emrini yerine getirmenin verdiği huzur, rahatlık hissi, kısaca mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse hiç mi hiç unutulmaması lazım gelen bir genel kaidesi var Allah-u Teala'nın. Ben diyor sizi mutlu olmanız için yarattım. Bütün kainatta diyor Allah-u Teala benim diyor bir tek dinim var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam. Allah-u Teala buyuruyor, bütün peygamberler, nebiler yani, bütün resuller ve bu peygamberlere ve resullere tabi olan herkes aynı dini yaşadı, Hanif dinini yaşadı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir İnsanlık tarihi bugüne kadar geldi ve bugüne kadar geçen zaman parçalarında hep insanların din öğretisi Resuller ve Peygamberler eliyle, Nebiler eliyle aynı standartları içerdi. Yani Hazreti Adem ne emretmişse oğullarına, kızlarına, torunlarına, Hazreti Nuh da aynı şeyleri emretti ve beraberce yaşadılar. Hazreti İbrahim de, Hazreti Lut da, Hazreti Hud da, Hazreti Salih de, Hazreti Musa da, Hazreti Yakup da, Hazreti Davud da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de. Hepsi
aynı dini yaşadı. Kainatın tek dini olan Hanif dinini yaşadı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bu dinin muhtevasında namaz kılmak var. Bu dinin muhtevasında oruç tutmak var. Her namazı kıldıktan sonra aynı rahatlığı, iç huzurunu siz de yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hamdolsun ki ben Allah'ın bana verdiği, bana bahşettiği bir güzelliği daha yaşadım diyebiliyor musunuz? Eğer diyemiyorsanız, bundan sonra, bu sohbeti dinledikten sonra kılacağınız namazda yalnız Allah'ı düşünerek namaz kılmaya çalışın. Sizden ayak parmaklarınızın ucundan başlayarak ayaklarınızı, bacaklarınızı, gövdenizi ve ellerinizin parmak uçlarından başlayarak ellerinizi, kollarınızı aşan, başınıza ulaşan ve başınızdan ayrılan bir şeyler düşünün. Ve o bir şeyin Allah'ın zatına ulaştığını düşünün. Onun zatında yok olduğunu düşünün. Ve namazınız boyunca birkaç defa o oraya ulaşsın, Allah'ın zatında olsun, bir süre kalsın, sonra tekrar size geri dönsün, başınızdan başlayarak vücudunuza tekrar onun geri döndüğünü hissetmeye çalışın. İşte bu müessesenin adı Kanitin olmaktır. Allah ile beraber olmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, bu zevki yaşadığınız zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Namaz adı verilen bir ibadeti sizin için uygun görmüş diye. Düşünebiliyor musunuz? Daha ötede bir tevazu yok. Başınızı yere koyuyorsunuz Allah'ın huzurunda. Allah'a secde ediyorsunuz. Onun sizi yaratan olduğunun delilini koyuyorsunuz ortaya. Sizin tarafınızdan ortaya konulan bir delil. Sen benim Rabbimsin diyorsunuz. Beni yaratansın diyorsunuz. Ve ben sana secde etmenin huzurunu yaşamak istiyorum diyorsunuz. Sadece bir yaratık olarak yaratanına bir secde müessesesiyle saygı göstermek, eğilmek konunun yarısını teşekkür ettirir. Yani rükû müessesesi saygının yarısını ifade eder. Evvela bunu gerçekleştiriyorsunuz, sonra saygının son hızına ulaşıyorsunuz. Başınızı Allah'ın huzurunda yere koyuyorsunuz. Ben yerle birim diyorsunuz. Sen beni yaratansın, ben senin önünde başımı yere koyarım, secde ederim, saygının en büyüğünü sana gösteririm diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olabilirdiniz, bir ot olabilirdiniz, bir ağaç olabilirdiniz. Allah-u Teala size öyle yaratabilirdi. Canlılığın ayrı ayrı belirtileri. Ama hayır, öyle yaratmamış. Bir cin, bir melek olarak da yaratmamış. Sizi insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta en üstün varlık olarak yaratmış. Bütün kainatı
uğruna yarattığı mahluku olarak yaratmış. Siz insansınız. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey sizin için yaratıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Öyleyse sadece bunu düşünmeniz bile size huzur vermeli. Ben demelisiniz demek ki Allah Teala tarafından çok sevilerek yaratılan bir mahluk olmalıyım ki Allah beni insan olarak yaratmış. Bütün kainatı benim ve başka insanlar için yaratmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece insan olmamız, insan olarak yaratılmamız konusunda bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Öyleyse bir namaz müessesesi Allah'ın huzurunda secde etmek, saygının en büyüğünü Allah'a göstermek, bu hepimiz için bir zevk olmalı değil mi? Hele bizden bir şeyler ona doğru gidiyorsa, ona kavuşuyorsa, sonra oradan tekrar bize geri dönüyorsa, Allah'ta kalmış olarak oradan bir şeyler getirerek bize geri dönüyorsa ve tekrar bizimle beraber oluyorsa, ve karnetin oluyorsak, bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Deneyin. Bundan sonraki ilk namazınızda ayaklarınızdan başlayan, ayak parmaklarınızdan başlayan ayaklarınızı, dizlerinizi, karnınızı, göğsünüzü aşan el parmaklarınızdan başlayarak bileklerinizi, kollarınızı aşan, başınızdan çıkan bir şeyleri veya bir şeyi hissetmeye çalışın. Onun Allah'a ulaştığını düşünün. Hissetmeye çalışın. Allah'ın zatında yok olduğunu hissetmeye çalışın. Namaz boyunca hep Allah'a bakın. İç dünyanızla Allah'a bakın. Görüntü, eğer kalp gözünüz açılmadıysa, size ulaşmadıysa da kalp gözünüz aslında onu görür. Öyleyse Allah Teala size zikri farz kılmış. Biliyoruz ki birçok kişi zikir de neymiş, transandantal meditasyon daha iyi değil mi diyecektir. Öyle demekte haklılar mı? Haklılar. Bütün hastanelerde, okullarda meditasyon bir tedavi vasıtası olarak genel kabul görmüş olan bir zavallılıktır. Allah'ın zikrinin şeytan tarafından değiştirilmiş şeklidir. İnsanlar transandantal meditasyonla kendilerine sadece yazık etmektedirler. Ve bir meditasyon seansından sonra insanların o seans sırasında yaşadıkları, zannettikleri bir rahatlamanın arkasından duyulan stres acaba neyin nesi?
Meditasyon yapanlar bunu neden düşünmezler acaba? Neden zikrin arkasında meditasyon alınan o stres oluşmuyor da sadece mutluluk oluşuyor? Bunu neden düşünmezler acaba? Oysa ki biri Rabbani'dir, Allah'ın emridir, diğeri zulmanidir, şeytanın emridir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücutlarınız Allah-u Teala tarafından Hanif dinine göre Hanif fıtratıyla yaratıldı. Sadece bir tek dinin, kainatın tek dininin bütün standartlarını yerine getirebilecek özelliklerle yaratıldınız. Her yaptığınız ibadetin vücudunuza mutlak bir fayda sağlayacağını, o ibadetin karşılığının fizik vücudunuzda beklendiğini hiç unutmayın. Fizik vücudunuz namaz kılmak ihtiyacıyla doludur. Şeytan bütün gücüyle fizik vücudunuzun bu ihtiyacının ona verilmemesine çalışır. Çünkü gayesi tek bir gayedir, sizi mutsuz kılmak. Her türlü vasıtayı deneyecektir. Şu fizik vücudunuz ve içindeki nefsiniz Allah'ın bütün ibadetlerini yapacak ve bundan zevk alacak özelliklerle donatılmıştır. Buna göre dizayn edilmiştir. Namaz kılmak hem fizik vücudunuz için hem nefsiniz için bir zevktir. Şeytan sizi onların zevk olmadığına, sadece bir angarya olduğuna inandırdığı sürecin dışına çıktığınız zaman bunu hissedebilirsiniz. Unutmayın, vücudunuz ona göre yaratıldı. Namaz kılmak ve bundan zevk almak vasıflarının ve hissiyatının sahibi fizik vücudunuz. Zikir yapmak ve bundan zevk almak hissiyatının sahibi. Ne olur zikir yaptığınız zaman? Zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelen rahmetle rahmetle salavat nurları göğsünüzden nefsinizin kalbine ulaşır. Kalbinizin nur kapısına ulaşan bu nurlar, orada bulunan Allah-u Teala'nın hareketli hale getirdiği mührü kalbinizin alt noktasında bulunan, en alt noktasında bulunan zulmani kapıya ulaştırır. Baskı yapar, dört enerji, dört nur baskı yapar. Ard arda gelip oraya vurur. Her vuruşta sonsuz sayıdaki rahmet, fazl ve salavat nurları mührü aşağı indirip zulmani kapıyı kapatır. Mühürler. Rabbani kapı açıktır. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve iman kelimesi bu üçlüden fazlaları etrafında toplamaya başlar. Böylece mutluluğun anahtarını yakalamış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun anahtarı başkasında değildir. Mutluluğunuzun anahtarı sizin ellerinize tevdi edilmiştir Allah-u Teala tarafından. İnsanlar sadece cehaletleri sebebiyle mutsuzdurlar. Allah'ın güzelliklerini bilmedikleri, tanımadıkları sebeple mutsuzdurlar. Öyleyse
mutluluğun sizin için Allah-u Teala'nın bir vetiresi olarak hüküm ferma olduğunu bilmelisiniz. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Kainatta en çok sizi sevendir. Üzerinize titrer. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması onun yegane hedefi ve sizden beklediğidir. Başka bir şey beklemez. İbadet etmek için yaratılmadınız. İbadet ederek Allah'a teslim olmak için yaratıldınız. Her teslim daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman cennet saadeti üçüncü katta dahil olmak üzere sizindir. Üçüncü kat cennet, üçüncü katın sahibisiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %51'dir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %91'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %100'dür. Her olaydan sadece mutluluk duyarsınız. Sonra ifrada ulaşırsınız. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Saadetiniz sonsuzdur. Öyleyse ibadetlerle bir yerlere geldiniz. İbadetler o yerlere gelmenizin vasıtasıdır. Ve şu vücudunuz ve nefsiniz o ibadetleri yapacağınız ve onlardan faydalanacağınız bir dizaynla hani fıtratıyla yaratılmıştır. Hani fıtratı fizik vücudunuz için, nefsiniz için, ruhunuz için çok şeyler ifade eder. Nedir nefsinizin hani fıtratıyla ilişkisi? Nefsinizin bir kalbi var. Bu kalbin içinde sadece afetler var doğuşunuzdan itibaren. İşte hani fıtratına göre yaratılan nefsinizin kalbinde küfür kelimesi var. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hep o küfür kelimesiyle kalacaksınız. Sırf Allah'ın size önerdiği reçeteyi tatbik etmediğiniz için mutluluğunuzu kendi ellerinizle engellediğiniz için hep mutsuz bir insan olarak kalacaksınız. Oysa ki hani fıtratının gereği olarak yapınızda bir muhteva, öyle bir muhteva var ki bütün kapılar, Allah'ın bütün kapıları kapalı, şeytanın bütün kapıları açık. Gözleriniz mi kapalı? Bütün insanların gözlerini, baş gözlerinin üzerinde onların göremedikleri, hissedemedikleri bir perde var. Hicab-ı mestura. O gözlerle Irşad makamına baktığınız zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. O herhangi bir insandır size göre, herhangi bir adamdır. Çünkü gözlerinizde hicab-ı mestura var. Gizli perde. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının irşada mütalik olan şeyleri, söylediği şeyleri işitemezsiniz, manasına varamazsınız. O işittiklerinizi kalbinize indirseniz de idrak edemezsiniz. Çünkü kalbinizde de ekinnet var. İdraki önleyen, irşat makamına sevgiyi önleyen bir mekanizma. Bir ilahi kompütür. Öyleyse görme hastanız vesayet altında,
işitme hastanız vesayet altında, idrak hastanız vesayet altında. Hepsi kapalı. Öyleyse Allah-u Teala sizden bir şey istiyor. Ne istiyor? Şu iradeniz var ya, o iradenizi kullanmanızı istiyor. İradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmanızı istiyor Allah-u Teala. Kullanmadınız. Kullanmıyorsanız ebediyen sizin için bir kurtuluş söz konusu değildir. Allah cennetini yaratmıştır. O iradesini kullanıp da Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar için. Eğer kullanmıyorsanız kullanmamakta serbestsiniz. Allah-u Teala sizi zorlamaz. Sadece müeyyidelerini koymuştur. Dileyen yerine getirir Allah'ın emirlerini, dileyen getirmez. Ama dileyen ve dilediği için yerine getirmeyenler bunun sonucuna katlanmak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah'ın kanunları değişmez. Ya Allah-u Teala'nın sizi mutlulaştırmak için koyduğu genel prensiplere itaat edeceksiniz ve kendi mutluluğunuzu kendi ellerinizle kazanacaksınız. Kendi iradenizin mahsulü bir mutluluğa ulaşmayı realize edeceksiniz ya da bunu yapmayacaksınız. O zaman sonucuna katlanmak mecburiyetindesiniz. Eğer iradenizi sevk ederek, iradenizi devreye sokarak, kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, cehennemden kurtulmanız ne yaparsanız yapın mümkün değildir. Bir iradi yapının talebine bağlanmış her şey. Cennetin anahtarı veya kilidi, cehennemin anahtarı veya kilidi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Niçin Allah kaidesini koymuş ve hepinize haber vermiş? Demiş ki, bana ulaşmayı dilemenizi emrediyorum, farz kılıyorum. Sizin mutlu olabilmeniz için bu farzdır. Ve kim bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben kendi zatıma ulaştırıp benim evliyam, dostum yapmayı garanti ediyorum. Yani sıfır koddaki bu kişiyi 22. basamağa çıkarmayı garanti ediyorum diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer o diyorsa ki, ey insanlar sizin için cennet var, ey insanlar sizin için cehennem var. Kim benim cennetimi isterse ben ondan çok bir şey istemiyorum diyor. Sadece bir dilek. Benim talep ettiğim şey bu kadar diyor. E diyor, benim kullarım düşünsünler, ben onlar için çok bir şey mi emrediyorum? Ben onlar için zorluk dilemem. Ben onlar için kolaylık dilerim. Ve soruyor Allah-u Teala, acaba daha kolay bir şey var mı diyor. Bir insanın bu dünyadaki hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki sonsuz bir cennet veya cehennem hayatının yanında 200 senenin lafı mı olur? O sonsuz cehennem hayatından sizi kurtaracak olan, sonsuz bir cennet mutluluğuna ulaştıracak olan şey, eğer sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemekse, o zaman daha ne istiyorsunuz Allah'tan sevgili kardeşlerim? Daha ne yapsın Allah-u Teala? Hepinize kapıları ardına kadar açmış. Ey kullarım diyor.
Ben sizden hepinizi öylesine cennetime almayı istiyorum ki sizden sadece bir dilek sahibi olmanızı istiyorum. Geri kalanı ben yapacağım diyor. Siz yapmayacaksınız. Benden bana ulaşmayı dilediğinizde ben derhal size 10 tane ard arda ihsanda bulunurum diyor. Sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırırım diyor. Dikkat edin, Allah'ın genel kanunu 1'e 10'dur. Siz bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsan verdi, 10 katını verdi size. 10. ihsanını mürşide ulaştırdı. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Kim yaptı? Siz yaptınız. İradenizi gene devreye soktunuz. Baştan iradenizi devreye soktunuz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insandan sonra gene siz kendinize düşeni yapacaksınız. Yeniden iradenizi devreye sokacaksınız. İrşat makamına, Allah'ın sizin için tayin ettiği irşat makamına ulaşacaksınız. Ve tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman bu sefer de 10 tane ihsan alırsınız. Veren kim? O. Hazinelerinin haddi hesabı yoktur. İster manevi hazineler mutluluk, ister maddi hazineler, hepsi onun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki ona hayranlık duyabilirsiniz sadece. Onu tanıdıkça ondan hoşlanırsınız. Sonra daha ileride onu seversiniz. Çok seversiniz. Sonra ona aşık olursunuz. Daha sonra ise aşkınız hayranlığa dönüşür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala garanti ediyor bu güzellikleri yaşayacağınızı. O kendine düşenleri yapmaya hazır. Siz hazır mısınız? Allah kendine düşenleri yapmaya hazır. Siz hazır mısınız? Fıkra şöyle. Bir delikanlı üniversitede okuyor, ablasına telgraf çekmiş. Sınıfta kaldım, babama hazırla. Ablası da ona telgraf çekmiş. Baba hazır, sen kendini hazırla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o hazır. Sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ona ulaşsın ki dilediğiniz anda ulaşır. O hep size bakar. Gözlerinize, kaşlarınıza, ağzınıza, burnunuza değil sevgili kardeşlerim, kalbinize bakar. Hala o kalpte bir bana ulaşma talebi yok mu diye bakar. Hasretle bekler onu. Hepinizin bu hedefe ulaşmasını ister. %100 bir istekle ister. Ve kalbinizde o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da derhal o kainatın sahibi, cömertlerin en cömerti harekete geçer. Derhal 10 tane ihsanda bulunur size. Sonra da irşat makamına ulaştıktan sonra siz nefs tezkiyesini yapmanızı mümkün kılar, ruhunuzun kendisine ulaşmasını mümkün kılar. Ve dikkat edin, sizin iradenizin elinde bir şey yoktur. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, namazı sevmemezlik edemezsiniz.
Orucu sevmemezlik edemezsiniz. Zekatı sevmemezlik edemezsiniz. Zikri sevmemezlik edemezsiniz. Allah Teala hepsini size sevdirecektir. Sözüme dikkat edin. Mutlaka sevdirecektir. %100 sevdirecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği sizin ona ulaşma gününüz mutlaka gelecektir. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Belki ölüm ondan evvel gelecek, gelsin, gelse de ulaştıracak ve sanki ölmeden evvel ruhunuz Allah'a ulaşmış gibi sizi yine cennetine alacak. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece sizi düşünüyor. Sadece sizi mutlu etmeyi düşünüyor. İstediği şey bu kadar basit bir şeyken şimdi düşünebiliyor musunuz ki insanların %90'dan fazlası istemiyor bunu? Allah'a ulaşmayı istemiyorlar. Dilemiyorlar böyle bir şeyi. Allah-u Teala emrini vermiş. Demiş ki ben her şeyi size sağlayacağım. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve insanlar istemiyorlar. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir talebin sahibi değiller. Ve bu ne ifade eder? Bu çok şeyler ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzelliklerine sırt çevirmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilememek. Şeytana Allah'tan daha çok değer verdiğinizi ifade eder. Ve mutluluğu değil, mutsuzluğu sevdiğinizi, tercih ettiğinizi ifade eder. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hep şikayet eden bir insan olursunuz. Başkaları sizi üzüyordur, onları şikayet edersiniz. Evladınız, anneniz, babanız, etrafınızdaki kişiler, öğretmeniniz, talebeniz, amiriniz, memurunuz. Sevgili kardeşlerim, hayatınız hep şikayet etmekle geçer. Ve kendinize yazık edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta bütün güzellikler terazinin bir tarafını almış. Diyor ki Allah Teala, ey kulum, benim cennetime girmek istiyor musun, istemiyor musun? Eğer istiyorsan yapman lazım gelen şey sadece bana ulaşmayı dilemek. Ulaşmak demiyor. Ulaşmayı dilemek diyor. Çünkü diyor ben ulaştıracağım. Sizin hiçbir dahliniz olmayacak. Namazı size sevdireceğim diyor. Zorla ibadet etmeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanların zoruyla ibadet etmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek, severek yapacaksınız ibadetinizi. İşte bazı kardeşlerimiz bize soruyor. Acaba ben yolun neresindeyim? Bu söylediklerimizi hiç dinlememişe benziyor birçok kardeşimiz. Bazen onlara sormak mecburiyetinde kalıyorum. İbadetlerle aran nasıl? Namaz kılmayı seviyor musun? Tasavvufa girdikten sonra İslam'ı yaşamaya başlamak kapısından içeriye girdikten sonra ilk perşembe günü oruç tuttun mu? Açlık hissettin mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler o açlığı hissetmezler.
Allah-u Teala aşırkesini alır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin namaz kılması bir angarya değildir, bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah yolundaki hizmeti bir angarya değildir, bir zevktir. Allah-u Teala o zevki onlara yaşatır, o sevdirir. Kendisini bununla vazifeli kılmış, hem bizi yaratmış, hem de sadece bir dilekle Allah'a ulaştırmayı, bizi Allah'ın evliyası yapmayı garanti etmiş. Öyleyse bize niye soruyorsunuz ben hangi durumdayım diye? Kendinize sorun. Namazı seviyor musunuz? Oruç tutmayı seviyor musunuz?

Lokantanın kapısını kırdık. İçeriye girdik. O yemek yiyenlere temiz bir sopa çektik. Anladılar Hanya'yı, Konya'yı. Biz de ona dedik ki sen şimdi burada marifet mi yaptınız zannediyorsun? Düşün bakalım dedik. Şimdi o dayak attığınız insanlardan herhangi birisi oruç tutmaya mı başlamıştır siz onları dövdünüz diye? Siz sadece nefsinizin hıncını aldınız onlardan. Çünkü siz oruçtan zevk almıyorsunuz. Orucu bir işkence gibi görüyorsunuz. Allah-u Teala bizi açlıkla imtihan ediyor. Ama bu adamlar o imtihandan kaçıyorlar. Biz burada açlık çekerken, sigara içemezken, onlar fosur fosur sigaraları yakıyorlar. Bir de gözümüzün önünde, bizim gözümüzün önünde biz açlıktan ölürken onlar yemek yiyorlar ha. Sevgili kardeşlerim, o zaman düşündü kardeşimiz. Ben dedim sizin yerinizde olsaydım ne yapardım biliyor musunuz dedim. Gene girerdim o lokantaya. Lokantanın sahibi bilirdi ki ben onlara hiçbir kötülük yapmayacağım. Ama onlara şunu söyleyebilirdiniz. Oruç tutmak Allah'ın bir büyük zevkidir. Eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman içinizden oruç tutma ihtiyacı gelecek. Oruç tutmak sizin için bir zevk olacak. O zaman Ramazan'da oruçlu olacaksınız. Deneyin. İşte ben buradayım, bu üniversitedeyim ve adresim de bu. Deneyin ve bana sonucu bildirin. Eğer söylediğim çıkmazsa beni mahcup etmenizi isterim. Bunları söylediğiniz zaman belki o sizi dinleyen 5-6 kişiden bir tanesi gerçekten Allah'a ulaşmayı diler. İşte siz o kişiye hidayeti konusunda yardımcı olmuş olacaksınız o zaman. Allah Teala diyor ki kimin hidayetine sebebiyet verdiyseniz onun kazandıklarından size de verilir. Kimin dalaletine sebebiyet verdiyseniz onun kayıplarından size de verilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta Allah var. Sizi yaratan, kainatı yaratan, sizin de kainatın da sahibi olan Allah. Ve sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine sizin üzerinize titriyor ki, istediği tek şey sizi mutlu kılmak. Öyleyse ve bunun için sadece Allah'a ulaşmayı dileyin, bu kadarı yeter, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, her türlü sorumluluğu sizin üzerinizden alıyorsa, sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin dışındaki bütün sorumluluklar. Öyleyse o zaman sormaz mıyız size sevgili kardeşlerim, kendinize düşeni yaptınız mı? Bize sorulduğu zaman biz namaz kılmaktan hoşlanmıyoruz. Oruç tutmak da ağır geliyor. Zikir yapmak da bize çok zor geliyor. Acaba ben yolun neresindeyim? Sevgili kardeşlerim, yolun hiçbir yerinde değil böyle olanlar, yolun hiçbir yerinde değil. Onlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve dilediklerine inanç getirdikleri zaman tekrar tövbe alacaklar. Çünkü tövbe etmiş değiller. Dolayısıyla bir defa hidayet erdikten sonra fıska düşme olayı onlar için geçerli değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerime dikkatle bakın. Ben eminim ki zor bir şey söylemiyorum.

Allah Teala sizin için zorluk dilemez. Bir dileğinizle sizi sonsuz bir cennet hayatına Allah Teala almayı, sonsuz bir saadeti size takdim etmeyi, bir dileğiniz karşılığı olarak size adeta kainatı takdim etmeyi, teslim etmeyi garanti ediyor Allah Teala, sizi yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, söylediğim gibi bir ot olabilirdiniz. Daha ötesi hiç olmazdınız. Allah Teala sizi var etmezdi. Var ettiğine göre sizden bir şeyler bekliyor. O benim insan kulum diyor. Mutlaka söylediklerimi anlıyordur diyor. Anlayabilecek idrak verdim ben ona diyor. Ve bekliyor. Şeytanın sizi aldatmasından ne zaman kurtulacaksınız da Allah'ı dileyeceksiniz diye Allah bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluk sizi bekliyor. Allah Teala sizi evliya yapacağına dair garantiyi vermiş Kur'an-ı Kerim'inde. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırınca ne olursunuz? Allah'ın evliyasından biri olursunuz. Veliyullah'tan veliyullah olursunuz. Allah'ın velisi, dostu olursunuz. Ve mutlu olursunuz. Her gün artan bir mutluluğun içinde yaşarsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, saadet burnunuzun dibinde. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Allah'ın yolunda olanlar. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Henüz Allah'ın yolunda olmayanlar ama yakında olacak olanlar. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Bugün de Allah'ın yolunda olmayanlar, yarın da olmayacak olanlar. Öyleyse boşuna mı uğraşıyorum? Hayır, bu bizim tebliğ görevimiz. Her halükarda mutlaka bunu Allah yoluna girecek olanlara da, girmeyecek olanlara da yaparız. Sevgili kardeşlerim, hani dağlarda yabani armut ağaçları açar, gelişir, ahlat ağaçları meyvelerini verir. İnsanlar o meyvelerden yeseler de, yemeseler de, ahlat ağaçları hep meyvelerini verir. Hiç kimse onları ekmemiştir. Hiç kimse onlara bakmamıştır. Onu meyve verecek hale getirmemiştir. Hiç kimsenin gayreti yoktur üzerlerinde. Sadece Allah onu yaratmıştır ve meyve verir hale getirmiştir. Şu anda belki bu dünya üzerinde en çok taşlanan insan biziz. İnsanlar bizi hep kendilerine yanlış aktarılan açılardan tanıyorlar. Hiçbir esasa istinad etmeyen. Ama sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın dostuyuz. Allah'a tevekkül etmişiz. Ve
sonucu söylüyorum. Ne diyor Allah Teala? Eğer beni seviyorsanız, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin. Beni vekil tayin edin. Bana güvenin. Eğer güveniyorsanız, tevekkül ediyorsanız, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bilin ki sizi yenecek yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah yoluna adamışız. İnsanlar, onların çoğu bize düşman. Ama ne yazar? Allah bize dost. Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları dost. Ve en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetli biziz? Hayır. Biz kuvvetli değiliz. Ama en kuvvetli olan bizimle beraber. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en güzel duyguların içinde bilin ki Allah'ın yolunda olan siz sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizinle beraber, sizi yenecek de yoktur. Ne diyor Allah Teala? Ben dostunuz isem diyor. Yani bunun manası, eğer bana tevekkül ediyorsanız, bütün dünya düşmanınız olsa ben onların hepsine yeterim diyor. Hepsini yenerim. Ama diyor, eğer ben düşmanınızsam, ben dostunuz değilsem, o zaman bütün dünya sizin dostunuz olsa gene yenilirsiniz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir mutluluk masalı anlattığım şey size, bir mutluluk öyküsü, kanınızda dolaşan Allah'ın bir nimeti, sizinle iç içe, gönül gönüle bir şey. Allah'a dost olmak, mutluluğu yaşamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbet daha burada sona eriyor. Bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdiği için bu mutluluğu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de onun ötesine, yani dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala bir araya getirdi. Bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere Allah'ın Kur'an-ı Kerim kavramlarından bahsetmek üzere velayet bu kavramlardan bir tanesi. Veli dost demek, evliya dostlar demek, dost kelimesinin çoğulu. Velayet de evliyalık demek, velilik demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Evliya deyince Türkçemizde bunun bir karşılığı var. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Allah'ın zatına ulaşmış ruh, o kişi ölmeden evvel, ruh Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Allah'tan emanet olarak gelen ruh, emanetin sahibine geri gönderilmiş. Kişi hidayete ermiş ve Allah'ın evliyasından olmuş. Hidayetin ruh açısından ne olduğuna baktığımız zaman Allah-u Teala kesin bir muhteva oluşturuyor. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun hidayeti Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'a rücu etmek, yani geri dönmek, geri dönerek Allah'ın zatına ulaşmak ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'a sarılmak adıyla geçen Allah'ın zatında yok olmak. Nisa 175'te Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söyledikleri açık ve kesin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah-u Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını istiyor. Ve bu istek farz hükümleriyle 12 defa üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Mutlaka ruhumuz Allah'a ulaşacak, ulaşması lazım. 12 defa farz kılınmış. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi veli olur. Allah'ın evliyasından, velilerinden biri olur. İşte Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Bu iki ayet hidayetin, ruhun hidayetinin Allah'ın zatına ulaşmak olduğunu söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevaya baktığımız zaman velayetin çok şeyler içerdiğini görüyoruz. Sadece ruhumuzun Allah'a teslimi değil. Öyleyse bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın işaret buyurduğu çok şeyin ard arda vücuda getirilmesi gerektiğini görüyoruz. Velayet nerede başlar? 28 basamaklık İslam merdiveninde ya da Allah'ın tek dininin, kainatın tek dininin, Hanif dininin merdiveninde, 28 basamaklık merdiveninde 22. basamaktan başlar. Öyleyse ne oluruz da Allah'ın evliyası oluruz? Nasıl Allah'ın evliyası oluruz? Merdivenlerin basamaklarına birer birer bakalım. Biz birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçiliriz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. Ya da seçiliriz ve ikinci basamakta oluruz. Ama ikinci basamakta seçilmeyenler de var. Allah'a ulaşmayı dileriz ve üçüncü basamakta oluruz. Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar, dördüncü basamakta oluruz. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala, gizli perdeyi alır. Beşinci basamakta oluruz. Kulaklarımızdaki vakrayı alır, altıncı basamakta oluruz. Kalbimizdeki ekinliği alır, yerine ihbat koyar. Yedinci basamakta oluruz. Veli olmanın temelinde yatan standart öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen Allah'ın evliyası olamaz, cehennemden de kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 7. basamağa böylece ulaşmıştır. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. 9. basamakta kalbindeki Allah'ın nurlarının kalbe girmesini temin edecek olan nur kapısını Allah'a çevirir. Ve kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Allah'ın nurlarının kalbe ulaşabilmesi için. Kişi zikir yapar 11. basamakta ve kalbine rahmet sızmaya başlar. Neden sızmaya başlar? Neden girmiyor da sızıyor? Çünkü kalp mühürlü. Bütün kalpler
başlangıçta mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine Allah'ın nurunun girebilmesi için mühürün açılması lazım. Bu basamakta henüz açılmıyor. Ve kalbe rahmet sızıyor. Bu sızıntı %2'yi buluyor. Sızma 12. basamakta %2'ye ulaşması ve böylece huşuya ulaşmamız 12. basamakta. 13. basamakta ise Allah kime tabi olacağımızı bize gösteriyor. Mürşidimizi gösteriyor. 14. basamakta ulaşıyoruz ve tabi oluyoruz. Bu tabi oluş Allah'tan 10 tane nimet almamıza sebebiyet verir. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Kalbin mühürünü Allah Teala açar. İkinci nimet. Üçüncü nimet kalbimizdeki küfür kelimesini alır ve dışarı atar. Herkesin kalbinde başlangıçta mutlaka küfür yazar. Sonra Allah Teala kalbimizin içine iman kelimesini yazar. Allah'ın 4. nimeti. 5. nimet günahlarımızı sevaba çevirir. 6. nimet ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Bu veli olmanın ruh açısından başlangıcıdır. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Her %7 nur birikiminde nefsimizin kalbinde. Bir kademe nefs tezkiye olur. Nefs tezkiyesinin her %7 nur birikiminde fizik vücutta şeytana %7 oranında kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. İşte böylece bir bütün ortaya çıkar. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsimizin kalbinde zikir yaptığımız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavat partiküllerinden, nurlarından, fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Ve bu topluluk bir muhteva oluşturur. Nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikiminde nefsi emmarenin sahibi oluruz. Ruhumuz birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame, nefsini levmeden bir kişi oluyoruz. Kınayan bir insan oluyoruz. Ruhumuz ikinci gök katına yükseliyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Dördüncü defa %7 nur birikiminde nefsi mutmainne, Allah'ın verdiklerinin bize yeterli olduğu bir noktaya ulaşıyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Ondan sonra Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz 5. gök katına ulaştığı zaman, 6. gök katına ulaştığı zaman Allah da bizden razı oluyor. 7. gök katında ise yedi tane alem geçen ruhumuz Sitetil Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaşıyor. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Bizlere emanet olarak üflenmiştir, verilmiştir. Bu emanetin sahibine dönüşü asıldır. Ve emanet sahibine geri dönmüştür. Bu sahibe geri dönüşle ruhumuz kalmamıştır ve Allah'ın zatında kaybolmuştur, ifna olmuştur, yok olmuştur. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi buna Allah'a sarılmak diyor. Ama Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi buna sığınağa sığınmak diyor.
Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde de sığınağa sığınanlardan, evvaptan, evvap olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse kimin ruhu sığınağa sığınmışsa o kişi evliya olmuştur. İşte bu noktaya kadar Vel Asr suresinin 3 kademesi geçilmiştir, 3 safhası geçilmiştir. Birinci safhada kişi amil olmuştur. İkinci safhada kişi mürşidine ulaşmıştır. Üçüncü safhada ruh vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu muhteva, ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman ulaştığımız yer velayettir. Allah'ın evliyası olmaktır. İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca evliya oluşmuştur. Zamanımız insanına sorarsanız eğer, evliya mı dedin? Onlar eskiden varmış bir zamanlar. İşte bak, orada türbeleri var. Onlar evliya. Bu zamanda evliya mı olurmuş derler size. Bunları dedikleri zaman belki de ona söyleyen bizim kardeşlerimizden, evliyalardan bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bildiklerini zannettikleri temellere göre konuşurlar. Ama realitede bilmezler. Size bu kadarcık bir 15-20 dakika içinde söylediğimiz bu sözlerin onlar için belki anlaşılması bile mümkün değildir. Her söylediğimiz bir Kur'an ayeti kerimesi olmasına rağmen anlamaları zor. Ama sizler Allah'ın üniversitesinden mezun olacaksınız. Sizler anlıyorsunuz. Öyleyse kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa ne olmuştur? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. Yani nefsin kalbindeki afetlerin %51'i o kişinin nefsinin kalbini terk etmiştir. Kapı dışarı edilmiştir. Ve nefsin kalbi %51 oranında faziletlerle dolmuştur. Şeytan yalnız karanlıklara, yani nefsinizin afetlerine tesir edebileceği cihetle şeytanın hakimiyeti başlangıçta %100'dü. Ama bu noktada şeytanın hakimiyeti %49'a düşmüş, yani yarıdan daha aşağı inmiştir. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu nokta şeytanın hakimiyetini kaybettiği, nefsinizin kalbindeki hakimiyetin Allah'ın nurlarına geçtiği noktadır. Bunun için evliyasınız. Artık nefsinizin kalbinde kötülükler değil, iyilikler hakim. Nefsin afetleri değil, ruhun hasletlerinin eş değeri olan faziletler hakim. Allah'ın nurları hakim. Şeytanın karanlıkları değil, Allah'ın nurları hakim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Muhtevaya baktığımız zaman velayetin 7 kademe oluşturduğunu görürüz. 7 kademelik bir velayet müessesesi, evliyalık müessesesi. Birinci kademe fenafillah kademesi. Bu kademelere makam denir. Velayet 7 makamdan oluşur. Fenafillah,
birinci makam, beka billah ikinci makam veya fena birinci makam, beka ikinci makam, zühd üçüncü makam, muhsinler makamı dördüncü makam, İhlas makamı beşinci makam, İhlas'tan evvel Ulul Elbab makamı var, beşinci makam, İhlas makamı altıncı makam ve Salah makamı yedinci makam. Velayet yedi tane makamdan oluşur. Fena fillah ne demektir? Fena, ifna olma demek. Fi, içinde, Allah. Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Fena filan makamı. Ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında kaybolur. Eğer Allah'ı görebilseydiniz, kendinizi de görebilseydiniz, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğunu görecektiniz. Ve fena makamının sonunda bekaya adım attığınız noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e yükselir. Sonra %61 nur birikiminin ötesine geçtiğiniz zaman ki zikriniz her geçen gün biraz daha artıyor. Bunun ötesine geçtiğiniz zaman beka makamının sahibi olursunuz. Allah-u Teala fena makamını, yani ruhunuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olması, Allah'ın zatına ulaşmasını Şura 13'te çok net olarak anlatıyor. Allah kullarından dilediğini seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Ve evliya kılar demek bunun manası. Bu ulaşan kişi Allah'ın zatına ulaşmıştır ve arkadan da sığınağa sığınmıştır. Veya neye göre? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre diyor ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmayı dileyen kişi, dileyen kişi diyor Allah Teala neyi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol ittihaz eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur buyuruyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim sığınağa sığınmışsa o Allah'a sarılmış olandır. Kaf 32'de Allah-u Teala diyor ki ve üzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvâb olanlar, meâba sığınmış olanlar ve hafiz olanlar ve başların üzerinde devrin imamının ruhu bir muhafız olarak bulunanlar
için. İşte evvab olmak, meaba sığınmak, Allah'ın zatına sığınmak, Allah'ın zatında yok olmak manasına geliyor. Ve demin söylediğimiz Nisa 175'te Allah'a sarılmak anlamına geliyor. Burası fena makam. Sonra kişi bir sonraki makamda beka makamına ulaşır. Nedir beka makamı? Nisa suresinin Enam suresinin 145. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Selam yurdu vardır diyor. O altın tahtlardan bahsediyor Allah Teala. Karşılıklı altın tahtlar. Aslında tahtların adı erayik veya sürur. Huzur namazının kılındığı Allah'ın huzurunda bu altın tahtlar, eğer huzur namazının imamına geriden bakıyorsanız, saflardan herhangi birisinden bakıyorsanız, imamın sol tarafında yerden yaklaşık 4 metre yukarıda ve imamın ön tarafında 8-10 metre ötesinde, belki biraz daha fazla. Altta çok sayıda taht var. Yukarıya yükseldikçe tahtların sayısı giderek azalıyor. Ve daha ilginç bir konu, alttaki tahtlar som altından yapılmış, üsttekiler de öyle. Ama yukarıya doğru çıktıkça tahtların üzerinde mücevherler oluşmaya başlıyor. En üsttekiler tamamen mücevherlerle süslü. O tahtların en üstündeki de her zaman devrin imamının tahtı. Mutlaka devrin imamının canlı olması gerekiyor. Hayatta olması gerekiyor. İşte o tahtlara Allah Teala erayik veya sürur diyor. Allah Teala'nın indinde teslim yurdu, selam yurdu. Burası velayetin ikinci makamı. Burada nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den %71'e kadar yükselecektir. Ne zaman günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmeye başlarsanız, bilin ki nefsinizin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. İşte günün yarısından fazla zikir yapmanın muhtevası, nefsinizin kalbindeki nurların %70'i, %71'i aşmasıdır. Bu noktaya zühd diyor Allah-u Teala. Ve Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedele sattılar diyor. Esir tüccarlarına satıyorlar. Burası zühd makamı, velayetin üçüncü makamı, fena makamı, fena fillah. Allah'ın
içinde fi, içinde fena fillah, Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. Fakat beka billah, Allah ile beka, baki olmak, kalmak, bulunmak, fillah değil, billah, bi ile, bi billah, Allah ile birlikte olmak, Allah'ın huzurunda Allah ile beraber olmak, Allah'ın huzurunda olmak, Allah ile olmak, Allah'ın içinde olmak değil. İşte zühd makamında kişinin nefsindeki nurlar giderek artar ve kişiyi fizik vücut teslimine doğru yaklaştırır. Allah Teala bundan evvel hayati bir tehlike ile kulunu mutlaka imtihan eder. İşte böyle bir imtihandan sonra günün yarısından daha fazla zikir yapan kişi, zikri daha çok arttığı bir noktada bir fizik vücut imtihanından, hayati bir tehlikeyle imtihandan geçer. Allah-u Teala ispat eder ki hayatının kendisi için bir değeri yoktur. Kıymetli olan Allah'tır. Hayatınızı veya Allah'ı tercih edeceksiniz. Allah'ı tercih ettiğiniz zaman Allah-u Teala hayatınızı mutlaka kurtarır ve sizin yaşamanızı temin eder. Allah'ın evliyası olmak için fizik vücudunuzu önce Allah'a bir hayati tehlikeden geçerek teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bu tehlikenin oluştuğu noktada tercihiniz var. Ya kendi vücudunuzu tercih etmek, doktora gitmek, tedavi olmak veya Allah'ı tercih etmek, vücudunuzun bir kıymetinin olmadığını, Allah'ın sizin için kıymetli olduğunu Allah'a ispat etmek. İşte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah Teala sizi fizik vücudunuzun teslim olduğu noktaya ulaştırır. Bunlara Allah Teala muhsinler diyor. Nisa 125'te diyor ki femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve hüve muhsinu. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsinlerden olan kişi. Peki fizik vücudumuzun gerçek anlamda Allah'a teslim edilip edilmediğini nereden anlarız? Anlamak çok basit. Allah'ın emirleri var, Allah'ın nehileri var. Nefsimizin kalbinde hala %9 afet var. Biz %81'e kadar zühd makamında oluruz. %81'den sonra %91'e kadar muhsinler makamında oluruz. Burada muhsinler makamında iken daimi zikrin sahibi oluruz. Zikrimiz öyle bir artar ki
Bir gün daimi zikrin sahibi oluruz. Ne olur daimi zikrin sahibi olursak? Daimi zikrin sahibi olursak, ulul elbab makamının sahibi oluruz. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nasıl anlarız böyle olduğumuzu? Eğer biz Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorsak, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsak, bütün emirlere itaat, yasak edilen fiilleri işlememek. Yani marufu tatbik etmek ve münkeri reddetmek. İşte böyle bir standartta kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Orası o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktadır. Sonra mı? Sonra sevgili kardeşlerim, bir gün zikrinizi arttıra arttıra daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Daimi zikre ulaştığınız için, zikrinizi hiç kesmeyeceğiniz için zülmani kapının açılması artık mümkün değildir. Ne olurdu? Kesseydiniz zikrinizi ne olurdu? Zikrinizi kestiğiniz anda rahmetin, fazlın ve salavatın gelmesi duracaktı. Durduğu zaman rahmetin, fazlın ve salavatın Rabbani kapıdan zülmani kapıya indirdiği ve zülmani kapıyı kapattığı mühür onun üzerine baskı yapan üç grup enerjinin baskısının yok olmasıyla aşağıdaki baskı, karanlıkların, zulmün, karanlıklarının baskısı, şeytandan gelen karanlıkların baskısıyla mühür tekrar eski yerine geri gönderilir ve kalp tekrar karanlıklar tarafından işgal edilir. Ama ne kadar fazilet kalpte iman kelimesinin etrafına yapışmış, oraya yerleşmişse o yerleşenlerin karanlıklar tarafından dışarı atılması mümkün değildir. Çünkü kalpte iman kelimesi var ve iman kelimesi karanlıkları çekmez. Sadece fazilete çeker, fazilet etrafında birikir. %7 fazilet birikim olmuşsa o hep öyle kalacaktır, artacaktır. Zikir yapıldıkça nefsin kalbindeki nurlar artacaktır. Nasıl artacaktır? İman kelimesinin etrafına yapışarak. Yapıştığı andan itibaren o artık kalpten atılamaz. İşte böylece 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 2'de fazilet birikimi %51 nefs tezkiyesi. Ondan sonra bu rakamın %91'e çıkması fizik vücudun teslimi. Ve daimi zikre ulaşma ve ulul elbap olma. Yani hikmet sahibi olma. Yani bu noktaya kadar kişi ilmel yakindedir. Bu noktadan sonra artık aynel yakinin sahibidir. Hikmet sahibidir, tezekkür sahibidir, hayır sahibidir kişi. Kimdir o insan? Ulul elbaptır.
Hikmet sahibi olanların muhtevalarına baktığımız zaman bunların dört tane temel şartı var. Vasıf şartı var. Bir tanesi daimi zikrin sahibidir kişi. İkincisi bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmadan evvel kişi nefsinin kalbinde zaten %9 karanlık kalmıştır. Ama zikri daime ulaştığı zaman nefsin kalbi zaten %100 nurlarla dolmuştur. Zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbinin tamamen nurlardan oluşması söz konusudur. Çünkü zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki karanlıkları dışarı atarsınız. Nefsinizin kalbinde diyelim ki başlangıçta hiç nur yok ama iman kelimesini Allah Teala yazdı kalbinizin içine ve siz zikir yapıyorsunuz. Zikir yapmaya başladığınız andan itibaren bütün karanlıklar kapı dışarı edilecektir. Neden? Çünkü Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri yukarıdaki kapıdan gelecekler ve rahmet bu üç grup nur Rabbani kapının üzerinde bulunan hareketli hale gelmiş olan mührü aşağı iteceklerdir. Zülmani kapıyı kapatacaklardır. Bu noktadan itibaren Zülmani kapının üzerine bu nurların baskısı olduğu için Zülmani kapı açılmayacak ve nefsin kalbindeki bütün karanlıkları dışarı atmak üzere kalbin içi faziletlerle dolacaktır. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilecektir. Çünkü karanlıkları nefsinizin kalbinde tutacak olan küfür kelimesi artık orada yoktur. Mürşidinize ulaştığınız gün Allah Teala küfür kelimesini kalbinizden alıyor, kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece ne oluyor? Böylece bir muhteşem dizayn oluşuyor. Söylediğimiz noktaya ulaştığınız zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbinde artık %100 faziletler nefsinizin kalbini işgal etmiştir. Böyle olduğu için afetler tamamen yok olmuştur. Bunun kesin iki tane mükafatı vardır. Birisi, Allah-u Teala kalp gözünüzü mutlaka açar, size fiziğin ötesini göstermeye başlar. İkincisi, Allah-u Teala kalp kulağınızı açar ve Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Hikmet sahibi olmak bu dört tane vasıf şartını mutlaka oluşturur. Otomatik olarak bunlar verilir. Bunlar muktesap haktır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, ulul albab olmuşsa daimi zikrin sahibidir. Kalp gözü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Böyle olduğu için de kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört tane vasıf şartının üç tane sonuç şartı var. Bu vasıflara sahip olan kişi mutlaka bu üç tane sonuç şartının sahibidir. O kişi hayrın sahibi olur. Neden hayrın sahibidir? Hayır, derecat kazandığınız bütün işlemlerdir. Bu kişi hayatının her saniyesinde derecat kazanıyor. Zikir yaptığı için her saniye daimi zikrin sahibi olduğu cihetle her saniye derecat kazanıyor. Ve her bir saniye kazandığı bir derecat 700 katını Allah-u Teala ona ihsan edeceği için 700 derecat olarak amel defterine kaydediliyor. Bu kişi hayır sahibi. Diyelim ki bu kişi bir günah işlemiş, namazını vaktinde kılamamış.
derecat kaybetse bile namazını vakti kılamadığı için 10 derece, 20 derece, 30 derece kaybetse bile o kişinin kazandığı her saniye 700 derecedir. Yetmez. O kişi öyle bir hüviyettedir ki o mutlaka mücbir sebeplerle namazını kılamamıştır. Yani vaktinde kılamamıştır, gecikmiştir. Şartları Allah-u Teala ondan daha iyi bilir. Arkadan mutlaka o namazı kaza edecektir. Ettiği zaman gene derecat kazanacaktır. Ama o hataen yaptığı, mücbir sebeplere dayalı olarak yaptığı o olayda kaybettiği derecatı

Allah-u Teala'nın aldığı bu suallerin cevabı muhacenesinde kendisine bu suali soranı da cevabını Allah-u Teala'dan aldığını bildir. Ne almışsa onu ulaştırır. Cevabı Allah'tan aldığını da söylemekten çekinmez. Bu kişi öyleyse ehli tezekkürdür. Olayları tezekkür etmek imkanının sahibidir. Allah ile konuları tezekkür etmek imkanının sahibidir. Allah'a sual sormak ve cevap almak imkanının sahibidir. Ve bu kişi hüküm sahibidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayetin bir iki ayete daha bakmak suretiyle onunla çağrışım yapan 28 basamağın İslam'ın ya da Hanif dininin 28 basamağının hangisine ait olduğunu ayetin mutlaka bilir. İşte sevgili kardeşlerim, burası ulul-elbab makamıdır. Hüküm sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz, ehli hayır olursunuz, ehli hükm olursunuz ve Allah-u Teala'nın indindeki adınız hikmet sahibidir. Ulul-elbab makamında sadece zemin katı görebilirsiniz. Burası 26. basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve velayetin 5. makamı. Yalnız zemin katı görebilirsiniz. Burada Allah-u Teala size devrin imamının, dergahının gizli taraflarını, yani manevi veçhesini gösterecektir. Sonra mı? Sonra bir gün birinci kat gösterilmeye başlanacaktır. Bileceksiniz ki ulul-elbab makamını aştınız, ihlas makamının sahibisiniz. Ve evvela Allah-u Teala size birinci kattaki secde mahalini gösterecek. İkinci kattaki suvarılma işlemlerinin şeffaf suvarılma havuzlarında nasıl gerçekleştiğini gösterecektir. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin içinde nasıl secde edildiğini, ibadet edildiğini gösterecektir. Üçüncü katla dördüncü katı birbirine bağlayan mihenk menfezini gösterecektir. Bir sonsuz silindirin içinden nasıl insanların, insan ruhlarının muhteşem bir hızla üçüncü kattan dördüncü kata çıktıklarını gösterecektir. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslını gösterecektir. Beşinci kattaki Beyt-ül Haram'ın aslını gösterecektir. Altıncı kattaki Sıbkatullah olma, nurlanma makamında hem nurlanmanın nasıl olduğunu hem de oradaki içeriye giren veya içeriden çıkan kişinin vücudunun şeklini alan devamlı değişen kapıyı gösterecektir. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala fetih kapısını gösterecektir. Ve yedinci katın birinci alemi olan zikir hücrelerini, ikinci alemi olan Ümmül Kitabı, üçüncü alemi olan Kudret Denizi'ni, dördüncü alemi olan Makam-ı Mahmud'u, beşinci alemi olan Divan-ı Salihini, altıncı alemi olan zikir hücrelerini, birinci alem, ikisi de hücre, birinci alem kader hücreleri, altıncı alem zikir hücreleri. Ve zikir hücrelerinden sonra indi ilahi gösterecektir. İndi ilahide de en üst noktayı, varlıklar aleminin sonunu gösterecektir. Burası sitretin müntehadır. Sitretil müntaha ile birlikte ihlas makamı da tamamlanır. Ulul-elbab makamı için Allah-u Teala diyor ki li ulul-elbab

cevap yeskurunallâhe kıyamen kudûden ve alâ cunûbihim. O cevap kullarım var ya, ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Müteşabih ayetlerin manalarını tezekkür edebilenlerin sadece ulul elbab olduğunu söylüyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İhlas makamı Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Dinde muhlis kullar olmakla emrolundular. Nefslerinin bütün afetlerini yok ederek, bütün katışıklardan nefslerini temizleyerek, nefslerini halis kılan insanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, ruhunuzun teslimi, fizik vücudunuzun teslimi, nefsinizin teslimi. Üçü de hanif olarak gerçekleşir. Ruhunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Nefsinizi Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Ve tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Tövbe-i nasuhtaki birinci makam, tövbe-i nasuhu yaptığınız noktadır. Birinci kademe, tövbe-i nasuhu yaptığınız noktadır. İkinci kademe, Allah'ın size salah nurunu verdiği ve günahlarınızı örttüğü noktadır. Üçüncü kademe, o örttüğü günahları Allah'ın sevaba çevirdiği noktadır. Dördüncü kademe, irşada ulaştığınız noktadır. Bu dört kademelik, salah makamının bu dört kademesinde nefsinizin kalbi dört mertebe daha müzeyyen olur. Bir mertebe ulul-elbab makamında müzeyyen olmuştu, zemin kat gösterilmişti. Yedi mertebe ihlas makamında müzeyyen olmuştu, bütün gök katları gösterilmişti. Ve dört mertebede burada müzeyyen olur Allah'ın verdiği hediyelerle ve kişi iradesini Allah'a teslim edecek hale gelir. İradesini de Allah'a teslim eder. Beşinci kademesinde salah makamının. Burası aynel yakinin ötesidir. Hakkul yakindir. Hakkul yakin makamında iradeniz de Allah'a teslim olur. Allah'ın iradesine bağlanır. Salah makamının beşinci kademesi. Ve irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin olunursunuz. Burası irşada tayin olunduğunuz yerdir. Dört tesliminizi de gerçekleştirdiğiniz yerdir. Ve kemal derecelerinde sona ulaştığınız yerdir. İnsanı kamil olduğunuz yerdir. Bunun ötesi altıncı kademe, her ülkedeki, her milletteki Resullere aittir. Yedinci kademe ise sadece devrin imamına aittir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, velayet kademeleri. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek Allah'ın hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine gitmesini oluşturmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz mutluluk. Biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi sadece bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmanız. Allah'ın hepinizden istediği, sizlerden hepimizden istediği bir tek şey var. Mutluluk. Bu Allah'ın temel hedefidir. Allah'ın dinden muradı insanları hem dünya mutluluğuna ulaştırmak hem de cennet mutluluğuna ulaştırmaktır. Başka hiçbir gayesi yok. Sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez Allah-u Teala sevgili kardeşlerim. Ya öyle mi? Peki ama sen bunu nereden biliyorsun? Diyenleriniz vardır herhalde şimdi. Bizi ilk defa dinleyenler vay be diyecekler. Allah-u Teala bizi mutluluktan başka bir şey için yaratmamış. Öyleyse Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Elbette. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey o kadar. Sizi mutlu kılmak. Mutluluğunuz Allah'ın sizi yaratmasının temel hedefidir. Allah Teala ne istiyor sizden? Hadi gelin beraberce şu Fatiha sünnesine bir göz atalım. Hani şu beş vakit namaz kılanların sünnetleriyle, farzlarıyla birlikte kılanların günde 40 defa okudukları, her gün 40 defa okurlar Fatiha sünnesi. Ama hani bir söz vardır, benim oğlan bina okur, döner döner gene okur gibi. Bizimkiler Fatiha'yı okuyorlar da arkasında ne yazdığından haberdar değiller. Gelin bakalım ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Alemlerin Rabbine hamd ederiz. Peki Allah Teala alemlerin Rabbidir de bu alemin Rabbi değil midir? Bu alemin de Rabbidir. Ama bu alem için verdiklerine şükrederiz. Zahiri hayatımızda, şu dünyada altı alemden bir tanesi zahiri alemdir. Bu dünya da zahiri alemin bir parçasıdır. Yani fizik vücudumuzun alemi. Bu alemde Allah Teala'nın bize verdiği ister fizik olsun, ister fizik ötesi olsun, burada bu alemde, bu alem için, bu alem standartlarında fizik vücudumuza verdiği fizik nimetler için Allah'a şükrederiz, fiziğin ötesi için hamd ederiz. Öyleyse zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikir karşılığında eğer bize düşeni yapmışsak, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah bize furkanlar verdiyse, mürşidimize ulaştıysak, irşat makamına ulaştıktan sonra zikir yapıyorsak, o zaman Allah Teala zikirde bizim kullandığımız Allah, Allah, Allah, Allah ifadesiyle birlikte bize her Allah dediğimizde devamlı rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderir. İşte bugün derdiği nurlara hamd ederiz. Onlar alemlerden geliyor, Allah'ın katından geliyor. Onlar bu alemin malı değiller. Fiziğin ötesi devreye giriyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat.
Ama bu dünyada Allah Teala bize para vermiş, şükrederiz. Mal vermiş, şükrederiz. Rızık vermiş, yiyeceğimizi, içeceğimizi, alacağımız havayı temin etmiş, şükrederiz. İşte hamd alemlerin Rabbinedir diyor Allah Teala. Er-Rahmani Rahim. Rahman ve Rahim olan. Yani hem Rahman esmasının sahibi hem de Rahim esmasının sahibi. Bunu esirgeyen ve bağışlayan diye Türkçeleştirmişler. Yaparlar. Herkes gönlü istediği gibi bir anlam vermiş. Aslında merhamet kelimesi de, rahmet kelimesi de, rahim kelimesi de, rahman kelimesi de hep aynı kökten geliyor, rahim. Yani sevgili kardeşlerim, eğer lügat manasına bakarsanız, kök manasına bakarsanız farklı dizaynlar ortaya çıkabilir. Yani aynı kelimedir dersiniz. Birisi rahmet kelimesi, birisi rahman, birisi rahim kelimesi, birisi rahman. Rahman esmasıyla Allah Teala şu fizik dünyadaki her şeyinizi temin eder. Yaşamak için ihtiyaç duyduğunuz hava, su, yiyeceğinizi temin eden, yerin altındaki, üstündeki, havadaki ve sudaki yiyecekler hepsi. Bu Rahman esmasının ortaya koyduklarıdır. Yaşamınızın devamı için bütün standartları Allah hazırlar. Rahman esmasıyla. Ya Rahim esmasıyla ne yapar? Rahim esmasıyla size fiziğin ötesinden yardımlarını gönderir. İşte zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları onun Rahim esmasının eseridir. İrşad makamına ulaşıp da tabi olduğunuz zaman kalbinizin mührünü açmak, onun içine iman kelimesini yazmak, başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermek,

günahlarınızı sevaba çevirmek, bunların hepsi Allah'ın Rahim esmasının neticeleridir. Sizin gözlerinizdeki icab-ı mestureyi almak, görme hastanızın üzerindeki gışaveti almak, kulaklarınızdaki vakrayı almak, işitme hastanızdaki mührü açmak, kalbinizdeki mührü açmak, kalbinizdeki ikineti almak, yerine ifat koymak, hepsi Allah'ın Rahim esmasının neticeleridir. Öyleyse Er-Rahman-ı Rahim diyor Allah-u Teala, Rahman ve Rahim olan. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Din günü Allah'ın yoluna girmek için adım attığınız, ilk adımı attığınız günün adıdır. Ama aynı zamanda Allah-u Teala kıyamet günü içinde din günü ifadesini kullanıyor. Mürşide tabi olduğunuz zaman içinde din günü kullanılıyor. Din gününü eğer tabiyet günü olarak alırsak, bunun bir başlangıç noktası olması lazım. Din günü başlangıçtan sonuca kadar bütün muhtevayı ihata eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenizin teslimine kadar geçen bütün safhanın başlangıcı din günüdür. Din günü aslında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. Ve zaten Allah Teala hemen arkasından din gününün muhtevasını veriyor. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nesta'in. Ve yalnız senden istiğane isteriz. Şimdi din günü müessesesi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din günü. Öyleyse din gününün sahibi olan Allah'ın din gününden bahsetmesinin hemen arkasından İyyâke na'budu diyoruz. Unutmayın, Fatiha suresi bizim Allah'a müracaatımızdır. Bütün Kur'an Allah'ın bize emirlerini ve Allah'ın bize seslenişini ifade eder. Ama Fatiha suresi bizim Allah'a tazarruğumuzdur. Bizim Allah'a niyazımızdır. Bizim Allah'a müracaatımızdır. Hem başvuru hem münacaat Allah'tan mutluluk dilemek, kurtuluş dilemek, necat dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi hep beraber bir defa daha diyelim ki her şey öylesine güzel ki. Hadi bir defa daha ben size söyleyeyim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten her şey öylesine güzel ki. Ah, insanlara bunu bir anlatabilsek, bir Allah'a yakın olmayı başarabilseler, sadece mutlu insanlardan örülen bir dünyada yaşayabilsek. Bundan 14 asır evvel sahabe bunu gerçekleştirdiler. Öyleyse ne olmuş? Din gününün sahibi Allah-u Teala ve diyoruz ki yalnız sana kul oluruz. Yani bu kulluk ne mene bir şey ki? Ne mene bir şey olduğuna gelin beraber bakalım. Zariyat 56'da Allah-u Teala ne diyor? وَمَا حَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece
bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse yaratılışımızın gayesi Allah'a kul olmak. Bunun arkasında ne var? İşte konumuza girdik. Bunun arkasında mutluluk var sevgili kardeşlerim. Şu mutsuz alemden, huzursuz dünyanın bütün huzursuzluklarından kurtulmak, mutlu bir insan olmak istemez misiniz? Olayların sizi tesiri altına alamadığı bir mutluluk halesi içinde şu dünya hayatınızı geçirmek, sonra da mutlaka Allah'ın cennetine gitmek istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Henüz kardeşimiz olmayan sizlere sesleniyorum, istemez misiniz? Farkında değil misiniz ne kadar mutsuz olduğunuzun? Şu insanların bir kısmını neden bu beyaz zehirlere, bir takım ilaçlara saplantısı olduğunu hala anlamıyor musunuz? Bir şeyler arıyorlar, fakat aradıkları şeyi bulabilecekleri yeri seçemiyorlar. Orası o uyuşturucular değildir. Orası talep ettikleri yer, burasıdır. Size mutluluğu şeytan o uyuşturucularla falan veremez. Sonunuz felakettir. Ama Allah zaten sizi sonsuz bir mutluluğa ulaştırmak için yaratmış. Allah'ın gayesi size hem dünya saadetini teslim etmek, şu dünyada sizi mutlu bir insan kılmak yeter mi yetmez, hem de daha sonra dünya saadetini de size teslim etmek. Üstelik de birincisinin yani cennetin üçüncü katını garanti ediyor. Dünya mutluluğunda yarısını garanti ediyor. %51'ini garanti ediyor. Ve sizden sadece bir tek şey istiyor. Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel bu hayattayken yani ulaştırmanızı istiyor sadece sizden. Gene yetmez. Bunun içinde bir dileğiniz kafi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, şuradan, kalbinizden bir talep gidecek Allah-u Teala'ya. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, ya da dilemezsiniz. Tabii keyfiniz bilir. Hani bir laf var ya, neşeniz bilir, neşeniz bilir. Dilerseniz, istersiniz. Ama eğer dilemezseniz ne olacağını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi seviyede bir din alemi olursanız olun, hangi seviyede bir insan olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman Allah'ın kulu olamazsınız. Gideceğiniz yer kesinlikle cehennemdir. Şu dünyada da mutluluk adı verilen şeyi, dünya mutluluğunu asla yaşayamazsınız. Ya, işte böyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nedir bu 28 yıldır nefes tükettiğimiz, size anlatıp anlatıp doyamadığımız, hala sizlerin büyük kısmınızın anlayamadığı, şu bağnaz ölçülerde sıkışıp kalan din adamlarının da anlayamadığı mutluluktan bahsediyorum size. Kur'an'ın öngördüğü mutluluktan bahsediyorum. Allah'ın ayetlerinden bahsediyorum. Öyleyse ne diyoruz Fatiha suresinde? Yalnız sana kul oluruz. Allah Allah, bu kulluk acaba nasıl bir şey ki? Allah'a nasıl kul olunur? Ne yapmamız lazım? Son derece basit bir şey. Sadece bir dilek sizi Allah'ın kulu yapar. Dileğin yerine getirilmesi değil,
dilemeniz yapar. Dilediğiniz anda tağutun, yani şeytan, insan ve cin şeytanların, şeytan şeytanların kulu olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Vesselam. Ya sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir şeyden bahsediyorum size. Bir dilek, sonuç. İki sonuç. Bu dileğin karşılığında bir dünya saadeti yarım. Garantide dünya saadetinin yarısı. İki, cennet saadeti üçüncü kat. Üçüncü kata kadar garanti. Peki, hadi gelin sizinle beraber bakalım. Bu kulluk nerede başlar? İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Ne demiş? Ne demiş Allah Teala? Demiş ki: "Onlar tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar." Ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlara, bu kurtulanlara müjdeler vardır. Onları, kullarımı müjdele diyor. Onları demiyor. Kullarımı diyor. Yani kişi Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluvermiş. Masal gibi bir şey. Tağutun kulu olmak, insan ve cin şeytanların kulu olmak veya Allah'ın kulu olmak. Peki, eğer o tağutun kulu olsaydı, şeytanın kulu olsaydı kişi, ne olacaktı? Hadi gelin bakalım, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi bu konuda ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Şeytan onlara münker ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz, diyor Allah Teala. Öyleyse olay ne? Tağut tarafından, şeytan tarafından, ister insan şeytanlar olsun, ister cin şeytanlar, hepsinin adı tağut. Ama hepsi de şeytan hüviyetinde. Şeytanın kulu oluyor insan. Şeytan tarafından emredilen birisi. Doğuşundan itibaren kişi Allah'ın kulu değildir. Doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Biz ne diyorduk Allah Teala'ya? İyyake na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse hadi gelin Allah'a kul olalım. Ne yapmamız lazımmış? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımmış. Allah'a yönelmek. Bu kelime münip kelimesi, inabe kelimesi, enibü kelimesiyle ifade ediyor. İfade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, Allah'a minib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir de amenü olmak kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu amenü olmak kelimesi, imanı ifade ediyor, inancı ifade ediyor.
Allah'laşmayı dilemeyen bir kişiye de Allah Teala aminü kelimesini kullanmış. Orada inanan manasına geliyor aynı kelime. Ama nerede bu kelime, aminü kelimesi Allah'a ulaşma dileğini muhtevasına alırsa, aldığı yerde kişi Allah'a yönelmiştir, Allah'laşma dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. Yeter mi? Yetmez. Bu noktadan itibaren daha 6 tane aminü kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Burada Allah'laşmayı dilediniz, birinci defa Allah'ın yolundaki amel olmaktan bahsediyoruz. Ondan evvel inanmak kimseyi bir kurtuluşa ulaştırmıyor. İnanç tek başına bir kurtuluş sebebi olarak geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim inanır da, Allah'a inanır da, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmaya da inanır da, bunun üzerine farz olduğuna inanır da, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman gerçek anlamda amin olur. Yani bu amin olmak, o kişiyi kurtaran bir amin oluştur. Amin olan kişi, takva sahibi olur. Yani böyle bir seviyede amin olan kişi, takva sahibi olur. Bu amin olmanın birinci seviyesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci seviyesi, irşat makamına ulaşıp tabiiyet. Üçüncü seviyesi, ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Dördüncü seviyesi, fizik vücudu teslim etmek. Beşinci seviyesi, nefsi Allah'a teslim etmek. Altıncı seviyesi, irşada ulaşmak. Yedinci seviyesi, iradesini de Allah'a teslim etmek. Yedi seviye, aminu olmak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve hepsi bir üst cenneti ifade eder. Aminu oluş, birinci kat cennet. Mürşide ulaşıp tabiiyet, ikinci kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü kat cennet. Ve sonrası dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetler. Bundan 14 asır evvel onlar asr-ı saadeti yaşadı sahabe. Nasıl yaşamışlar? Yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim açık ve net olarak bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini, bütün sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduğunu, hepsinin ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini, hepsinin fizik bedenlerini Allah'a teslim ettiklerini, hepsinin nefslerini Allah'a teslim ettiklerini, irşada ulaştıklarını ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini net bir standartta Kur'an-ı Kerim ispat ediyor. Onlar mutluluğun en üst boyutunu yaşamışlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizden ne haber? Mutluluk diyorsanız o zaman bunun Kur'an'da olduğuna dikkat edin. Mutluluğu yaşayanlar Kur'an'ı yaşayanlardır. Onlar tasavvuf ehlidir. Tasavvuf ehli bu yedi safayı yaşayanlara denir. Bu yedi safa mutluluğun bütün boyutlarını içerir. Yedi safada dört teslim. Yedi iklim, dört bucak gibi. Yedi safada dört tane teslim. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu kadar. Ama bana deyin ki ben mutlu olmak istiyorum. Bana deyin ki ben şu anda dünyadaki en mutsuz insanım. Bu kadar büyük dertlerin içinde ben nasıl kendimi kurtarabilirim? O kadar çok günah işledim ki belki de şu dünyadaki en günahkar insan benim. Bu günahların azabı üzerimde huzursuzluktan çatlayacak gibiyim. Hiç benim gibi adamı Allah Teala acırda kurtuluşa ulaştırır mı? Garanti altındasın sevgili kardeşim. Kim olursan ol. Şu dünyadaki büyük günahlardan, günah-ı kebair denen günahlardan hangisini işlemiş olursan işle. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde günahının boyutu ne olursa olsun o günahlarının hepsini mutlaka sıfırlayacağını söylüyor. Bütün günahlarını affedeceğini söylüyor. Yani şimdi diyecek ki bu kardeşimiz bize yahu ben bu kadar ümitsizlik içindeyken
şu dünyadaki en bedbaht insan benken, bu kadar huzursuzken, cehenneme gideceğim garantiyken, sen bana öyle bir şey söylüyorsun ki ben buna inanamıyorum. Kardeşimiz haklı mı? Haklı. Ama biz de haklı mıyız? Biz de haklıyız çünkü Kur'an bizim söylediğimizi söylüyor. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ne diyor? Diyor ki Allah Teala, bir kenara yazın. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ne diyormuş Kur'an-ı Kerim? Diyor ki siz diyor Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olun. Sonrası diyor bana ay. O zaman diyor ben diyor size Furkanlar vereceğim diyor. Ve diyor sizin günahlarınızı örteceğim. Amin olun. Takva sahibi olun ki diyor ey amin olanlar. Takva sahibi olun ki diyor. Sizin bütün günahlarınızı örteyim ve size Furkanlar vererek örteyim. Furkanlar vereyim. Yeter mi yetmez? Sonra da günahlarınızı mağfiret edeyim. Yani sevabı çevireyim. İyi mi? Günahlarınızın örtülmesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman garanti. Sevabı çevrilmesi garanti değil. Yolunuza devam ettiğiniz takdirde gene garanti. Onun ötesi de garanti o zaman. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemekle kalırsa Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer ama gireceği yer birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı diledi kişi 10 dakika sonra öldü. Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Diyor ki Allahu basirun bil ibad. Allah kullarını görücüdür. Sonra ne diyor Allah Teala? Allahu semi'ün alim. Allah işitir ve bilir. Hep kalbinize bakar. Acaba bu yarattığım kişinin kalbinde bir gün bana ulaşma dileği vücuda gelir de ben onu kul olmak şerefine erdirir miyim diye Allah-u Teala hep bakıyor herkese ve o dilek yeşerdiği anda kişi Allah'ın kuludur. Kulu olduğu anda da Allah-u Teala onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Kanunlar otomatik işler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah'ın kuludur. İşte söyledik Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. Ne yapmış sahabe? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olmuşlar? Tağutun kuluymuşlar diledikleri zaman. Ama dilemişler, Allah'a yönelmişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem cennet müjdesini almışlar, hem dünya müjdesini almışlar. Nereye kadar bu? Ruhu Allah'a ulaştırana kadar, üçüncü kat cennete kadar geçiyor. Dünya saadetinin ise yarısını garanti ediyor. Allah-u Teala diyor ki, ey benim kullarım, sakın benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin. Ey şu dünyada haddi aşan kullarım diyor. Yani büyük günahlar işlemiş olan kullarım, sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. La taknetu rahmetullahi. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ama başka bir ayet-i kerimede de Allah Teala diyor ki sakın şeytan sizi affımıza güvendirmesin.
ise ne demek istiyor? Eğer bir insan bu anlattığım sırlarını Kur'an-ı Kerim'in bilmiyorsa, neden sırları dedim? Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Bugün gidin din adına ahkam kesen bütün o zavallılara, şu televizyonu parsellemiş olan din ulemasına, şu profesörlere sorun. Ya bu adam böyle böyle bir şeyler söylüyor, siz bize böyle şeyleri hiç söylemiyorsunuz. Gerçek mi? Adamların Allah'ın söylediklerinden haberi yok. Hem bunların bir kısmı Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmış olmasına rağmen haberi yok. Çünkü o tefsirleri yaparken hep daha evvelki tefsirlere bakıyor adamlar. Asırlarca önce insanlar tefsirler yazmışlar. Aman onların söylediklerine karşı çıkmayalım. Ne yazmış? Ne yazmış? Şöyle yazmış. Birbirlerine konuşuyorlar. Onlar da onun bir benzerini yapıyorlar. Aynı kelimeleri değişik bir şekilde dizayn edip asırlardan beri söylenen yanlışların dokunulmazlığı varmış gibi hep aynı şeyler yazılıp çiziliyor. Aslında şu televizyonları parselleyen zavallıların ne kadar zavallı olduklarını bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Cehenneme gideceklerini bir bilseniz. Ölçü çok kolay. Onlara telefon edip sorun. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilememişlerse kurtuluşları olmadığı gibi Allah'ın ayetlerinde de gafiller. Öyleler mi? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Müracaat mahallimiz orası. Allah'ın kelamı bizi alakadar eder. İnsanların yazdığı kitaplara gelince, hayır, onları Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine uymadıkları sürece kimse bize kabul ettiremez. Falanca büyük alim şöyle yazmış. Tamam, doğru olup olmadığını Furkan'a vuracağız. Furkan, Kur'an'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran, içinde bütün ilimlerin var olduğu Kur'an'dır. Biz diyor bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık bu Kur'an'da. Her şeyi o Kur'an'ın içine yerleştirdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse Furkan, Kur'an'dır. İnsanlar ne zaman ona aykırı bir şey söylerlerse siz onlara diyeceksiniz ki senin bu söylediğin Kur'an'ın muhtevasına uymuyor. Senin söylediğin doğru değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve hadisleri. Kendisi diyor ki hadisinde benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisimin Kur'an'a aykırı olması mümkün değildir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, gözümün nurları, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle kurtarmaya hazır. Dilemediniz. O zaman kurtuluşunuzun mevcut olmadığını söylemek mecburiyetindeyiz. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. O din alimiyim diye geçinenler neden kurtulamayacaklar? İşte bu ayet gelince, şu iki ayet gelince kurtulamayacaklar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberleri yok ki ona Allah'a ulaşmayı dilesinler. Ne diyor Allah Teala? İnnellezîne lâ yercûne likâenâ vatme'ennü bihâ ellezîne hüm ayâtina gâfilûn. Baştan başlayalım. Bir atlama oldu. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatma ennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Hadi bakalım şimdi gelin ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar ki
muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ne bu insanların kabahati? Cehenneme gönderiyor Allah-u Teala doğrudan doğruya. Bir tek kabahat. Başka hiçbir konudan bahsetmiyor. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'alaştırmayı dilememek. O kadar. İnnellezîne la yercûne likâena. Muhakkak ki mutlak surette diyor Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ulaşmayı, ruhlarını ölmeden ulaştırmayı dilemezler. Ölümden sonra zaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde ifade etmiş ki ölümden sonra herkesin ruhu zaten Allah'a geri dönecektir. Dönülecek başka yer söz konusu değildir. Ölümle beraber insanın ruhu eğer vücudundaysa Allah'a geri döner. Eğer değilse ölüm sırasında gene kişinin başının üzerine Allah'ın katından geri döner. Kişinin üzerinde yerini alır. Ölümden sonra o kişinin ruhunu ölüm melekleri ikinci defa Allah-u Teala'ya ulaştırırlar. Birinci defa ulaşmıştır ve oradan geri dönmüştür kişi ölürken. Ne yani o zaman bir takım insanların ruhu iki defa mı Allah'a ulaşır? Elbette iki defa ulaşır. O zaman diyeceksiniz ki ispat et. Hay hay. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi. İlla alel haşiyin. Ama huşu sahipleri için değil. Huşu sahipleri hariç. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Buna yakin hasıl ederek kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhları ölümden sonra da Allah'a tekrar geri döndürülecektir. Hem ölümden evvel kişinin talebi üzerine hem de ölümden sonra emri hakla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi de bekliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceğinizi bekliyor Allah-u Teala. Ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'a ulaşabilirsiniz. Ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırabilirsiniz. Her şey sizin dilemenize bağlı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin.
Bu kurtuluştur. Size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennetin kapısı artık açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse engellerin hepsi ondan alınır. Furkanlar verir Allah Teala. O kişinin bütün engelleri alınırken görme, işitme ve idrak etme engelleri alınırken 7 tane faktör her birinde o kişiye öyle dereceler verir ki Allah Teala o kişinin bütün günahları örtülür. Günahları örtülünce o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girer otomatik olarak. Bu ise cennete gitmenin kesin anahtarıdır. İşte Mü'minun suresi 102 ve 103. ayetler. Allah Teala diyor ki kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer cennettir. Onlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103 ama kimin de günah tartıları fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere onlar hüsranlı olanlardır diyor. Sadece iki tane sonuç. Ya Allah'ın cenneti ya da cehennemi. Ya günahlarınız fazla mutlaka cehenneme gider kişi ya da sevaplarınız fazla mutlaka cennete gider. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Mutluluğunuz hiç kimsenin elinde değildir. Sizin elinizdedir. Allah da sizinle beraber sizi mutlu etmek için hazır bekler. Her an talebinizi bekler. Ah şu kulum da bana ulaşmayı dilese de ben onu gerçek anlamda kul yapsam kendime. Unutmayın, başlangıçta Allah'ın kulu değilsiniz, tağutun kulusunuz. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah'ın kulu olabilirsiniz. Allah'ın kulu olmak kurtuluştur. Kurtuluşun başlangıç noktası takva sahibi olmaktır. Ne zaman kişi takva sahibi olur? Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse

Onları diyor Allah-u Teala, onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Amel olanları ise diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ise kendisine ulaştırır diyor.

diyor ki bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilediğiniz an cehennemden kurtuldunuz. Ama kişi diledi ve cenneti değil sadece dünya saadetini de istiyor bu kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı istiyor. Ulaştırmayı istediği andan itibaren Allah Teala onu cennetlik etti. Ama kişi Furkanlar alındıktan sonra Allah'ın ibadetlerini sevmeye başladığını anlayacak, hissedecek. Ve Allah'ın ibadetlerini yerine getirdikçe mutluluğu artacak. Allah'ın ibadetlerini yerine getirdikçe her şey daha güzel olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ibadetlerini severse, Allah o kişide öyle hazırlıklar vücuda getiriyor ki kalbine ulaşıyor, Allah Teala kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişi zikir yapınca rahmet ve fazl gönderiyor ona. Kişi neticede irşat makamına ulaşmayı istiyor ve Allah Teala onun için onu huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi kılan kişiye de mutlaka mürşidini gösteriyor. Kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Artık ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti Allah'a ulaşmayı gerçekleştirene kadar bu kişi de devam eder. Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren kişi kendini mutlu hissetmeye başlar. Bu mutluluk bir süre devam eden bir mutluluktur. O kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar giderek artan bir mutluluk olacaktır. Ama tabiyetten sonra. Tabiyete kadar da kişi mutludur. Allah'a ulaşmayı dilediği için mutludur. Allah Teala onun iradesini, cüz'i iradesini, ilahi iradesinin kontrolü altına almıştır. Tağutu da o kişiden kesin olarak ayırmıştır. Tağut o kişiye hiçbir şekilde tecavüz edemez. Onu kötü şartların içine koyamaz. Ona zarar veremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi söz konusu. Böyle bir dizaynda o kişinin ne olacağına bakalım beraberce. Ne görüyoruz? Gördüğümüz şey son derece açık. O kişi irşat makamına ulaştıktan sonra ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişinin kalbine iman yazılıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhu girip yerleşiyor. Kişiye Allah Teala o güne kadar bir on verirken, o günden sonra bire yüz vermeye başlıyor. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkınca her katta yüzer yüzer arttırıyor Allah Teala o bire yüzü. Bire 200, bire 300, bire 400 ve nihayet bire 700 oluyor. Kişi Allah'ın zatına ulaşana kadar iradesi Allah'ın iradesinin kontrolünde ve şeytanın ve bütün zulmani varlıkların o kişiye tesiri hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi burada bir mutluluğa ulaştırması söz konusu. Kişinin nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru ulaştıkça devamlı %7 fazla birikimi oluyor.

puzzle'lar kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanıyor. Bu nurlar her katta %7 olacağı için %49 olur kişi ruhunu Allah'laştırdığı zaman fazlaların miktarı. %2'de rahmet nuru baştan kalbe girmiştir. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Ruh Allah'a ulaşır. Bu noktada kişi nefsinin kalbindeki afetler %50'den fazla yok olduğu için dünya mutluluğu günün yarısını aşmıştır. Kişi her gün o günün yarısından fazla mutluluğu yaşar. Mutsuzluk devresi her gün yarım günden aşağıdadır, azdır. Ne olmuştur bu kişi? Allah'ın garantisi altında ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Ve dünya saadetinin yarısını yaşamaya başlamıştır. Cennet saadeti Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaştığı an ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı an üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti ise günün yarısından ötede. Bu Allah'ın garantisidir. Kim olursa olsun, dünya üzerinde hangi günahları işlemiş olursa olsun, Allah-u Teala onları mutlaka günahların hepsini affederek kendisine ulaştıracaktır. Bu ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısından fazlasıdır. Allah'ın garantisi altındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diye üzülüyorsunuz? Hadi meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Üzüntülerinizi sona erdirin. Huzursuzluğunuzu yok edin. Allah'ın teknesine binin. Allah Teala sizi kendine ulaştırsın. Zaten ruhunuz her halükarda Allah'a dönecektir. Marifet, dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizden bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Her şeyi Allah yapar. O kişiyi bütün görevlerini sevdirerek onları büyük bir zevkle yapmasını sağlayacak noktaya getirir ve mutlaka kendi zatına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar. Bundan sonrası sizin gayretinize kalır. O gayrette de biz size mutlaka yardımcı oluruz. En büyük yardımcımız Allah'tır. O sizin de yardımcınızdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Ciao a tutti.
1: Al-Fatiha, me as-salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bu akşam sizlere ahsen olmaktan bahsetmek istiyorum. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, biz insanı, yani insanın nefsini bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor Allah-u Teala. Ahsen-i takvim. Bir takvim içinde Allah'a göre ezelden belli olan bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek olan, güzellerin en güzeli olabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor Allah-u Teala insanı. Ama ahsen olmak hüviyetinde yaratılan, ahsen olabilecek hüviyette yaratılan bu şeyin esfeli safiline gitmesi de söz konusu. Öyleyse bahse konu olan mutlak olarak nefsimiz. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, biz insanlar bir ruha, bir nefse, bir de fizik vücuda sahibiz. Üç tane vücudumuzun mevcut olduğunu söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Öyleyse

Tüm insanlar nefslerinde %100 afetler dolu olarak doğarlar. Gece kadar, şu arkamızdaki koltuk kadar karanlık bir nefs kalbiyle dünyaya geliriz. Bu nefs kalbi afetlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık. Nefsimizin 19 grup afetinden bir kısmıdır sadece. Her biri zifiri karanlıklardan oluşan bu 19 grup afet nefsimizin kalbini %100 doldurur. Ama sevgili kardeşlerim, bir de ruhumuz var. Ruhumuz Allah'ın nurlarıyla dolu. Nefsimizin %100 afetlerden oluşmasına karşılık ruhumuz da Allah'ın nurlarıyla doldurulmuş. Nefsimizde isyan var, ruhumuzda itaat var. Nefsimizde düşmanlık mı var, ruhumuzda dostluk var. Nefsimizde kin mi var, ruhumuzda sevmek var. Kinin ve nefretin yerini sevgi almış ruhumuzda. Ruhumuz da bir güneş gibi parlak bir hüviyette sadece hasletlerden oluşuyor. Faziletler nefsimizin bir gün değişimi mümkün olursa ki daimi zikirle nefsimiz de ruhumuzun hüviyetine bürünür. Ama ruhumuzun esası hasletlerden oluşmasıdır. Nefsimiz ise olgunlaştığı zaman, afetlerini tamamen yok ettiği zaman %98 hasletlerden değil faziletlerden oluşur. Hasletler sadece ruhumuza aittir. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Ruhumuz bütün güzelliklere sahiptir. Hasletlerle donatılmıştır. Bu sebeple normal standartlarda bir hayat yaşayan herkes, Allah'ın yolunu tercih etmeyen herkes, her an iç dünyasında kavga halindedir. Çünkü nefs, Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmayı, emrettiği şeyleri ise yapmamayı hedef ittihaz eder. Ruhumuz ise Allah'ın emrettiği her şeyi yapmayı, yasak ettiği şeyleri yapmamayı usul ittihaz eder. Öyleyse nefsimizin evet dediği şeyler, ruhumuzun hayır dediği şeylerle eşdeğer. Nefsimizin hayır dediği şeylerse ruhumuzun evet dediği şeylerle aynı hüviyette. Öyleyse nefsimiz her an şerri emreder, ruhumuzsa her an hayrı emreder. İşte sevgili kardeşlerim, karar merci aklımızdır. Öyleyse bir insan doğduğu anda gecelerle gündüzler birbirine eşittir. İşte bu ceketimizle arkadaki koltuk gibi birisi kapkara, birisi bembeyaz. Öyleyse gecelerle gündüzler eşit seviyede. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Allah Teala'nın yarattığı her şey çift yaratılmış. Sıfır noktasından bir şey ne kadar sağdaysa aynı anda sıfır noktasından aynı miktarda solda olan
onun zıttı ile birlikte yaratılır. Sıfır noktasından ne kadar yukarıdaysa bir nokta, aşağıda da sıfır noktasından o kadar aşağıda bir onun negatifi mutlak olarak yaratılmıştır. İşte bu sebeple Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en güzel şekilde, karşıt unsurların hep muhteşem dengesiyle oluşur. Böyle bir oluşumun tabii neticesi olarak da ruhumuzun %100 afetlerle dolu olmasına, hasletlerle dolu olmasına karşılık nefsimiz %100 afetlerle doludur. Öyleyse bir taraf ruhumuz %100 pırıl pırıl aydınlık nurlardan oluşur. Nefsimiz de %100 kapkara afetlerden oluşur. Ne kadar karanlık varsa o kadar da aydınlık vardır yaratıldığımız an. Bir insanın mutlu olabilmesi, o insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavgayı bitirebilmesine bağlıdır. Hangi kavga? Kavga var sevgili kardeşlerim. İnsanların hayatları sadece kavgadan oluşuyor. Nefs, Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek ister. Ruhsa asla işlemek istemez. Ruh, Allah'ın emrettiği her şeyi işlemek ister, nefse asla istemez. Öyleyse ikisi arasında %100 taban tabana zıt bir olay söz konusudur. Böyle olunca her konuda karar vermek için nefsle ruh devamlı birbiriyle kavga etmek mecburiyetindedirler. İstedikleri şey diğerinin istemediği şey olduğu için her noktada, her an iç dünyamızda bir kavga vardır. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Öyleyse kavgayı, kaosu önleyebilen bir dizayn içinde olmamız lazım. İşte nefsimizin %100 kapkaranlık bir dünyada bize Allah'ın yasak ettiği fiilleri emretmesi, emrettiklerini yasaklaması bir karanlık dünyada yaşadığımızı gösterir. Yalnız afetlerden oluşan nefsimiz kapkaranlık dünyanın temsilcisidir. Ama iç dünyamızda kavga varsa biz mutlu bir insan olamayız. Mutluluk iç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah ile olan ilişkilerimizde kavganın bittiği noktada hüküm fermadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanları mutluluğa çağırmak bu devirde bize verilmiş bir görevdir. Herkesi hidayete yani mutluluğa çağırıyoruz. Hidayet bir insanın ruhunu ve içini ve nefsini ve de iradesini Allah'a teslim etmesini İhata eder. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bir insan ruhunu 22. basamakta Allah'a teslim eder, fizik vücudunu 25. basamakta, nefsini
26. basamakta teslim eder. 27. basamakta muhlis olur. 28. basamakta ise iradesini Allah'a teslim eder. Öyleyse ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz görevliyiz. İşte böyle bir dizaynla hepimiz Allah'ın hedef gösterdiği mutluluğa doğru yelken açmalıyız. Bunun için de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de farz kıldığı hususları gerçekleştirmekle mükellefiz. Ne zaman sevgili kardeşlerim, nefsimizin afetlerini bütünüyle yok edebilirsek, o afetlerin yerini faziletlerle, fazıllarla doldurabilir de faziletli bir insan olabilirsek, işte o zaman sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde üzerimize düşeni yapmış oluruz. Öyleyse nasıl bir olguyla karşı karşıyayız? Bir insan gerçekten nefsindeki o kapkaranlık dünyayı pırıl pırıl bir dünya haline, aydınlık bir dünya haline getirebilir mi? Elbette getirebilir. Bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmesi halinde bu hedefe ulaşması söz konusudur. Acaba nasıl ulaşabilir bir insan? Kur'an-ı Kerim'de daimi zikir diye bir müessese var. Ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya fısıltıyla veya diye kalbimizdeki sesle, fizik sesimizin çıkmadığı ama kalbimizdeki bir sesin Allah kelimesini tekrar ettiği bir ortamda hedefe ulaşmak. Daimi zikre ancak üçüncüsüyle ulaşılır. Bir gece zikirle uyursunuz, ertesi sabah uyanırsınız ve uyandığınız zaman hala zikrediyorsunuz. İşte bu, siz uykudayken de zikrettiğinizi gösteren bir müessesedir. Daimi zikre ulaştığınızın işaretini taşır ama bu devamlı olmalıdır. Onun için Allah-u Teala otururken, ayaktayken ve yanüstü yatarken Allah'ı zikrediniz dediği zaman neyi kastediyor? Yatarken yanüstü yatmanızı kastediyor. Sağınıza kıbleyi alarak yatacaksınız ve sağ tarafa dönerek uyuyacaksınız. Böyle bir rukiye dalmadan önce yastığın üzerinde sağ kulağınızı birazcık sağa sola oynatacaksınız ki bir noktada durasınız. O nokta kulağınızda kalbinizin atışlarını duyabildiğiniz noktadır. Kalp atışlarınızı duyabildiğiniz bir noktaya geleceksiniz. Biraz sağa sola oynatırsanız yakalarsınız bu noktayı. Öyle uyuyacaksınız. Yani Allah-u Teala'nın ismini tekrar etmek suretiyle uyuyacaksınız. Hem de dilinizde değil, kalbinizdeki sesle. Uyurken zikirle uyuyan siz, uyandığınız zaman da kulağınızdaki kalp atışlarınızı hala duyuyor olacaksınız. Yetmez. Onunla beraber içinizdeki sesin
çınladığını duyacaksınız. Allah, Allah, Allah diye. Hayır, böyle bir ses değil. Kalbinizden Allah'ı zikredin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk dediğiniz şey öyle bir husustur ki, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sizi sarar. Ve de hedefinize ahsen olmaya ancak böyle gidebilirsiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden hiçbir aşama, manevi aşama gösteremez. Manevi inkişaf, manevi gelişme, manevi tekamül, olgunlaşma, aynı hüviyette adım adım gerçekleşir. Öyleyse her konuda bir güzelliğe doğru gidiş söz konusu olmalı. İç dünyamızdaki mutluluğu, nefsimizin o kapkaranlık dünyasını aydınlık kılmak suretiyle gerçekleştirebiliriz. Bunun yolu zikirdir. Ne yolu olur? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği zaman Allah-u Teala ona derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Hazreti Yusuf diyor ki, وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz için bir güzel olay söz konusu. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine mazhar olmak. Kimler mazhar olur? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse hepiniz için aynı şey söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz kapıların geçit vermediğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar sizin için de geçit verir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra ne olur? Rahim esmasıyla tecelli eden Allah, irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Gören, işiten ve idrak eden bir hüviyet. İşte bütün insanlar bu hedefe yönelik olarak yaratılır. Sadece insan Allah'a ulaşmayı dilerse bu hedefleri birer birer yakalar. Sonra o kişi Allah-u Teala'nın onun kör olan gözlerini açmasıyla, sağır olan kulaklarını açmasıyla, idraksız olan kalbini açmasıyla bir hedefe yürür. Böyle bir dizaynda bu kişi için sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi 5., 6. ve 7. basamakta körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulur. İrşat makamını gören, işiten ve idrak eden birisi hüviyetine girer. Öyleyse bu istikamette hepiniz Allah yolunda teçhiz olmalısınız. Sevgili kardeşlerim,
Unutmayın, hepimiz Allah için yaratıldık. Allah Teala insanı Allah'a kul olması için yarattığını söylüyor. Zariyat 56 ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir sebep için değil, başka bir sebeple değil, bize kul olmaları için yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu noktadan sonra gören, işiten ve idrak eden birisi haline koyduktan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu nur yolunu açtığın zaman o kişi zikir yapar ve Allah'tan gelen rahmetle fazla nurları göğsüne gelir. Göğsüne o delikten geçerek, yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe %2 oranında nur girer. Bunlar rahmet nurlarıdır. Rahim esmasının tecellisinin ilk işaretini verir. %2 nurla kalbi dolan kişi hacet namazı kılmak ve mürşidini Allah'tan sormak imkanının sahibidir. Soracaktır. De mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Ve bu noktada kalbine iman yazılacaktır. Devrin imamın ruhu başının üzerine gelip o kişinin kendi ruhunu Allah'a gönderecektir. İşte Allah'tan gelen ruhun Allah'a dönmesi konumuzun temelini teşkil eder. Ruh mutlaka Allah'a döner. Bir insan eğer hayattayken bunu yaparsa, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeden gerçekleşemez ama dileyen kişinin de ruhunu mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırır sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine iman yazılır ve üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. İşte bu Allah'ın emrinden gönderilen ruh devrin imamının ruhudur. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde bu ruhun gönderilmesinden bahsediyor Allah Teala. O kişinin sevaplarını Allah Teala biri 10 verirken o günden itibaren biri 100 vermeye başlar ve ruh Allah'a doğru 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında yükselirken onu devamlı olarak arttırır Allah Teala. Ve nefsin kalbindeki nur birikimine, her %7 fazıl birikimine paralel olarak ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselir. Başlangıçta %2 rahmet nuru kalbe zaten girmişti. Kişi mürşidine ulaştı. Zikir yapmaya başladığı zaman nefsinin kalbinde %7 fazıl biriktiği an ruh zemin kattan 1. gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde 2. gök katına ulaşır. 3., 4., 5., 6., 7. defa nur birikimlerinde kişi ruhunu 7. gök katına ulaştırır. 7. gök katında 7 tane alem geçen ruh diğer ruhlarla birlikte zikir hücrelerindeki zikir seviyesini tamamladığı zaman
zikir hücrelerinden ayrılır, sitecin müntahaya ulaşır ve oradan Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselir. Neticede de Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu ruhun Allah'a ulaşmasının seviyesine bakıyoruz. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7, %49 fazla birikmiştir. %2 de rahmet birikmiştir. Bu geceyle gündüzün eşitlendiği, hatta gündüzün nurun geceyi karanlığı %1 aştığı, %2 aştığı bir noktadır. %51 nur, %49 karanlık. Sevgili kardeşlerim, ne zaman nefsinizin kalbinde bu noktaya gelmişseniz, bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Mutluluğu yaşar mısınız? Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman birinci kat cenneti garanti ettiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 14. basamakta ikinci kat cennet sizin oldu. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda 3. kat cennet sizin oldu. Yani cennet saadetiniz kesin. Ne yapmışsınız? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah da sizi kendisine ulaştırmış. Siz ulaşmadınız. Allah ulaştırdı. Dünya saadeti ise nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması kadar. %51 mutlusunuz. %49 mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha çok zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Bir gün daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizin kalbi %100 nurla doluyor. %98 fazıl, %2 rahmet nuru. İşte o zaman geceyi gündüze tebdil ettiniz demektir. Tebdil ettiniz, yani geceyi gündüzle değiştirdiniz. Gündüz gecenin yerine kayıp oldu. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doldu. İşte sevgili kardeşlerim, bu nokta daimi zikre ulaştığınız noktadır. Bundan sonra size yerlerin melekûtu gösterilir. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Bir gün göklerin melekûtu gösterilmeye başlanır. Bu noktadan itibaren İhlas makamındasınız. Ta ki 7 gök katının melekûtu gösterilsin. 7. gök katındaki en yüksek noktayı Sitret-i Münteha'yı göresiniz. Gördüğünüz zaman Allah Teala derhal sizi Tövbe-i Nasuh'a davet eder. Tövbe-i Nasuh'la İhlas makamı tamamlanır. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla, zaten bir evvelki makam olan Ulu'l-Elbab makamında dolmuştur. Burada da o %100 nurların dolmasına ilaveten 14 kademe kalbiniz müzeyyen olmuştur. Yerlerin melekûtunda 7 kat yer, 7 kat cehennem.
Nefsimizin kalbinde de aynıviyette bir muhteva, yani yedi defa müzeyyen olmak. Yedi kat gök katları gösteriliyor, yedi defa daha müzeyyen oluyor kalbiniz. Sonra salah makamında günahlarınız örtülüyor, salah nuru veriliyor, günahlarınız sevaba çevriliyor ve Allah iradenizde teslim alıyor. Sonra da sizi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ediyor Allah Teala. İrşada memur ve mezun kılınıyorsunuz. İşte burası Allah Teala'nın bir güzelliğini ifade eder sevgili kardeşlerim. Kalbiniz pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla dolmuştur ve son mükafatı alırsınız, Allah'ın zatını görürsünüz. Ne oldu? Nefsinizin kalbi %100 nurlarla doldu. İşte iç dünyanızdaki sonuç, ulaşılması lazım gelen sonuç budur. Kim daimi zikre ulaşmışsa, yerlerin ve göklerin melekutunu gördükten sonra iradesini de Allah'a teslim etmişse, o ahsen-i takvimi tamamlamıştır. Belli bir zaman parçasında ahsen olmayı başarmıştır. 25. basamakta fizik vücut ahsen olur. 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi söz konusudur. 28. basamağın 5. kademesinde de o kişinin nefsinin de ahsen olması söz konusudur. Nefs Allah'a teslim olduktan sonra ne zaman nefsin ahsen oluşundan sonra Allah Teala'nın yaptığı şey gerçekleşir, Allah iradeyi de teslim alır, İşte o zaman ahsen-i takvim müessesesi tamamlanmıştır. Herkese göre değişen bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde kişi ahsene ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne oldu? Kişi mutluluğa ulaştı. Nasıl bir mutluluk? Kişinin iç dünyasında nefsindeki afetler sebebiyle uyumsuzluk, mutsuzluğu oluşturuyordu. Şimdi nefsinin kalbiyle, nefsinin kalbi %100 hasletlerle doldu. Ruhu da zaten ondan ayrılıp Allah'a ulaştı. Kişi bu sebeple iç dünyasında %100 mutluluğu yaşayan birisidir. Dış dünyasında nefsinin kalbinde hiç afet olmadığı için başka insanlarla ilişkilerinde %100 sadece güzeli yaşar. Dost edinir herkesi. Ona düşmanlık edenler olsa bile o onlara hiç aldırmaz. Ona düşman olanlar vardır ama onun kimseye düşman olması mümkün değildir. Öyleyse onun iyi davranışları neticesinde dış dünyasında kendi cephesinden kavgayı bitirmiştir. Öyleyse dış aleminde de bu kişi mutludur. Kavgayı bitirmeyenler, onunla hala kavga halinde olmayı isteyenler vardır. Bu kavgaları devam eder. Ama onu etkileyemezler. Böylece dış dünyasında da kişinin sulh ve tükün oluşmuştur. Geriye Allah ile olan ilişkiler kalıyor. Allah'ın en çok sevdikleri
ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Bu kişi Allah'ın en üst seviyede sevgililerinden birisi olmuştur. İradesini de Allah'a teslim ettiği için. Mutluluk petiresi, iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile onun ilişkilerinde oluşmuştur. Ya devamlılık, kesintisiz bir mutluluk, devamlı bir mutluluk oluşmuştur. Neden? Çünkü bu kişi zaten daimi zikirdedir. Her an Allah-u Teala'dan o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaktadır. Kalbinin asla kararması artık mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynındaki biz insanı ahseni takvim içinde yarattık müessesesi, sonra onu esfeli safinlere reddettik müessesesi, sadece nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler içindir. Ama ahseni takvimin gerçekleşmesi bütün insanlar için mümkündür. Ne yapacak insanoğlu? Allah'a ulaşmayı dileyecek ve ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek. Kim teslim etmişse o ahseni takvime ulaşmıştır. Bir takvim, bir belli süreç içinde, herkese göre bu süreç değişir, ahsen olmayı başarmıştır kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi ahsen kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşid, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki Allah Teala bize ilim verdi. Ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu ilmi sizlere ulaştırabilecek olan imkanları da verdi. İşte sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluk yalnız değildir. Mutlaka başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindir. Öyleyse her halükarda herkes yaşamak için başkalarına muhtaçtır. Başkalarının diktiği bir elbiseyi giyecektir. Bir gömleği giyecektir. Buğday yetiştirenlerin yetiştirdiği buğdaydan, çeşitli sebzelerden yiyecektir. Kasaplardan et alacaktır. Herkes kendi görevini yapacak ve topluma sunacaktır. Böylece ortaya konanlar talipler tarafından alınıp tüketilecektir. Öyleyse karşılıklı bir diyalog, yardımlaşma ve değişim söz konusudur. Yetiştirenler var, satanlar var, tüketenler var. Satanlar sadece bir aracı pozisyonunda. Ama aracılar olmasa, satılacak olan malın alıcıya ulaştırılması da söz konusu olmaz. Öyleyse bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünelim. Herkes birbirine muhtaç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizin mutlu olmasını istiyor. Hamdolsun ki büyük kısmınız mutluluğu başardınız. Mutluluğun temelinde başkaları için yaşamak en fonksiyonel hüviyeti taşır. Ve de kişinin mutluluğunun doruğa çıkması o kişinin bütün boyutlarda başkaları için yaşamayı başardığı noktada tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, hayatını sadece başkalarını mutlu etmek için harcarsa, tüketirse, onun her günü mutlaka mutluluğun doruklarında geçer. Günlerin nasıl geçtiğini anlayamaz.
Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, bir başka ifadeyle başkaları için yaşarsa, işte davranış biçimlerindeki temel felsefeyi, Allah-u Teala'nın hedeflerini en iyi kavramış kişidir. Allah-u Teala herkesi başkalarına yardım etsin diye bir araya getirmiştir. Eğer insanlar Rabbena hep bana derse, onlar sadece mutsuz olurlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkalarını da mutsuz ederler. Bir insan

O istikamette çalış. Her saniye bir başkasına nasıl mutluluk verebilirim diye düşün. Hayatın sadece bunu gerçekleştirmek üzere geçsin. Ne çıkar sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki insanlara birkaç güzel söz söyleseniz. Evet, hiç sebep yokken. Seni çok seviyorum deseniz. Ne kaybedersiniz ki? Eğer gözlerinizden o söylediğinize paralel bir görüntü geliyorsa, bir işaret varsa, gözleriniz de aynı şeyi söylüyorsa, etrafınızdaki insanları ne kadar çok sevdiğinizi gözleriniz de onlara bildiriyorsa, o zaman hedefe ulaştınız demektir. Unutmayın, Allah Teala herkesi başkalarını mutlu etmek üzere yarattı. İnsanlar için ya mutluluk vardır ya da mutsuzluk. Bu iki kutbun arasında insan her gün farklı noktalarda bulunur. Çok mutlu olduğu günler vardır. Daha az mutlu olduğu günler vardır. Ve mutsuz olduğu günler de vardır. İşte burada durun. Neden mutsuz? Talep ettiği herhangi bir şey gerçekleşmemiştir. Ne olur? Gerçekleşmemişse? Allah-u Teala'nın hazineleri bol. Bir başka hedefe yönelin. Ama dikkat edin de bu hedef başkalarını mutlu etmek istikametinde bir hedef olsun. Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adamışsa, o davranış biçimlerinin en mütekamilini, alanındaki en gelişmiş statüsünü tatbik sahasına koymuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun için asli unsur sevmektir. Sakın insanlardan nefret etmeyin. Onlar nefreti kazanabilecek olan şeyler yapsınlar. Bu onların problemi. Ama siz onlardan nefret etmemelisiniz. Onları da sevmeye çalışın. Etrafınızda en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize kadar bir sevgi halesi oluşsun. Siz madalyonun sadece sevgi tarafını görün. Biliyorsunuz ki bir tarafında nefret var, bir tarafında sevgi. Sizden nefret edeni de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman siz düşünü yapmışsınız demektir. O kişinin sizden nefret ettiğini bilerek onu sevebilecek misiniz? İşte bize böyleleri lazım. Onu idrak eden kardeşlerimiz bizi temsil edebilirler. Öyleyse bir yuvadasınız. Bu yuvayı lazım geldiği biçim ve boyutlarda temsil etmekle mükellefsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, biraz derinine girebilseniz konuların, biraz Allah'ın sizden ne istediğini idrak etmeye çalışsanız,

Göreceksiniz ki Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Başkalarını mutlu etmenizi. Bunun manası ne? Bunun manası sizin onların her birinin kat kat fazla mutlu olmanız. Kime ne kadar mutluluk veriyorsanız Allah Teala da size o kadar mutluluk verir. Öyleyse etrafınızda 20 kişi var. Her birine onları mutlu edecek şeyler söylüyorsanız, o söylediklerinizin toplamı kadar mutluluk Allah Teala tarafından size verilir. Demek ki siz her birine verdiğiniz mutluluğun 20 katı mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah'ın istediği ne? Bütün insanların mutlu olması, huzur içinde olması. Yani kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi, yani kişinin dış dünyasındaki kavganın bitmesi, yani kişinin Allah ile olan ilişkilerinde zirveye ulaşması. Elbette zirve daimi zikri gerektirdiği için kolay bir iş değildir. Ama o zirvede işlem yönünden, ibadet yönünden zikir, ibadetlerin en büyüğüdür. O en üst seviyede olmadığınızı düşünelim. Başkalarına hizmet etmekle, onları mutlu etmekle zikrin size sağlayacağı mutluluğu sağlayabilirsiniz. Sakın bizi yanlış anlamayın. Zikri bir kenara bırakın, başkalarını mutlu edin diyor muyuz? Hayır. Başkalarını mutlu ederken de zikir yapın diyoruz. Eğer zikri Allah Allah Allah diye bir sessiz zikirden diye bir sessiz zikre sonra da dilinizi de kımıldatmadan enfüsi zikre, iç dünyanızdaki zikre dönüştürebilirseniz ve bu konuda uzun süre gayret ederseniz bir gün iç zikrinizin günün bütününü doldurduğunu göreceksiniz. Uyumaya girerken zikirle giren siz dilinizle kımıldatmadan zikretmeyi usul haline getirince nasıl getireceksiniz? Her gece yatarken bir defa kıbleyi sağınıza alarak yatacaksınız. Sağ kulağınızı yastığa koyacaksınız. Ve sağınıza yani kıbleye dönerek uyuyacaksınız. Uyurken dikkat etmeniz lazım gelen bir şey. Kalbinizin atışlarını kulağınızı o yastığa koyduğunuzda azıcık sağa sola oynatarak kalbinizin çift atışlarını Allah, Allah, Allah, Allah diye atışlarını duymanız. İşte uykuların en güzeline o zaman dalarsınız. O zaman bütün rüyalarınız pırıl pırıl rüyalar olur. Hep güzellikleri yaşarsınız. Kabus görmezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler Allah'ın yolundasınız. Allah'a mülaki olmayı, kendi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, dilediği andan itibaren Allah'ın yoluna girmiştir. Sonra mı? Sonra o kişi değil, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren gerçekten dilemişse bilmediği, tatmadığı bir huzur ve mutluluğu yaşayacaktır. Dünyadaki en mutlu, huzurlu insanlardan birisi olacaktır. Ne zamana kadar? 7-8 aylık bir süreç içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diler.
Sonra mürşidini Allah'tan sorar. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi gider, tabi olur. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Allah'a ulaşmayı denemek birinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci safa ve ruhun yedi tane gök katına birer birer ulaşması, nefsinin kalbinde emmare, levame, mühime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye diye yedi kademede nur oluşması %7'den %49 eder. Başlangıçta giren %2 rahmet nuru ile beraber kalbe giren %49 orundaki fazıllar o kişiyi nefs tezkiyesine ulaştırır. Nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın herkese verdiği bir nimettir. Bu nimeti tamamladığınız güne kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Burada unutmamanız lazım gelen nedir? Bu mutluluğunuzu başkalarına da ulaştırmanız. Başka insanlara mutluluğunuzu ulaştırmaya çalışın. Mutluluk sirayet edici, yani yayılan, başkalarına bulaşan bir güzelliktir. Onlar da sizin gibi mutlu olsunlar diye çalışın. Sizden etrafınıza mutluluk yayılmalı. Şu anda nasıl hissediyorsunuz sevgili kardeşlerim kendinizi? Eğer mutlu değilseniz hemen diye zikre başlayın. Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz zikir sizin üzerinizde mutlak tesirini gösterir. Dilemediyseniz göstermez. Çünkü siz kabloları birbirine bağlamamış durumdasınız. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek bir bağdır, bir kablodur sizinle Allah arasında. Dilemiyorsunuz. O kabloyu yok ettiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra vuslata ulaştıysanız ki ulaşmamanız mümkün değildir. Ondan sonra şeytan size musallat olacaktır. Ona mağlup olursanız düşersiniz. Allah'a ulaşan ruhunuz size ulaşana kadar dünyadaki en büyük mutlulukları yaşatmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ulaşmayı diledikten ruhunun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir zaman parçasında o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. İşte davranış biçimleriniz başkasına örnek olmalıdır ki onlar da sizin gibi yapsınlar. Onlar da sizin gibi mutlu olsunlar. Siz başkalarına güzel davranınca onlardan da güzel davranışlar beklemeye hakkınız olur. Eşyanın tabiatına uygun olan nedir? Birisi size güzel davrandığı zaman, size sevgiyle yaklaştığı zaman, gözlerinde size olan sevgisinin ışıltılarını hissettiğiniz zaman siz de içinizden gelen bir Allah-u Teala tarafından verilen bir duygudur bu. Sevginin karşılığı sevgidir. Şeytan tarafından verilen bir başka duygu var. Nefretin karşılığı nefrettir. Birinci el ikinciden nefret ediyor.
İkinci, bütün gayretine rağmen onda nefret olduğunu gördüğü zaman, eğer kendini iblisin tuzağından koruyamazsa, o da karşısındakinden nefret etmeye başlar. Böyle olmayın sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlar varsın size diş bilesinler. Varsınlar size kızsınlar. Allah'ın yolundasınız diye kim size kızıyorsa bu sizin için bir şereftir. Onlar sadece Allah'ın yolunu ve onun güzelliklerini bilmedikleri için size kızarlar. Ama mutluluk terazisinde tartıldığınız zaman siz mutlusunuz, onlar mutsuz. Terazilerin iki kefesinden biri sizin kefeniz, yukarıda Allah'a yakın, onlarınki aşağıda şeytana yakın, sıfır noktasından aynı seviyede uzaktasınız. Birisi yukarı doğru uzakta, mutluluk terazisinde, birisi aşağı doğru orta noktadan uzakta. Sıfır noktasından yukarı çıkan şey mutluluktur, aşağı inen de mutsuzluk. Öyleyse Allah Teala insanları sıfır noktasında mı yaratmış? Evet. İnsanı yaratmış. Topraktan. Kirli topraktan. Salsalinden. Sonra ona ruhundan üfürmüş. Ve böyle bir insan çıkmış ortaya. Adem Aleyhisselam. Onun kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı yaratmış. Ve de onlardan biz insanlar birer birer dünyaya gelmişiz. İşte şu anda bizden evvel ölen milyarlarca insan var. Şu anda bizler hayattayız. Bizler de bir gün öleceğiz. Bizden sonra da milyarlarca insan hayata gelecek, yaşayacak. Onlar da ölecekler. Ne diyor bir şair? Baki olan bu kubbede bir hoş sadaymış diyor. İşte siz de insanlara güzel şeyler söylerseniz, hayatınızı insanların mutluluğuna adarsanız, sizden de insanlar en güzel şekilde bahsedeceklerdir. Peki neden bizden en güzel şekilde bahsetmiyorlar? Şeytan gelecekteki dünya mutluluğunu bizim gerçekleştireceğimizi biliyor. Onun için bizi insanlara kötü göstermek konusunda ve bu hedefi geciktirmek konusunda elinden gelen her şeyi yapıyor. Hala birçok insan incelemek gereğini bile duymaksızın aleyhimizde. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış bir şey değil mi? Bir insanı suçlamak. Ama başkaları öyle söylediği için suçlamak. Bir insanın bir başkasını suçlayabilmesi için bir suç unsurunun var olup olmadığından emin olması lazım. Bunun sağlaması ise ancak tahkik ile mümkündür. Kişi alacak, kasetleri dinleyecek. Ne söylüyoruz acaba biz? Söylediklerimizi dinledikten sonra hiç kimse bizden nefret etmez, edemez. Sadece bizi sever. Sevgi sirayet eden, yayılan bir müessesedir. Biz bizi sevenleri de severiz, bizi sevmeyenleri de severiz. Allah onları da yaratmıştır. Eğer insanlar şeytanın tesirindelerse, onlar bizi başlangıçta sevmeyeceklerdir. Çünkü şeytan insanları aleyhimize birçok şey söyletecektir. Bu da yaşayan tabiatına son derece uygun.
Ama sonra söylediklerimizi mihenge vurdukları zaman, teraziye koydukları zaman kendimizi onları da dahil olmak üzere bütün insanlığın mutluluğuna adadığımız ortaya çıkacaktır. Bu böyle bir hakikate ulaşan bir kişi ne kadar kötü niyetli olursa olsun düşünmeyecek midir? Biz ona karşı haksızlık etmişiz demeyecek midir? Başkasına söylemesinden bahsetmiyoruz. Kendi iç dünyasında bunu söylemeyecek midir? Eğer o kişi kibirliyse, gururluysa ve bizi hiç incelemeden bizim hakkımızda hüküm verip bize karşı çıkmışsa o zaman bundan utanç duymayacak mıdır? Sevgili kardeşlerim, biz onları da severiz. Bize karşı olan, aleyhimizde şu veya bu şekilde yazı yazan, söz söyleyen birçok insan bizi tanımadıkları için bunları söylerler. Niçin söylerler? Çünkü biz onları din öğretenlerin söylediği o eksik din eğitiminin dışındayız. Bizim eğitimimiz insanlar tarafından gerçekleştirilmedi. Bizi eğiten Allah'tır. Eseri de ortadadır. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. 8536 sayfa. Onu Allah'ın yardımıyla gerçekleştirdik. Kardeşlerimizin de her birisinin derece derece onun yazılmasında, basılmasında, ciltlenmesinde katkıları oldu. A'dan Z'ye her ayet-i kerimeyi tek tek gözden geçirdik. Allah'ın bize işaret ettiği bütün değiştirmeleri biz gerçekleştirdik. Herkes aynı olaya farklı bakabilir. Ama önemli olan Allah'ın nasıl baktığıdır. İşte o Kur'an-ı Kerim Allah'ın bakış açısını bütün insanlığa asırlar boyunca haykıracak olan bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, biz herkesi severiz. Bize kızanlar da, hakaret edenler de buna dahildir. Allah Teala bize kimseden nefret etmeyi nasip kılmadı. Nefreti kalbimizden söktü, aldı. Kini, intikam duygusunu söktü, aldı. İnsanlar bize düşmanlık etmiş olabilirler. O bizim problemimiz değil, onların problemi. İnsanların büyük kısmı bizim ülkemizde hala bizi anlamamış olabilirler. O da bizim problemimiz değil. Çünkü anlamayan kişi mutluluğu yaşayamaz. Oysa ki Allah Teala bize mutluluğun reçetesini yazdırdı. Tatbik eden kişinin mutlu olmaması mümkün değildir. Bu dünyada da insanların en çok istediği şey mutlu olmaktır. Öyleyse bu davranış biçimlerinizde mutlu olmanın ne olduğunu çok iyi bileceksiniz. Mutlu olmak bir insanın iç dünyasında mutlu olmasıdır. Nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesidir. Dış dünyasında mutlu olmasıdır. Başka insanlarla arasındaki kavganın bitmesidir. Burada bir şeye dikkatinizi çekiyorum. Onlar sizinle kavga etmekte devam edebilirler.
Bu onların problemi. Ama siz kavgayı bitireceksiniz. Onları sadece tavsiyelerde bulunacaksınız. Sadece onları incitmemeye çalışarak ikaz edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını ister. O insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. İç dünyalarında nefsleriyle ruhlar arasındaki kavganın bitmesini ister. Dış dünyalarında o insanların başka insanlarla olan kavgalarının bitmesini ister. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını hiç istemeyen, işlemeyen bir hüviyete ulaşmasını ister. İşte mutlu insan odur ki o bu üç ayrı cephede başarıya ulaşmıştır. Öyleyse bu davranış biçimlerini herkese ulaştırmalısınız. Zikirle nefsin kalbindeki afetlerin temizlenmesi söz konusudur. Nefsin kalbinde afet olsa da eğer kişi başka insanlarla ilişkilerinde onları kırmayacak olan, aksine onların beğenisini kazanacak olan bir davranış biçimleri dizisi tatbik ederse hayatının bu istikamette şekillenmesini başarabilirse, o kişi başkalarını mutlu eden bir kişidir. İşte asıl mutluluk burada sevgili kardeşlerim. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adamak, size kızanları da mutlu etmeye çalışmak, onlara da mutluluğun formülünü, reçetesini vermek, onları da mutlu etmek konusunda bütün gayetiyle kişinin çalışması. Bu davranış biçimlerinin temelini teşkil eder. Allah Teala'nın bütün insanlığa emri budur. Başkaları için yaşamak diyoruz adına. Kim hangi ölçüde başkaları için yaşıyorsa, hangi ölçüde kendisini defterden silebiliyorsa o kadar mutludur. Mutluluk başkalarına hizmetin aynasıdır. Bu ise beşeri münasebetlerde, yani davranış biçimlerinde, insan ilişkilerinde en önemli faktördür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Sonsuz defa da hamdolsun ki Allah Teala kalbimizden kini, nefreti kökleriyle beraber söktü, yok etti. İnsanlar bize kötü davranabilirler, kötü söz söyleyebilirler. Ama biz onlardan nefret edemeyiz. Böyle bir duygu bizim içimizde artık neşvi neva bulamaz. Kök salamaz, gelişemez. Nefret yok. Kin yok. Sevgili kardeşlerim, hepiniz davranış biçimlerinizde bunu hedef ittihaz etmelisiniz kendinize. Size kötü davrananlara da İyi davranabilecek misiniz? İşte davranış biçimlerinin özü budur. Hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adayabilecek misiniz? Sanki zor bir şeyden bahsediyormuşum gibi söylüyorum, değil mi? Adayabilmek.
Gerçekten insanlara çok zor geliyor. Başkaları onlara kötü davranırken o kötülüğü hiçe sayıp onlara iyi davranabilmek. İşte Allah'ın tasarrufuna girdiğiniz zaman onu yapmayı öğreneceksiniz. Siz kimseye o zaman düşman olamazsınız. Hiç kimse için Allah-u Teala'ya onu cezalandırması için müracaat edemezsiniz. İçinizden gelmez. İç dünyanızda intikam duygusu bütünüyle yok edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Yüz milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız, birçoğunda hayat var. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar, ikisinin arasındaki insanlar diye üç grup insandan bahsediyor. Her gezegene göre diğer gezegenler, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlardır. Öyleyse biz de size soruyoruz, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizleri bu kadar çok seviyorsak, bu sevgi kendi boyutunda bir sonsuz mutluluk veriyorsa bize, o zaman sevmekten güzel ne var ki? Biz Allah-u Teala'nın telefonuyuz. O ne söyletirse sadece onu söyleyebiliriz. Şimdi de söylediklerimiz bize ait olan sözler değil sevgili kardeşlerim. O konuşturuyor. O bizim sahibimiz. Ne dilerse bize onu yaptırır. Daha açık bir ifadeyle biz onun tasarrufundayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki, Allah'ın indinde bütün güzellikler sizin için. Atalarımız diyor ki ne ekersen onu biçersin. Ne kadar güzel bir söz sevgili kardeşlerim. Başkalarına nasıl davranırsanız onlardan aynı davranış size geri döner. Başkalarına öfkeyle davranırsanız, öfkeyle cevap alırsınız. Başkası size öfkeyle geldiği zaman önemli olan o noktadaki davranışınızdır. Öfkeyle gelip de size kötü söz söyleyen birisine, siz de kötü söz söyleyecek yerde sükunetle ondan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, hiç hatanızın olmadığını kabul ediyorum. Tamamen haksız bir davranışla geldi size, birisi çatıyor. Ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilir misiniz? İşte siz o zaman davranış biçimlerinin Allah-u Teala'nın emrettiği standardını gerçekleştirmiş olursunuz. O böyle istiyor.
Hazreti İsa ne diyordu? Senin yanağına bir tokat atan kişiye öbür yanağını da uzat. Bir de oraya bir tokat atsın. Bu intikamın bütünüyle yok olduğu bir dönemi ifade eder. Elbette Hazreti İsa bir peygamberdi. Elbette onda bütün afetler Allah-u Teala tarafından yok edilmişti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse esas muhteva ne? Esas muhteva başka insanlara mutluluk ulaştırabilmek. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak. İşte bir insanı dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapan temel kanun budur. Kim başkalarının mutluluğuna kendisini adamışsa, herkese verdiği mutluluğun aynını, hatta bir kat fazlasını Allah-u Teala ona da yaşatacağı için, mutluluğu veren kişiye de yaşatacağı için, o kişi ne kadar çok insana mutluluk ulaştırırsa, o kadar geniş spektrumlu bir mutluluk denizinin içinde yüzer. Hayatının her dakikası, her saniyesi başka insanların problemlerine çözüm aramak üzere. Allah yolunda bir gayret sarf etmek üzere ve o sarf ettiği gayretle başka insanların da mutluluğunu öğrenip yaşamasını temin etmek üzere bir faaliyetin içinde olacaktır. Belli bir muhteva, bunu gerçekleştiren kişi için kesintisiz bir mutluluğu bünyesine alır. O kişi biriyle onu mutlu edecek bir davranışın sahibi olarak konuştuktan sonra onun yaşadığı mutluluğun aynını, iki katını kendisi yaşar. Sonra bir başkasına ulaşır, onun da mutlu olmasını ister ve de bunu sağlar. İnsanlar hep kendi cephelerinden düşündükleri için onlara göre hep başkaları kabahatlidir, kendileri kabahatli değildir. Ve de başkalarına hep şikayet ederler. Oysa ki başkalarının onların üzerinde vücuda getirdiği, onları üzen davranış, aslında kendilerinin daha evvel o kişiye karşı oluşturmuş oldukları bir yanlış davranışı hedef almıştır. Kişilerin nefsindeki intikam arzusu, kendilerine yapılan kötülüğün başkasına iade edilmesini icap ettirir. Allah'ın dostları onlardır ki, onlar intikam duygusundan kendilerini Allah'ın kurtardığı insanlardır. Neyse sevgili kardeşlerim, kötülük, kötülüğü yapanın yakasında kalan bir lekedir. Ama iyilik, o lekenin temizlenmesini ifade eder. Kendi cephesinden. Kim bir kötülüğe iyilikle cevap verirse, o Allah'ın katında kutlu bir insandır. Böyle bir kutlu oluş, Allah katında bir değerin sahibi olmayı ifade eder. Aynı zamanda mutlak hüviyette o kişinin mutlu olmasını ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, güzel olan sevmek değil mi? Hep sevmeliyiz. Sevmek üzerine bir dünya kurmalıyız.
Allah Teala'nın bütün güzellikleri insanlara sunduğunu görüyoruz. İnsanları onun için cemaat halinde yaşatıyor ki herkes etrafındaki herkese yardım etsin, onların gönüllerini alsın, onlarla en güzel ilişkileri kursun da herkes etrafındaki insanları mutlu etsin diye. Sizden kendilerini mutlu edecek bir davranış gören insanlar size karşı sert davranmak gereğini duymayacaklardır. Onlar da size nasıl sizi mutlu edeceklerine dair bir şeyler düşünerek geri döneceklerdir. Sizi mutlu etmek üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Sizden beklediği şeyin evdekiler başta olmak üzere, sizinle beraber yaşayanlar, aynı evde yaşayanlar başta olmak üzere bütün insanları mutlu etmek olduğunu hatırlayın. Allah sizden başka bir şey istemez. Hangi kapıyı çalarsanız Allah'tan aynı cevabı alırsınız. Onu da mutlu et, onu da mutlu et, onu da mutlu et. Tekrar ediyorum, başkalarının sahasına girmeden top oynayacaksınız. Onlar yanlış yapabilirler. Siz onların yanlışlarına da doğruları cevap olarak vermek mecburiyetinde olanlarsınız. Yani onların size karşı olan yanlış davranışlarına karşı onlara doğru, güzel, onları incitmeyen davranışlarda bulunmakla mükellefsiniz. Mir vakfının temelinde Allah'ın emirleri yatar. Mir vakfının temelinde mutluluk yatar. Siz Allah'ın sizin için hedef gösterdiği kanunları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kuvveden fiile çıkarırsanız, başka insanlara yani tatbik ederseniz, o zaman Allah Teala'nın sizden istediği şeyin sadece mutluluk olduğunu yaşayarak öğreneceksiniz. Yaşamaya değer bir olgu. Başka insanları mutlu kılmayı hedef ittihaz etmek, bunun için yaşamak. O zaman Allah Teala'nın size başka insanlara vermediği bir bolluk, bereket verdiğini göreceksiniz. Asla size yokluğu hissettirmez. Siz başka insanlara hizmet ettikçe Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgilisi olursunuz. Siz insanları sevdikçe insanlar da sizi sever. Ama asıl önemlisi Allah da sizi daha çok sever. Sevginiz büyüdükçe, bütün insanlara yayıldıkça onların hepsinin sevgisi size geri dönecektir. Bu sizi dünyadaki en mutlu insan yapacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden mutsuzluk? Neden başka insanlara kötü davranmak? Neden onları üzmek? Neden onların vebalini almak? Sevmek varken, onları mutlu kılmak varken, huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilmek varken, neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Allah sizi seviyor. Sevgili kardeşlerim, siz de Allah'ı sevin.
Başka insanları sevmeyi başaran herkes bilsin ki bunu Allah sevgisiyle yapmıştır. Sadece Allah'ı sevenler başkalarını sevebilirler. Sevme hissi Allah'ın aynasıyla gelişir. Allah'a aksettirdiğiniz sevgi, onu sevmeniz, ondan kat kat sevginin sizin kalbinize ulaşmasını sağlar. O sevgi kalbinizi daima canlı tutar, diri tutar ve davranış biçimlerinizi hep bu minval üzere dizayn eder Allah-u Teala. Siz de etrafınızdaki bütün insanların dostluğunu kazanırsınız. Sevgisini kazanırsınız. Sevmek sevgiyi çeker, nefret nefreti çeker. Ama galip gelen her zaman sevgidir. İşte muhterem izleyenler ve dinleyenler, böyle bir perspektiften olaylar dizisine yöneldiğiniz zaman her an kendinizi kontrol edebilirsiniz. Kalbinizden başka insanlara karşı olan kini, nefreti, öfkeyi çıkarın. Güzel davrandıkça onlardan göreceğiniz güzel davranışlar sebebiyle hayatınızda öfkenin yeri kalmayacaktır. Kin duymanızı sağlayacak olan bir yanlış davranış size bir zarar verme onlardan gelmeyecektir. Öyleyse insanları sevin. Onlar insandır. Sevilmeye muhtaçlar. Siz onları sevdikçe Allah-u Teala'dan öyle bir güçle donanırsınız ki Allah'tan gelen bu pozitif güç sizi insanların kötü davranışlarında da rahatsızlık duymanızdan korur. Hep şunu düşüneceksiniz. Ben Allah için yaşıyorum. Allah için yaşamak demek, başka insanları mutlu kılmak için yaşamak demek. Öyleyse ben hayatımı başka insanların mutluluğuna adamalıyım. Onlara ne kadar mutluluk verebilirsem, ben de onlar kadar mutlu olurum. Böyle bir düşünce hepinizi kavramalı, muhtevasını almalı ve siz o bulutun içinde kaybolmalısınız. Onun rengine, sevginin rengine bürünmelisiniz. Sevginin dokusuna erişmelisiniz. Herkesi mi seveceksiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Size kötülük yapanlar da dahil olmak üzere herkesi seveceksiniz. O kişiyi kötülük yapandan bahsediyorum. Size bir kötülük yaptıktan sonra bir münasebetle karşılaştığınızda kendisine dönen şeyin buna rağmen sevgi olduğunu gördüğü zaman sizden ders almış olacaktır. Bu onu da gelecekteki sevgiye hazırlayan ilk adım olacaktır. Sevgi kıvılcımları böylece birinizden diğerine ulaşacaktır. Bu kıvılcım neticede alev olup o kişinin kalbinde bir güneş gibi aydınlığa sebep olacaktır. O da sevmeyi öğrenecektir. Sizin tarafınızdan nefrete karşı sevginin
yer almasıyla oluşan karşınızdakinin ilk adımı bu istikamette merdivenleri birer birer çıkmasına sebebiyet verecektir. Sizin güzel davranışlarınız, nefrete sevgiyle cevap verişiniz devam ettiği sürece. Allah'a bir kişi daha kazandıracaksınız. Hedefiniz Allah'a insan kazandırmak olacak. Allah herkesin birbirini sevmesini ister. Mutluluğun buna dayalı olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Verdiği emirler hep bu istikamettedir. Size kötülük yapanı da sevmeniz emrolunuyor. Kademe kademe insanın mutlaka bu hedefe ulaşması gerekiyor. Öyleyse onları sevmeniz öyle bir boyutta olmalı ki onlarda da sevgiyi oluşturabilirsiniz. O boyut onlarda sevgiyi oluşturabilecek olan bir noktaya ulaşana kadar hep o kişinin size yaptığı yanlış davranışlara güzel cevaplar vermek mecburiyetinde olacaksınız. Bunu kendinize usul itaz etmelisiniz. O, yaptığı yanlışlıkların bilincinde olarak sizin onları bilmenize rağmen ona karşı gösterdiğiniz bu hüsnü kabulden, bu onun negatif davranışlarını kabul eden sizin bu negatif davranışa vereceğiniz bütün pozitif cevaplar, onu kırmayan, onu koruyan, yaptığı yanlış için Allah'tan af dilediğiniz konular, onun size karşı yaptığı kötü davranış için onun hakkında Allah'tan af dilediğiniz konular. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Size yapılan bir kötülüğü affetmesi için Allah'a siz dua ediyorsunuz. İşte böyle bir dünyada yaşayacaksınız yakın gelecekte. Bunu öğreneceksiniz. Size kötülük yapanlar için de Allah'a müracaat edip onların affını dilemek. O zaman onlar için kaçacak hiçbir sığınak yoktur. Onlar da Allah'a sığınacaklar ve sonsuz mutluluğu yaşamak onlar tarafından da gerçekleşecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Ana Dergah programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana Dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor.
1: Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz mürşit farzdır. Gerçekten mürşit farz mıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın başlangıç noktasından itibaren bizlere neler söylediğine beraberce bakalım. Mürşide ulaşma noktasına birlikte ulaşalım. Önce birinci basamak, olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamak, olaylar karşısındaki tavrımızı ortaya koyarız, olaylara nasıl baktığımızı. Olaylar karşısında hangi reaksiyonlar gösterdiğimizi ortaya koyarız. Bu iki faktörden sonra Allah'a ulaşmayı dilersek eğer üçüncü basamağa geçeriz. Dilemeyenler ebediyen ikinci basamakta kalırlar ve gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan var artık üçüncü basamakta. Dördüncü basamakta bu kişinin üzerine Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta bu tecelli ilk meyvelerini veriyor. Kişinin irşat makamına bakan ama onu görmeyen gözleri ve görme hassası irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyet kazanıyor. İrşat makamının sözlerini herhangi bir kişinin sözleri gibi değerlendiren bu kişi, bu noktada irşat makamının söylediğinin irşada müteallik şeyler olduğunu idrak etmeye başlıyor. Sonra da o işittiklerini, aklettiği şeyleri kalbine indiriyor ve gerçek anlamda bir idrak müessesesi oluşuyor bu kişide. Burası 5., 6. ve 7. basamaklar. Gözlerdeki ve görme hassasındaki engellerin alınması, kulaktaki ve işitme hassasındaki engellerin alınması, kalpteki ekinnetin alınması, yerine ifat konulması, bunların hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonraki merhaleler. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala bu kişiye tecelli eder. Bu tecelli o kişinin kalbine Allah Teala ulaşır. O kalbin Allah'a Allah-u Teala tarafından döndürülmesi söz konusu olur.

Mürşide ulaşma safhası. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde alallahu kastus sebili. Sebilin tayini ve tespiti, kastedilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Sebilin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Peki sonra

Demek ki Allah Teala bunu söylüyor. Sebillerin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Ondan cayanlar da var. Allah dileseydi hepinize hidayet erdirirdi. Mürşide tabiyetin bir hidayet vesilesi olduğunu, hidayetin onsuz gerçekleşemeyeceğini ifade ediyor Allah Teala. Yani hidayete ermek mürşitsiz gerçekleşemez. İnsan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hidayet üzere olur. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama mürşide böyle bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen insanın ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü o Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ına mutlaka mürşit sevgisini verecektir. O mutlaka kendisinden razı olacağı bir mürşide Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Mürşidini mutlaka sevecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise hidayetin ikinci kesimidir. Çünkü mürşide tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılarak o mürşidin dergahına ulaşır. Yetmez. Arkasından devrin imamının dergahına ulaşır. Bu o ruhun seyri sülûkü için yani Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yapacağı yolculuk için başlangıç noktasıdır. Depar noktasıdır. Ana dergah, devrin imamının dergahı, seyri sülükün dünya üzerindeki tek şubesidir. İkinci bir yer yok. Dünya üzerinde Allah'a doğru yolculuk yaptırabilecek, ruhların Allah'a ulaşmasını temin edecek ikinci bir dergah söz konusu değil. Sadece devrin imamının dergahından yapılır bu yolculuk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda mürşide ulaşmak Allah Teala'nın temel emri olarak görünüyor. Gerçekten Allah Teala mürşidi Allah'tan sorma işlemine Fatiha suresinde bir isim vermiş. Diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke na'budu. Yalnız sana abd oluruz, kul oluruz. Ve İyyâke nesta'in. Ve yalnız senden istiâne isteriz. Yani mürşidimizin kim olduğunu yalnız sana sorabiliriz. Ve yalnız sen bize gösterirsin. İstiâneyi İstediğimiz makam sadece Allah. Peki niçin bu istihanenin gerçekten bu olduğunu nereden biliyoruz? İstihaneyi senden isteriz ki bizi sırat-ı müstakime ulaştırasın. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerlerinde nimet olanların yoludur. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yol. Başların üzerinde nimet olanların yoludur. İşte istihane kelimesiyle insanın başının üzerindeki nimetin oluşması

birbirinin arkasından gelen iki tane husus birbiri arkasından gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğu takdirde mutlaka mürşidini gösterir ona. O kişinin kalbinde mürşidine ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla teşekkür eder ve gider tabi olur. Hangi mürşide tabi olursa olsun, onun tabiyetiyle beraber başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır ve yerleşir. Öyleyse mürşide tabiyet Allah Teala tarafından burada kişisel bir talebin tabii neticesi gibi görünüyor. İyyâke nestaîn, yalnız sana kul oluruz ifadesinin devamıdır. Allah'a kul olabilmek için önce Allah-u Teala'ya ulaşmak dilenir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mutlaka mürşit sevgisini Allah-u Teala oluşturacaktır. O kişinin kalbine mürşidi Allah'tan talep etme talebi gerçekleştirme isteği verilir Allah-u Teala tarafından. Ve kim Allah'a kul olmayı dilerse Allah onun kalbine mürşide ulaşma konusunda bir istek koyar. Bunun üzerine kişi hacet namazını kılarak Allah'tan istihaneyi ister. Sevgili kardeşlerim, bu istihanenin istenmesi nasıl bir şey? Bunu bir namazla istememizin gerektiğini söylüyor Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki vestainu bis sabrı ve salatı innaha ekbiratun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala buyuruyor ki sabırla ve namazla. Bu namazın adı hacet namazıdır. Dört rekatlık bir namazdır. Boy abdestinden sonra kılınır. Alınacak olan abdest normal abdest değildir. Mutlaka boy abdesti olması lazımdır. Perşembeyi cumaya bağlayan geceler en güzelidir bu namazın kılınması için. Ama başka gecelerde de kılınmasına bir engel yoktur. Bu namazın birinci rekatında Fatiha'dan sonra üç tane ayetel kürsü okunur. İkinci rekatında Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Ve Allah'tan mürşit talep edilir. Mürşit için kılınan bir hacet namazından bahsettik. Mürşit talep edilir Allah-u Teala'dan. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan birisi ise mutlaka Allah-u Teala'nın mürşidini gösterir. Eğer dilememişse o zaman da göstermez. İşte dilemeyenlere bu kebiratün bir iş, büyük bir iş, zor bir iş. Allah'ın mürşid göstermesi mümkün değil. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman onlar için mümkün. Allah'a ulaşmayı dilediklerinin nereden anlıyoruz? Ayet-i Kerime'nin devamında Allah Teala diyor ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına
şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah-u Teala. Huşu sahibi olarak değerlendirmiş Allah-u Teala. Başkasına diyor, göstermem onlar için çok zor bir iştir bu. Aşağı yukarı imkansızdır diyor. Büyük bir iştir, kebir bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri hariç. İlla alel haşi'in. Huşu sahipleri için hayır diyor. Onlar hariç. Onlar için zor değildir. O huşu sahiplerini veriyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar o huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu kesin şekildeki inancın belirtisi olay. Sadece onlar hacet namazı kıldıkları takdirde sadece onlara gösteririm diyor Allah Teala. Burada Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. Mürşide tabiyetin farz olduğunun bir diğer belirtisi de bu ayetlerdir. Bakara 45 ve 46. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından kesin ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar için hacet namazı kılmaları halinde mutlaka Allah'ın onlara mürşit göstermesi söz konusudur. Ayet-i Kerime Bakara 45 ve 46 açık bir şekilde bunu söylüyor. Ve ancak o namazla bunun gösterileceğini ve onlara gösterileceğini söylüyor huşu sahiplerine. O huşu sahipleri Allah'a milaki olacaklarından kesin şekilde emin olanlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse her açıdan meseleye bakıyoruz. Allah-u Teala mürşide nasıl ulaşacağımızı ifade ediyor bize. Öyleyse mürşit farz mıdır sualinin cevabına geçelim. Allah-u Teala diyor ki Maide 35'te Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, tekrar takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaştırmaya, sizi Allah'a ulaştırmaya, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa, onu Allah'tan isteyin diyor hacet namazını kılarak. Onu isteyin diyor. Ve görüyoruz ki Bakara suresine, Fatiha suresine göre sadece Allah'tan istenebiliyor istihane. Ve bakıyoruz ki gene sadece hacet namazının kılınması yoluyla isteniyor. Görüyorsunuz ki sistem bir ardından kendi kendisini tamamlıyor Kur'an içerisinde. Öyleyse bu ayetlerin hepsini ait olduğu yerlere oturtmak
herkesin harcı değildir. Ancak Allah yol gösterirse bunu yapabilirsiniz. Nitekim böyle bir sıra dahilinde bunları size kimse bugüne kadar sunamamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun bütününü vermiştir. Bütün sahabe bu size söylediklerimizin hepsini onun ağzından öğrenmişlerdir. Ona öğreten kimdi? Allah'tı. Bu devirde de Allah Teala bu naçiz kuluna öğretiyor. Öyleyse demek ki mürşide tabiyet farz. Söylediğimiz Nahl Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediğine de bakalım, bir farz hüküm de oradan çıkıyor. Ne diyor Allah Teala Nahl 9'da? Alallahi kastus sebili diyor. Sebillerin zemin kattan Allah'ın zatına kadar ulaşacak olan yolların tayini Allah'a aittir. Sonra ne diyor Allah Teala bunu söyledikten sonra? Ondan cayanlar da var diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bunun için hacet namazı kılmayanlar ve sebili, her mürşidin bulunduğu dergâhtan bir sebil ana dergâha ulaşır. O sebili istemeyenler de var diyor. Allah Teala dileseydi herkese hidayet erdirirdi. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri erdireceğine dair de ayrı bir hüküm koymuş Allah Teala bu ayet-i kerimenin içine. Ve sebillerin hidayetin vesilesi olduğunu, hidayete erdirici bir fonksiyon eda edeceğini burada Allah Teala açık bir şekilde ifade buyurmuş. Öyleyse kişi hacet namazını kılıyor. Ne zaman kılma hakkı doğuyor? Ne zaman nefsinin kalbinde %2 nur, rahmet nuru oluşmuşsa, deminki basamaklarda anlattığımız olay, bu onu huşu sahibi kılar. Gördük ki bu huşu sahibi olan kişi iki ayrı vasfın sahibi. Nerede gördük? Bakara 46'da gördük. Hem burada bu ayetteki muhtevanın sahibi, huşu sahibi kişi, nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş. Hem de bu kişinin başka özelliği, Bakara 46'da veriliyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبِّهُمْ. Ve onlar Rablerine ulaşacaklarından, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından kesin şekilde emindirler, kesin şekilde buna inanırlar diyor. Sabırla Rablerine ulaşmayı, Rablerine ruhlarını mülaki kılmayı sabırla dileyenler diyor huşu sahipleri. Öyleyse sadece huşu sahiplerine Allah Teala cevap veriyor. İşte kim huşu sahibi olmuşsa 14. basamak onun Allah'tan sorma hakkının doğduğu yerdir. Sordu, Allah Teala mürşidini gösterdi. Kişi ona ulaştığı zaman onu gerçekten sevdiğini görecektir. Mutlaka Allah Teala o kişiye o mürşidi gösterdiğine göre mürşit sevgisini verecektir. Peki kişi tabi olursa ne olur? Kişi tabi olursa bakınız neler oluyor sevgili kardeşlerim. 1. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. 2. O kişinin kalbine iman yazılıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın katındaki o ruh gönderilir diyor. Devrin imamının ruhu gönderilir diyor.
1. Yine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi, aynı ayet-i kerime. Ve böyle, bu olayla birlikte o kişinin kalbinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Tabiyet, evvela 12 tane ihsan almak demektir. Bu ihsanları birer birer konumuzun başında anlattık. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşan kişi tabiyeti sırasında 7 tane de nimet alacaktır Allah-u Teala'dan. Artık ihsanlar daha üst boyutlu bir müesseseye, nimete dönüşmüştür. 12 ihsan ve 7 nimet Kur'an'ın insanın tekamülündeki temelini teşkil eder. Yoksa kuru kuruya bir din bilgisinin sahibi olmak hiç kimseye bu nimetleri kazandırmaz. Bilmek yetmez. Tatbik etmek gerekir. Kaldı ki zaten insanlar çoktan dinlerini, hele size söylediğimiz bu temel hususları bütünüyle unutmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse olay ne? Olay tabiyet. İşte bu tabiyet sırasında mürşide tabiyetle devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine nasıl geldiğine bakalım. Mümin 15 bunu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine Allah'ın katından orada yetkili kılınmış olan ruh gönderir diyor. Bu devrin imamının ruhudur. Hemen sonuca geliyor zaten. O kişiye, Allah'a, o kişinin ruhuna, Allah'a milaki olma gününün, yevmüttelakın, Allah'a milaki olma, Allah'a geri dönme, Allah'a ulaşma, Allah'ın zatında yok olma gününün geldiğini haber vermek üzere diyor. Arşın sahibi olan Allah diyor. Bir tövbe merasimi yapılıyor. Mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasimi iki şekilde gerçekleşebilir. İhsanla tövbe veya bunun dışında bilmeyenlerin tövbesi. Bir kişi bakıyor ki herkes mürşide ulaşıyor. Etrafındaki insanlar da mürşide ulaşmazsan olmaz ha diyorlar. Mürşidine ulaş, öyle cennete gidersin. O da gidiyor, falancayı çok beğenmiş. Ben diyor bunu sevdim. Giderim ona tabi olurum diyor. Hemen gidiyor, el öpüyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Bu sadece gerçekleştirdiğini zannetmektir. Çünkü kişi hacet namazını kılmadı, Allah'tan sormadı mürşidini. Üstelik de içinde bir talep de yok. Ama ona demişler ki bir mürşide gidip tabi olmazsan cehenneme gidersin. Cehennem kokusuyla adamcağız gidiyor. O belki kendisine en yakın mürşide, belki başka seçim sebepleri var. Gidip ona tabi oluyor. Böyle bir tabiyet insanla tabiyet değildir. Böyle bir tabiyette hiçbir zaman ne devrin imamı ne de arşı tutan melekler o tövbe merasiminde bulunmazlar. Ama bu tövbenin farklı bir tövbe olduğunu, mürşide tabiyeti muhtevasına aldığını Mümin 15 bize işaret ediyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Arşın sahibi olan Allah demekle arşı tutan meleklerin de bu işlem yapılırken, yani devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelirken, arşı tutan meleklerin de
orada olduğunu söylemiş oluyor Allah-u Teala. Ve bu noktada dereceleri yükselten Allah diyor. Ne yapıyor? O kişinin iki işlemini söylemiştik. Bir, kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazıyor. İki, başının üzerine devrin imamının ruhunu gösteriyor. Katımızdan ona ruh göndeririz diyor. İşte bu gönderimin arkasından tabiyet gerçekleştiğinde Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda örtmüştü. Şimdi de o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim Allah'a yönelir ve mürşidin önünde tövbe ederse, ihsanla tövbeyi gerçekleştirirse, tabiyetini gerçekleştirirse, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Böyle bir tövbeyi gerçekleştirir de, kim mümin olursa, kim amelü salihat yaparsa, öyle bir tövbe ki, bu tövbenin sonunda amelü salihat başlayacak. Yani nefsi ıslah edici ameller. Bu noktadan sonra kişi zikir yaptığında, Allah'ın katından rahmetle fazl, rahmetle salavat isimli iki grup nur gelecektir. Kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin üzerine ulaşan rahmetle fazldan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahip oldukları için mutlaka iman kelimesine yapışacaklardır. Yapışınca da orasını işgal etmiştir artık o fazıl. Karanlıklar oraya tekrar giremezler. İşte nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya devam eder ve toplandıkça %7 %7 fazıl birikimlerinde ruh da zemin kattan vücuttan mürşide tabiyet anında ayrılmış olan ruh nasıl ayrıldığını söyledik. Ana dergaha gider, ana dergâhtan seyri sülük yoluyla evvela birinci kata, sonra bütün katlara ulaşır. İşte o kişinin nefsinin kalbindeki nurların artmasının devamlı bir beteri olması söz konusu. Ama o anda yapılan işlem, o kişinin bütün günahlarının Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilmesi. Şartlara dayalı. Bir, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmıştır, tabi olmuştur. Bu noktadaki işlem nereden biliyoruz? Kim diyor Allah-u Teala nefs tezkiyesine başlarsa, daha evvel nefs tezkiyesi yok. Ancak mürşide tabiyetten sonra o kişi zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat, o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşır ve o kişinin kalbini işgal etmeye başlar. Öyleyse kalbe nur gelmesi söz konusu. Ve burada kişi nefs tezkiyesi yapınca nefsin tezkiyesi başlamıştır onur gelerek. Kim nefsini tezkiye etmeye başlar da mümin olursa, burada Allah Teala kalbine imanı yazdığı için yeni bir İman kademesi vardır. O kişi kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümindir. Ve amelü salihat yapmaya başlamıştır. Daha evvel amelü salihat yani nefs tezkiyesi diye bir olay söz konusu değildir. Yani nefsinin kalbine Allah'ın fazıllarının yerleşmesi, nurların yerleşmesi diye bir olay söz konusu değildir. Burada söz konusu. İşte bu kişinin diyor tabi olan tövbe eden, mürşidin önünde tövbe. Mürşidin önünde tövbe ettikten sonra nefsinin kalbine iman yazılan ve bu sebeple o kişinin kalbinde fazıl birikimi gerçekleştiren, nefs tezkiyesi yapan kişinin diyor Allah-u Teala, Allah günahlarını sevaba çevirir.
Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi işlemi de burada başlıyor. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhu o kişiye senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et emrini verir. Ruh vücuttan ayrılır. Olaylar birbirinin arkasından geliyor sevgili kardeşlerim. Devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderilmesi, Allah'ın katından ruh gönderilmesi, o kişinin ruhunun vücudundan ayrılması içindir. Ayrılan ruh ana dergâha ulaşır, oradan Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Sonra başka ne olur? O kişinin günahları sevaba çevrilir. Başka ne olur? O kişiye Allah-u Teala başlangıçtan o güne kadar her yaptığı bir derecelik sevaba 10 katını veriyordu. Ama o günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sürük isimli yolculukta birinci kata çıkana kadar 1'e 100 alır her bir tek derecelik kazanmaya. İkinci gök katına çıkınca 1'e 200, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıktıkça bu rakam 1'e 700'e kadar yükselir. Bunların her biri bir nimettir. O kişinin nefs tezkiyesi yapması söz konusu olduğu için nefsin kalbini fazıllar kapladığı cihetle nefsin kalbindeki afetlerin fazıllar oraya gelip nefsin kalbine yapıştığı esnada vücudu o kalbi terk etmesi söz konusudur. Tekrar geriye döndüklerinde belli bir kısmının işgal edilmiş olduğunu göreceklerdir ve kalpte barınma sahaları giderek küçülecektir, küçülecektir, küçülecektir. Afetlerin, nefsin kalbindeki afetler giderek küçülecektir, azalacaktır. Öyle bir nokta gelecektir ki daimi zikirde o kişinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. İşte burada nefsin kalbinin Allah'ın nurlarıyla kaplanması neyi sağlar? Şeytanın hakimiyetinin azalmasını, Allah'ın nurlarının hakimiyetinin artmasını sağlar. O nurlar Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakları asla işlemeyen bir özellik taşırlar. Ve böylece kişinin zikri arttıkça nefsinin kalbindeki afetler azalır. Bu nurlar afetlerin yerini alır. Kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirme oranı, yasakları işlememe oranı giderek büyür. Öyle ki Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirdiği zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. O noktada o kişinin nefsinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu sebeple o kişi Allah'ın emirlerinin yarısından fazlasını mutlaka gerçekleştiren birisi olacaktır. Başka ne olur o gün, mürşide tabiyet gününde? Başka, nefsin afetlerindeki bu azalma sebebiyle kişinin şeytana karşı mücadele gücü devamlı olarak artar. Başka ne olur? Fizik vücudun afetlere karşı mücadele gücü devamlı artar. İradenin afetlere karşı mücadele gücü devamlı artar. Bu kişi gördük ki Allah-u Teala'dan birçok nimet birden alıyor sevgili kardeşlerim. Tam 7 grup nimet alır kişi. Allah-u Teala'nın bu nimetleri sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisine ve Allah'a ruhunu eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ulaştıracağından, Allah'ın kendi ruhunu Allah'a ulaştıracağından, kendisine ulaştıracağından emin olan bir kişinin alacağı mükafatlar bunlar. İşte
Öyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabiyet anında da, anında da bütün günahları sevaba çevrilecek. O güne kadar Allah'ın verdiği 1'e 10'luk nimet, 1'e 100'e ve 1'e 700'e kadar yükselerek 1'e 700'e ulaşacaktır. Nefs tezkiyesi başlayacaktır. Her geçen gün nefsin kalbindeki afetler giderek azalacak. Fazılarsa devamlı çoğalacaktır. Öyle ki Allah'ın garantisi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala onu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı noktada o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi mutlaka aşmış olur. %51'e ulaşmış olur. İşte bu bir Allah Teala'nın büyük mükafatıdır. Kişi bunun manası nefsin kalbindeki nurların %100 karanlıktan %51 nura ulaşması kişinin nefsinin kalbinde, o kişinin davranış biçimlerindeki %51'in ıslah edilmiş olduğunu gösterir. Bu nefsin ıslahıdır. Peki, böyle bir kişinin başka kazancı ne? Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Zikir arttıkça her %7 zikirde bir gök katı yükselen ruh, 7. defa %7 nur birikiminden sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Ve bu vuslattır. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmesidir. Allah'ın bir muhteşem hediyesidir. Herkese kapıları açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar bu hedefe mutlaka ulaşacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide ulaşmak, tabiyet bir insana bunları kazandırır. Öyleyse arz olan bir vetireden bahsettik ve onun sonuçlarından bahsettik. Böyle bir dizayn içerisinde o kişinin tabiyeti anında alacağı 7 grup nimetten bahsettik. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın zatına ruhen ulaştırmasını, daha sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi de Allah'a teslim etmeyi nasip kılmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، مغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha bir zikir sohbetinde sevaplar ve günahlar konusunda beraberiz. Yüce Rabbimiz, biz ve siz, sizler, hepimiz beraberiz şu anda. Neredeyseniz biz oradayız. Ve konumuz günahlar ve sevaplar. Evvela Kiramen Katib'in melekleri, doğumunuzdan itibaren hayatınız boyunca sizin her hareketinizi ve bu harekete esas teşkil eden bütün düşüncelerinizi iki ayrı filme çeker Kiramen Katib'in melekleri. Birinde düşünceleriniz vardır. İkincisinde de efaliniz, yani fiilleriniz, yaptıklarınız. Hangi olayı hangi sebeple yaptınız? Hangi olayda ne kadar kastınız var? Hayat filminizde bu olay net olarak görünür. Hem düşünceleriniz filme alınır, hem de yaptıklarınız. Her yaptığınız olay sebebiyle derecat kaybedersiniz veya kazanırsınız. İşte günah dediğimiz zaman Allah'ın bir emrini çiğnemişizdir veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişizdir. Ya Allah'ın emrine itaat etmemişizdir, derecat kaybetmişizdir, ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiş, gene derecat kaybetmişizdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üç ayrı cepheden Allah-u Teala kaybedilen ve kazanılan dereceleri inceliyor. Sevaplar, günahlar birinci cephe. Sevaplar kazandığımız dereceleri, günahlar kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Hasenat, seyyiat, hasenat kazandığımız dereceleri, seyyiat kaybettiğimiz dereceleri ifade eder.

hayır, şer, hayır kazandığımız dereceleri, şer, kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Sevgili kardeşlerim, günah kavramı, sevap kavramı herkes tarafından bilinir. Sadece iki cephesi vardır. İkisinde Allah'ın emirlerini yapan kişi sevap işlemiştir. Yapmayan kişi günah işlemiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen kişi günah işlemiştir. İşlemeyen kişi sevap işlemiştir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Hayatınızın hiçbir saniyesi geçmez ki derecat kazanmayasınız veya kaybetmeyesiniz. Belki de bazılarınız şöyle düşünüyor: şu anda ben oturduğum yerde oturuyorum. Evet, şu anda ibadet etmediğim için derecat kazanmam söz konusu değil. Ama çok şükür şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Eğer şu anda beni dinlerken beni dinliyorsanız, evet, derecat kaybetmiyorsunuz. Çünkü şu anda biz sizinle beraber bir zikir sohbetindeyiz. Zikir sohbetinde her saniyeniz size derecat kazandırır. Eğer bizimle beraber olmasaydınız, şu anda kendi başınıza oturuyor olsaydınız ve hiçbir şey yapmıyor olsaydınız derecat kaybedecektiniz. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikir farzdır diyor birinci ayet. Çok zikir farzdır, günün yarısından fazla zikir farzdır diyor ikinci ayet. Daimi zikir farzdır diyor üçüncü ayet. İşte Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Öyleyse zikir farz. Çokluğu azlığı serdedilmemiş burada. Zikir farz. Ama sadece zikir farz değil. Günün herhangi bir saatinde birazcık zikretmek farz değil. Daha ötesinde farz kılmış Allah Teala. Nasıl daha ötesi? Daha ötesi çok zikir farz. Yani günün yarısından daha çok zikretmek farz. Günün yarısından daha çok zikretmek farz. Diyor ki Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde, ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Zikriniz zikretmediğiniz kesimi geçsin. Peki daha ötesi var mı? Evet. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki, Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Üç halin üçü de zikretmenizi icap ettiriyorsa ve şimdi siz de bizi dinlemiyor olsaydınız, bir zikir sohbetinde bulunmasaydınız ve zikretmiyor olsaydınız, şu anda devamlı derecat kaybetmekteydiniz. Her saniye derecat kaybedecektiniz. Öyleyse Allah'ın emirlerini yapmamak derecat kaybettirir. Yasaklarını işlemek derecat kaybettirir. Bunlar günahlar. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek derecat kazandırır. Yasak ettiği fiilleri işlememek gene derecat kazandırır. Öyleyse bir sevaplar ve günahlar dünyasında yaşıyorsunuz.
Ne zaman birisi size bir kötü davranışta bulunur da siz ona karşı aynı kötü davranışı gerçekleştirmezseniz siz derecat kazanırsınız. O kişi davranışıyla size hakaret etmiştir. Bu sebeple haksız bir tasarrufta bulunduğu için, size zulmettiği için derecat kaybetmiştir. Ama siz o zulme muhatap olduğunuz için bir şey yapmadığınız halde derecat kazanırsınız. Neden? Çünkü size zulmedilmiştir, kul hakkı doğmuştur. Kişinin kaybettiği derecat ne kadarsa o kadar derecatı sizin amel defterinize kiramen katibi melekleri pozitif dereceler olarak kaydederler. Sizin de mizanınız devamlı çalışır. Size hakaret eden kişinin de mizanı devamlı çalışır. Ve iki mizan da, yani kiramen katibi meleklerinden o kişiyle beraber olanların elindeki mizanda, size ait olan kiramen katibi meleklerin elindeki mizanda aynı dereceyi yazar. Ama size hakaret edildiği için, size zulmedildiği için siz derecat kazanırsınız. Ama hakaret eden kişi zalim, derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın derecat kazanması veya kaybetmesi onun davranış biçimlerine bağlıdır. Kendi iradenizle yaptığınız yanlış bir hareket size derecat kaybettirir. Doğru bir hareket derecat kazandırır. Bu bir sevaptır. Derecat kazandığınız işlem, derecat kaybettiğiniz işlemse bir günahtır. Şimdi böyle bir günahlar ve sevaplar dizisi içerisinde yaşarsınız. Peki cenneti veya cehennemi tayin eden faktör nedir? Net ve açık. Kimin günahları sevaplarından yüksekse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından yüksekse o kişinin de gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, cennete giden ebediyen cennette kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Cehenneme giren de ebediyen cehennemde kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Her şey o kadar çok yanlışlar üzerinden insanların hafızasına nakşedilmiş ki herkes yanlışları doğru zannediyor. Zannediyorlar ki bir süre cehennemde kaldıktan sonra Allah'a inananlar Allah'a inanıyorlar diye cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Cehenneme girenin cehennemden çıkması mümkün değil. Cehenneme girmesi mümkün değil. Cehenneme girenin de cehennemden çıkması mümkün değil. Cennete girmesi mümkün değil. Öyleyse iki grup insan yaşar. Kıyamet günü cennete girenler ebediyen cennette kalacaklardır. Kıyamet günü cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ama dikkat edin, bir incelik var burada. Çünkü kıyamet günü herkesin mizanları kapandıktan sonra amel defterleri sağ taraflarından veya sol taraflarından, yani rakamlı kitap olan hayat filmleri sağlarından ve sollarından veya onlara teslim edildikten sonra kitapları sağ tarafından verilenler, yani cennete girecek olanlarda, kitapları sol tarafından verilenlerde, yani cehenneme girecek olanlarda hepsi önce cehenneme uğramak mecburiyetindedirler. Cennetlikler oraya girerken uçarak girerler. Şeffaf kapılar onların geçmesi için müsait bir standart ifade eder. Uçarak şeffaf kapılardan içeriye girer. Şeffaf kapılar onlara hiç engel olmazlar.
Çünkü oradaki elektronik sistemler onların geçişi için müsaittir. Onların gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Onların kulaklarında bakra yoktur. Kalplerinde ekinet yoktur. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmıştır. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönüktür. Onlar cennet ehlidirler ama önce cehennemdeki azabı mutlaka görmeleri gerekir. Bunun için Allah Teala önce onlara cehennemi gösterir. Allah Teala evliyasına bu dünyadayken de cenneti de cehennemi de mutlaka gösterir. Kalp gözü açılan, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka hem cenneti görür hem de cehennemi görür birçok katlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o cehenneme girer. Ve bu konu sadece bir tek şarta bağlıdır. O bir tek şart kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olacak cennete girmek için. Peki cehenneme girmenin tek şartı ne? Bütün derecat kaybettiği fiilleri kişinin kendi işler. Başka birinin herhangi bir davranışıyla hiç kimse günaha girmez. Başka birinin kendisine kötü davranmasıyla kişi sevap kazanır, derecat kazanır. Onun kaybettiği dereceleri mutlaka kazanır. Başka birinin davranış biçimlerinin zulmedici olması halinde, o kişinin bize karşı zalim olması hükmünde, biz mazlum durumundaysak, kendisine zulmedilen durumundaysak, o derecat kaybeder, biz onun kaybettiği dereceleri kazanırız. Ama bize iyilik yapan bir kişi derecat kazanır, ama o derecat kazanıyor diye biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse hiç kimse başka bir iradenin davranış biçimiyle günaha girmez. Başka bir irade, o kişinin üzerinde hangi şekilde bir tasarrufta bulunursa bulunsun, o tasarrufta bulunan kişi derecat kaybetmez. Derecat kaybettiren her şey kişinin kendi davranışları sebebiyledir. Sadece bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yaptığımız derecat kaybettirici bütün olaylardan derecat kaybederiz. Başka birisi bize bir kötülük yapsa derecat kaybetmeyiz. Bir iyilik yapsa gene derecat kaybetmeyiz. Ama kötülük yaparsa derecat kazanırız. Öyleyse kıyamet günü cehenneme girip de cehennemde kalacak olanlar sadece kendi yaptıklarının bedelini öderler. Sadece kendi davranışlarının bedelini öderler cehennemde ebediyen kalarak. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, bilin ki o kişinin günahları sadece kendi fiillerinin mahsulüdür. Sadece kendi efalinin mahsulüdür. Sadece kendi yaptıklarımız sebebiyle derecat kaybederiz. Öyleyse cehenneme sevgili kardeşlerim, iki çeşit insan girer, kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar da kıyamet günü önce cehenneme girecektir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlar da. Yani bir başka ifadeyle o gün cehenneme girdikten sonra cehennemi Allah Teala baştan aşağı ona gösterdikten sonra o gün cehennemi terk edecek olanlar da önce cehenneme girerler. Ebediyen kalmak üzere cehenneme gidenler, kendilerine cehennemden çıkma izni verilmeyenler de cehenneme girerler. Peki kim izinlidir?
cehenneme girip de cehennemden çıkmaya kim izinlidir? Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Kim bu konuda izin sahibi değildir? İzin günü izin alamaz, cehennemden çıkamaz. Kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onların ki sevapları günahlarından azdır, hafiftir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede ise kimin sevap tartıları ağır gelirse, günahlarından fazlaysa, onların gireceği yer cennettir. Ebediyen cennette kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse iki nevi insan var. Ebediyen cennette kalanlar, ebediyen cehennemde kalanlar, cennetten çıkıp da cehenneme giren olmayacağı gibi, cehennemden çıkıp da cennete girecek kimse de olmayacak. Ama ilk gün herkes cehenneme girecek ve aynı gün herkes cennete girecek olanların hepsi cehennemi terk edecekler. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemi terk edecekler. Neden Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler? Cehennemdeki hayatı gördükleri için. Şu dünyada Allah'ın cennetine girecek vasıfta yaşadıkları için, cennete girecekleri için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemi terk ederler. Şeffaf kapılar gene onların geçmesi için müsaittir. O cam gibi görünen şeffaf kapıların üzerindeki cam gibi olan madde onların girişine engel teşkil etmez. Sistem ona göre ayarlanmıştır. Ama kim günahları sevaplarından fazlaysa, cehenneme girecekse, yani gözlerinde hicab-ı mestura varsa, kulaklarında bakra varsa, kalbinde ekinnet varsa,

Onlar girdikleri gibi tekrar şeffaf kapılardan çıkacaklardır. Ama şeffaf kapılardan giremeyen ve çıkamayanlar vardır. Cehennemde kalacak olanlar. Onun için onlar kapılarda bekleşirler. Cehennem bekçileri onlara sorarlar. Allah'ın nezirleri, bir ayet-i kerimede Allah'ın Resulleri, Araf 71 veya Zümer 71.

Evet, Zümer 71. Allah Teala diyor ki kafirler zümre zümre cehennem kapılarına sürülürler. Burada Allah Teala resullerden bahsediyor. Kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın resulleri gelip de sizden olan Allah'ın resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap söylediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu derler diyor Allah Teala. Allah'ın resulleri gelmişler, onlara söylemişler. Bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi diyor cehennem bekçileri onlara. Onlar da diyorlar ki dediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Yani biz kafiriz diyorlar. Cehenneme girecek olanlar. Neden kafirler? Onlara sorsalar cehennem bekçileri siz Allah'a inanıyor muydunuz? Onların da büyük kısmı Allah'a inandıklarını söyleyeceklerdi ve gerçekten de inanıyordular. Ama cehenneme gittiler. Allah'a inanmalarına rağmen kalplerinde küfür yazıyordu. Bütün insanların kalplerinde küfür yazısıyla doğmaları söz konusudur. Bütün insanların kalbi mühürlüdür. Bütün kalbi mühürlü olan insanlar da kafirdir. Sevgili kardeşlerim, her şey zaman içerisinde Kur'an hakikatlerinden öylesine ulaşmış ki biz bunları söylediğimiz zaman diyorlar ki bu herkese kafir diyor. Bir o mümin, başka herkes kafir. Hayır, öyle demiyoruz. Kim diyoruz Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kalbinde küfür yazısı ebediyen kalır. Ve Allah Teala kalplerinin iman yazması halinde kişilere mümin diyor. Buyuruyor ki onlar ki dudaklarıyla, ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Kalpleri kafir kalmıştır diyor. Allah Teala diyor ki Hucurat 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizdeki küfrü çıkarıp da kalbiniz içine iman yazarak kalbiniz içine çıkardığı küfrün yerine imanı sokmadı. Kalbinize bu sebeple iman girmedi. Siz mümin değilsiniz diyor Allah Teala. Kalbine iman yazılmadıkça gerçek anlamda kişiyi mümin kabul etmiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

görüyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sahasının önünde sahabe de biat etti, tabi oldu, el öptü. Münafıklar da tabi olup el öpmüş göründüler. Onlar da sahabenin yaptığı şeyin aynını yaptılar. Fakat tövbeleri kabul olmadı. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerçekte biat etmediler. Tabi olmadılar. Bu sebeple tabiyetleri kabul olmadı. Onlardan bahsediyor Allah-u Teala Hücurat 14'te. Tabi tabi olmadıkları için, tabi olmuş görünmelerine rağmen tabi olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalplerine iman yazılmadı ve küfürde kaldılar. Öyleyse o cehenneme gelenler, kalplerinde küfür yazanlar, bu sebeple onların üzerine küfür hak oldu diyor. Aynı konu. Mülk suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala onlar cehenneme ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki size yaşadığınız devirde Allah'ın nezirleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Buraya cehenneme geleceğinize dair uyarmadılar mı? Zaten bu iki ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğiniz zaman bütün nezirlerin Resul olduğunu görüyorsunuz. Çünkü aynı sonuçta karşı karşıya insanlar, nezirler gelip de uyarmadı mı diyor Allah-u Teala'nın oradaki cehennemin bekçileri kapıyı onlara açmadan evvel. Kapıyı aralıyorlar ve soruyorlar. Ya cehenneme, cennete girmek üzere girenler, onlar canları istediği gibi uçarak giriyorlar içeri, uçarak çıkıyorlar. Cehennem onlar için yasak da değil, ama orada kalıcı da değiller. Ama dalalette olanlar, ki dalalette olanların hepsi küfür hüviyetindedir, onlar kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri kapıları aralayıp onlara soruyor, size Allah'ın nezirleri gelip de mülk 7, 8, 9 veya 8, 9, 10

0: 8, 9, 10.
1: Büyük.
0: 8, 9, 10. Cehennem bekçileri o şöyle diyor Allah Teala, neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri onlara size nezir uyarıcı gelmedi mi derler. Devam ediyoruz. 9. Cehenneme atılanlar derler ki evet, andolsun ki bize nezir geldi ama biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz bir büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Diyor. Allah'ın Resulüne sapıklık içindesiniz dedik diyor. Allah'a, Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyorlar. Ama Allah'a inanıyorlar. Allah vardır ama hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Siz diyor sapıklık içindesiniz diyor Allah'ın nezirine. Sonra ne diyor? 10. ayet-i kerimede. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşitmek, kulaklardaki vakranın alınması. Akıl etmiş olmak, gözlerdeki hicab-ı mestürenin ve kalpteki ekinnetin alınarak yerine ihbat konulması demek. Yani ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi oraya bunlar alınmış olarak gideceği için cehennemin şeffaf kapıları, ki her tarafı bu istikamette kapıdır, onlara hiç engel değildir. Onlar uçarak içeri girerler, uçarak dışarı çıkarlar cehennemden. Cehennemi sadece görmek için gelirler ve Allah'a şükretmek için. Peki diğerleri için neden kapı var? Cehenneme girecekler için, cehennemde ebedi kalacaklar için neden kapı var? Çünkü Allah Teala diyor ki onlar cehenneme burunları yere sürtünerek girmek mecburiyetindedirler diyor. Cehennemin kapıları yerden bir miktar kaldırılır. Belki 30 santim, belki 35 santim, belki 40 santim. Ama oradan geçen kişinin kafası oradan ancak yere sürtünerek girecek şekilde, burnu sürtünmek derler ya, burnu yere sürtünmek suretiyle gireceklerdir. Onun için kapı mutlaka cehennem bekçileri tarafından yükseltilir. Ve kapının ardından, altından sürünerek sırayla cehenneme girerler. Burunları sürtülerek. Ve ebediyen cehennemde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki. Din öğrenimi baştan aşağı yanlışlardan oluşmuş. Şu anda normal bir üniversiteden, bir ilahiyat fakültesinden din eğitimi alan hiç kimsenin, eğer o eğitimle iktifa etmişse, o eğitimi kendisi için yeterli görmüşse, Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Çünkü kurtuluşa ulaştıracak olan reçetelerin hiçbirisi oralarda öğretilmemektedir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri söylüyoruz diye bize çok kızanlar var. Ama haklılar mı? Hiç sanmıyoruz. Biz Allah'ın öğrettiklerini söylüyoruz ve her söylediğimizi de Kur'an'daki ayetlerle, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ayetlerle ispat ediyoruz. Öyleyse bugün ne öğretiliyor ilahiyat fakültelerinde? Öğretilen şu: İslam'ın 5 tane şartı, madde 1, çok geniş spektrumlu bir fıkıh ilmi, madde 2. Ondan sonra akaid öğretilmiş, kelam öğretilmiş. Bunların zaten büyük kısmı yanlış. Akaidin Dört temel esasından üçü yanlış. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler Resul'dür doğru. Bütün Resuller nebidir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olup Resullere verilen kitaplarla şeriatı idare ederler. Gene yanlış. Sevgili kardeşlerim, neresinden baksanız her şey yanlış. Ve öylesine insanlar Allah'ı unutmuşlar ki din öğretenler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne söylediğine bakmak akıllarına bile gelmiyor adamların. O okudukları kitaplar var ya asırlardan beri öğrenilen ve öğretilen kitaplar. O kitaplar hangi ayetlerden bahsederse sadece onlara bakıyorlar bizim hazretler ve diyorlar ki tamam biz dini öğrendik. Hiçbir şey öğrenmemişler aslında. Hiçbir şey demekle neyi kastediyorum sevgili kardeşlerim? Çok iyi bir fıkıh ilminin sahipleri. Tamam. İslam'ın beş şartını detaylarıyla biliyorlar. Tamam. Ama onları biliyorlar diye hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesinin imkansız olduğunu bilmiyorlar. Hayır, artık hiçbirisi değil, bir kısmı öğrendi. En azından Yüksek Din Kurulu üyeleri öğrendi. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları yalnız baş sürtünerek gireceği kadar yükseltilir ve o kişi cehenneme burnu yere sürtüne sürtüne sokulur. Ondan sonra da o kişiyi çeşitli acılar bekler. Cehennem bir sonsuz hayattır. Allah Teala diyor ki onların derilerini ve etlerini eritiriz, yakarız diyor. Acısına dayanamazlar diyor, ölmek isterler ama ölemezler diyor Allah Teala. Onları yeniden et giydiririz, yeniden aynı olayları yaşarlar diyor. Sevgili kardeşlerim, bu kadar işkence, bu kadar huzursuzluk şu dünyada yaşanan hayata bağımlı. Bu dünyada yaşanan hayat eğer bilinçli bir din öğretiminin eseri olsa o zaman herkesin kurtulması söz konusu. Onlar öğrendikleri kitapları öylesine benimsemişler ki tamam diyorlar, hakikat bunlardadır. Oysa ki hakikat Kur'an'dadır. O Kur'an'a uygun olmayan bütün kitaplar kelam yekündür. Yok hükmündedir Allah'a göre. Ve o kitaplar sadece insanları cehenneme sürükleyen birer yanlışı ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan her noktasında. Sevgili kardeşlerim, sevaplar ve günahlar açısından meselemize bakarsak, kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi burnu sürtüle sürtüle cehenneme girecek ve ödeyen kalacaktır orada. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o uçarak cehenneme girecek kıyamet günü. Bütün cehennemi uçarak dolaşacak ve oradaki işkenceleri, o korkunç ızdırabı gördükleri zaman Allah'a sonsuz şükürler ederek kendilerini Allah-u Teala cehennemine atmadı diye, cehenneme girmek mecburiyetinde kalmadılar diye, Allah onları cennetine layık kıldı diye sonsuz şükürler ederek cenneti uçarak terk edecekler, cehennemi uçarak terk edecekler ve cehenneme ve cennete girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Demek ki bir insanın günahlar ve sevaplar bakımından cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Peki bunu size sağlayabilecek olan Allah'ın bir formülü var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun sevaplarını mutlaka günahlarından fazla kılar. Ne zaman kılar? Bu kişi dilemiş. Diledikten sonra ne yapacak ki kılacak? Dileyecek. Dilediği an bu olay tamamlanmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin kaybettiği derecelerin bir kısmını örtüyor. Öyle bir örtüyor ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olsun. Kişinin kazandığı derecelerin 20 derece olduğunu düşünelim. Kaybettiği derecelerin 100 derece olduğunu düşünelim. Kazandığı dereceler 20, kaybettiği dereceler 100. Aradaki fark ne? 80 derecelik bir fark var, kişiyi cehenneme götürecek. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişiye öyle bir derecat verir ki o verdiği derecat kaybettiği derecatın bir kısmını örter. Örtünce o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olur. İşte böyle bir insan düşünün. 100 derecelik günahı var, 20 derecelik sevabı var. Ne olması lazım? Bu kişinin 20 derece sevabı varsa ...80 derecelik günahtan, 100 derecelik günahtan 20 derecelik sevabı çıkardığımız zaman 80 derece kalır. Allah Teala bu kişiye 80 derece verse günahları ve sevapları eşit olur. O zaman kişinin cennete girmesi mümkün olmaz. Ama 81 derece verse kişi o bir derecelik farkla sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Yani 81 derecelik yeni gelen dereceyle 20 derecesi ilave edildiği zaman 101 derece eder. Kaybettiği derece ise 100. Öyleyse bu kişi Allah'ın cennetine ehildir. Ne yapmıştır Allah Teala? Günahlarının bir kısmını örtmüştür. Ne kadar bir kısmını? O kişinin cennete gitmesini sağlayacak olan kadar olan bir kısmını. İşte sevapların dizaynı. Öyleyse Allah Teala'nın sevapların bir kısmını örtmesi, affedersiniz, günahların bir kısmını örtmesi söz konusu. Böyle yaparsa ne oluyor? O kişinin cennet ehli olması sağlanıyor. Peki nereden biliyoruz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahlarının sevaplarından fazla olduğunu? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemez diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani ayetlerin gafletinde olanlar. ayetlerden haberdar olmayanlar veya haberdar olup da onların önemini bilemeyenler, manasını kavrayamayanlar. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kesin olarak o kişinin dünya üzerindeki kisvesi, dünya üzerindeki ünvanı ne olursa olsun, ordinarius profesör olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor Allah-u Teala, kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Yani kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme gideceğine göre, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Demin söyledik, müminin 103'te günahları sevaplarından fazla olan herkesin gideceği yer cehennem. Peki ama Allah-u Teala amin olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin sevaplarının günahlarından fazla olduğunu, onların hüsranda olmadıklarını söylüyor Vel Asr suresinde. Diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kayıpları kazançlarından fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû. Ama diyor, âmenû olanlar öyle değildir diyor. Onların günahları sevaplarından fazla değildir. Tam tersine sevapları günahlarından fazladır diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onlarda demin söylediğimiz değişikliği yapıyor ve onların günahlarının bir kısmını örtüyor Allah-u Teala. Dikkat edin, hepsini örtmüyor. Günahlarının bir kısmını örtüyor. Peki bu insanlar günahları sevaplarından fazla olanlar, onların günahlarının bir kısmını acaba başkaları yüklenemez mi? Burada iki türlü cevap veriliyor Allah-u Teala tarafından. İki tür insan var. Başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verenler, kendileri Allah'ın yolunda değiller, kafirler, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelliyorlar, men ediyorlar onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan. Bu insanlar, men edenler, o kişiler cehenneme gidecek dereceleri kaybettikleri zaman, onların kaybettikleri derecelerin bir kısmı da bu insanlara yazılıyor. Ama dikkat edin ki burada o kişinin kaybettiği derecelerde azalma olmuyor. Yani amel defterinden o kadar derece alınıp da öbür tarafa geçmiyor. Sadece kıyamet günü mizan tutulduğunda görülüyor ki o kişilerin kaybettiği derecelerden bir kısmı bu insanlara da yazılmış. Öyleyse burada bir incelik var. O kişinin günahlarında azalma yok gene. O kişi aynı günahları, yani cehenneme giden başka birinin sebebiyle, ona yanlış öğretisi sebebiyle cehenneme giden kişinin derecelerinde artış veya eksiliş yok. Ne kadar derecat kaybetmişse aynı miktar dereceyle cehennemin belli bir katına gidiyor. O kişi sebebiyle derecat kaybetmemiş. O kişi sadece ona tesir etmiş. Derecat kaybeden kişi ondan aldığı telkinlerin mahiyeti ne olursa olsun kendi iradesiyle yapmış. Kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş. kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiş, bu yüzden cehenneme girmiş. Ama onun o hedefe ulaşmasında etken olan kişi, o etken olan kişi onun kaybettiği derecelerden bir kısmını omuzlarına almak mecburiyetinde. Şimdi buraya dikkat edin. Ne demiştik biz size? Demiştik ki hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez, başkası sebebiyle günah yüklenmez. Ama başkasını cehenneme gönderen kişi başkasının günahlarından bir kısmını yükleniyor. Ama başkasının hatası sebebiyle değil, kendi hatası sebebiyle. Çünkü o kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna etti. Allah'ın emirlerine Allah'a ulaşmayı diletmedi ona. Allah'ın yolundan men etti onu. Kendi iradesiyle bir başkasının cehenneme gitmesine sebebiyet verdi. O zaman kul hakkı doğmuştur. O kişi derecat kaybedecektir. O kişiye işlettiği her günah için yetmez. O kişinin kaybettiği derecelerden de ilaveten negatif dereceler yüklenecektir. Bu cehenneme gönderdiği kişi sebebiyle değildir. Kendisine ait bir kabahattir bu. O kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna ettiği için onun cehenneme gitmesine, davranışlarını ona göre dizayn etmesine sebebiyet verdiği için. Dikkat edin ki bu kişinin, bu alimin telkinleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bunun bir suç olmadığı kendisine izah edildiği için, cehenneme giden kişi kendisi o yolu seçtiği için, aklını kullanamadığı için, o yolu seçtiği için, o yolun gereklerini yaptığı için cehenneme girmiştir. Ama kendi amellerinin kurbanı olarak cehenneme girmiştir. Öteki sadece ona tesir etmiştir. İşte o negatif tesiri sebebiyle tesir eden kişi de derecat kaybedecektir. Onun kaybettiği derecelerden, yani cehenneme giren kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme giren kişinin kaybettiği derecelerden bir kısmını o kişi, o alim yüklenecektir. Kendi haksız fiili sebebiyle o kişiyi cehenneme davranışlarıyla mahkum ettiği için. Öyleyse şu anda açık ve net olarak söylüyoruz ki bütün alimler tehlikededir. Başka insanların kaybettikleri derecelerin bir kısmını kazanmaları bile milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekler. Bir kısmının bile kendilerine ulaşması onların kaybettiği derecelerini geniş ölçüde arttıracaktır. Ama bu diğerlerinin hatası değildir. Kendi hatalarıdır. Başka insanları cehenneme sürüklemelerinin hatasıdır. Bunun dışında hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Akrabası da olsa, en yakını da olsa yüklenmez. Yani o kişinin günahlarından bir kısmı alınarak başka bir kişiye hiçbir zaman devredilmez. Hiç kimse kendi irtikab etmediği bir suç olmadıkça, derecat kaybedecek, kendi iradesiyle yaptığı bir hata olmadıkça derecat kaybetmez. Öyleyse başkasının dalalette kalmasına sebebiyet veren kişi derecat kaybedecektir. Bu yapılan yanlış yayınlar sebebiyle Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, hepinize sesleniyorum. Mesulsünüz yaptığınız yanlışlardan. Ve ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz ne söylediğimizi. Çünkü incelemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz ve mesulsünüz. Milyonlarca insanın sorumluluğu omuzlarınızda. Bizi kötülemekle, bizim hakkımızda yalan yanlış şeyler söylemekle siz bir şey kazanmazsınız. Ama o insanları cehenneme sürüklediğiniz için kaybedecek olanlar sizlersiniz. Biz size bizim söylediğimizi yapın diyor muyuz? Hayır. Diyoruz ki sözlerimizi inceleyin. Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakın. Söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman soruyoruz size, vicdanınız hiç sızlamayacak mı? Bu kadar insanın cehenneme gitmesinde haleldar olduğunuz için, affedersiniz, metaldar olduğunuz için. Sevgili din adamları, hepinize sesleniyorum. Yanlışlıklar içindesiniz. Ne siz kurtulabilirsiniz, ne de din öğrettiğiniz o insanlar kurtulabilir. Kur'an'ın sizi kurtaracak olan hükümlerinden haberdar değilsiniz. Allah-u Teala'nın tabiriyle o öyle söylüyor, gafilsiniz. Yani söylediklerimiz sizin dikkate almanıza sebebiyet vermediği için gafilsiniz. Neden asırlardan beri yazılan kitapların, sadece o kitapların söylediği ayetleri öğreniyorsunuz? Neden Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakmıyorsunuz? Neden gözünüzün önünde insanlar ayetleri değiştirirken, Türkçeleştirirken, yanlış yaptıkları zaman onların yaptıkları sizi neden alakadar etmiyor? Neden onlara bir şey söylemiyorsunuz? Bu suskunluğunuz en az 60 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekse, bunun sorumluluğu vicdanınızı titretmiyor mu? Kalbinizi elemle doldurmuyor mu sevgili din adamları? Şaka etmiyoruz. Bu bir cinayettir. Bir korkunç trajedinin şu anda aktörlerisiniz. Ve değişmek gibi bir eğiliminizin de olmadığını görüyoruz. Biliyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz. En hazinede konunun burası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gene efkarlı bir şekilde bir saatlik bir ders sona eriyor. Günahlar ve sevaplar faslı. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hem zamanımızın din ilminin sahiplerine yazık oluyor. Sadece İslam saflarında değil, Hristiyanlıkta da böyle, Yahudilikte de böyle, din adına ne kadar din varsa hepsinde de böyle, Allah'ın söylediklerini bilmiyorlar insanlar. Allah Teala tarafından öğretilenleri de dinlemiyorlar. Ve kendilerine inanan insanları cehenneme gönderiyorlar. Ve bunun vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten insanlara yazık oluyor. Sözlerimizi burada tamamlarken, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a emanet olun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız ve muhterem din öğreticileri. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sizlere seslenmek üzere buradayım muhterem din öğreticileri, muhterem din adamları. Otuz yıla ulaşmış bir zaman devresi içerisinde hep sizlere seslendik. Dedik ki, din öğretisi İslam'ı Kur'an'dan koparmıştır. Dedik ki, asırlardan beri Kur'an bırakılmış, alimlerin söyledikleriyle amel edilerek sonuçlara varılmış. Ve Kur'an kendisine müracaat edilmeyen bir duvar kitabı olarak kalmış. Duvarlara çiviler çakmışız. Kur'an-ı Kerimlere de torbalar dikmişiz. Onları oraya oturtmuşuz. Veya raflar yapmışız. Oraya koymuşuz Kur'an-ı Kerim'i. Birisi ölürse eğer arkasından Yasin okumak için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ölülerin arkasından okunan bir ölüler kitabı olmamalıdır. Kur'an, Allah Teala'nın söylediği işarette biz onun içine her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Ve Kur'an muhtevasıyla bugün tatbik edilmekte olan dini karşılaştırdığımızda da gerçekten dehşete düşüyoruz. Sevgili din öğreticileri, bir defa daha tekrar ediyorum, dehşete düşüyoruz. Öğrettiğiniz ilim, ne yazık ki sizlere dahil olmak üzere hiçbirinizi cehennemden kurtaramaz. Evvela şu İslam dediğiniz zaman aklınıza gelen tatbikat alanı İslam'ın 5 şartı. Öyle değil mi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, uydurma hadis de hazır. Bir bedevi
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıyor ve diyor, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona cevap veriyor hadise göre, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, bu beş şartın hepsini gerçekleştirirsem cennete girer miyim? Girersin. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Sizler de sevgili din adamları, muhterem din adamları, İslam'ın beş şartıyla hiçbiriniz cennete giremezsiniz. Şimdi deniyor ki tasavvuf aşırı yoldur. Dinsizlik de dinin kaidelerini yerine getirmemek de ikinci bir aşırı yol, negatif bir aşırı yol. Her ikisi de tehlikelidir. Bir defa İslam'ın beş şartını yerine getirmeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Bunda hemfikiriz. Çünkü insanları kurtuluşa ulaştıracak olan yedi temel faktörün beşi gerçekten bunlardır. Sen orta yolu tut diyorsunuz. Orta yol İslam'ın beş şartı. Ama Cibril hadisini incelediğimiz zaman nasıl oluyor da oradaki altıncı şart ve likaihi ve Allah-u Teala milaki olma şartı, o nasıl oluyor da devre dışı kalıyor? Din adamları arasında bize bunu izah edebilecek olan bir alim var mı acaba? Gözlerimizin önünde Cibril hadisinin geri kalan standartları ele alınıyor. Ama ve milakihi ve ona milaki olmak, ilka olmak, Allah'a ruhu milaki kılmak, ilka etmek, ulaştırmak devre dışında bırakılıyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de farz değil mi? Allah Teala açık açık farz olarak koymamış mı bunu? Eğer bir konu Kur'an-ı Kerim'de emir standartlarında yer alıyorsa, Allah Teala bir konuyu emrettiğini söylüyorsa, o bir farz hüküm doğurmaz mı yoksa? Eğer doğurursa, Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesine hiçbiriniz karşı çıkamazsınız. Allah Teala Rad 21'de buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar demek değil mi? يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar demek değil mi? Ma şey, yani burada şeyi Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bir ilavesiyle şeyi manasında değil mi? Emrallahi, Allah'ın emrettiği değil mi? Bihi, ona değil mi? En yüsele ulaştırmak değil mi? Vasıl etmek değil mi? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar demiyor mu Allah Teala bu ayet-i kerimede? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a
ulaştırırlar diyor. Öyleyse Allah'a mülaki olmak diye bir müessese var. Bırakınız Allah'a mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemeyi bile Allah-u Teala bir değer hükmü olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Çünkü bırakınız Allah-u Teala'ya ruhun ulaştırılmasını, onun ilka edilmesini, mülaki kılınmasını, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ulaştırmayı bir tarafa bıraktık, dilemeyen bir insanın durumuna baktığımızda sizin halinize tüylerimiz diken diken oluyor. Bundan büyük hüzün duyuyoruz. Diyor ki Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı muhakkak surette, kesin surette dilemezler. Öyle değil mi? İnne ile başlamıyorum ayet-i kerime. Muhakkak ki ellezine onlar la yercune likaena bize mülaki olmayı dilemezler. Hanginiz şimdi bize hayır öyle değil diyebilir? Burada muhakkak surettiği koymamış mı Allah Teala inne kelimesini kullanarak? اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki, o kişiler, Allah'a mülaki, bize mülaki olmayı dilemezler diyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler.

Ayet-i Kerime'yi baştan alalım. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünya. Onlar bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak surette, kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar.

Onlar diyor Allah Teala dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve radu bil hayatet dünya vatme en nübiha. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Razı olmakla da kalmazlar. Onları tatmin eden şey ve vatme en nübiha ve onunla dünya hayatıyla itminan bulurlar, tatmin olurlar diyor Allah Teala. Bundan sonraki din adamları için çok açıklı bir son. Ellezinehum an ayatina kafilun. Onlar bizim ayetlerimizden kafir olanlardır. Şimdi sizlere bir sualimiz var. Muhterem din adamları, aranızdan acaba kaç kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor? Bir grup halinde hepiniz bize karşı cephe almış görünüyorsunuz. Ama biz biliyoruz ki aranızda bizi izleyenler var. O izleyenler nasıl oluyor da arkadaşlarına hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini anlatmaktan sarf nazar ediyorlar diye düşündüğümüzde buna inanamıyoruz. Olmaz. Böyle bir şey vicdanlara sığmaz. Yapamazsınız bunu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda biliyoruz ki bütün yayınımız takip ediliyor. Onlar da bunu söylemekten kaçınmıyorlar. Burada takip eden sevgili kardeşlerimizin omuzunda çok ağır bir vebal vardır. Daha konumuzun başındayız, sadece bu ayeti söyledik. Eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezseniz, o zaman dünya hayatının sizi tatmin ettiği neticesine ulaşıyor Allah Teala. Ve varılan sonuçta din adamları için bizim ölçülerimizde utanılacak bir şey. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala eğer onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyorsa, bu bir din adamı için utanılacak bir şey değil mi? Aranızdan Allah'a ulaşmayı dileyenler parmakla gösterilecek kadar az. Neden böylesiniz sevgili kardeşlerim? Biz ömrümüzü Allah'ın hakikatlerini sizlere ve sizlere inanıp da söylediklerimizi yanlış zanneden bütün insanlara hasrettik. Ama onlar size inanıyorlar. Size gelip de birisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Ne diyorsunuz dediği zaman onlara ne cevap veriyorsunuz? Allah Teala o kadarla bıraksa gene bir şey söylemeyeceğiz. Siz bilirsiniz diyeceğiz. Ama ayet-i kerimenin sonu çok hazin değil mi sevgili kardeşlerim? Ülâike mevâhümün nârı bima kânû yeksibûn. Onların iktisap ettikleri sebebiyle, yani kazandıkları negatif dereceler sebebiyle gidecekleri yer, varacakları yer, onların mevası ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Muhterem din adamları, kendinize acımıyor musunuz?
onca ilminizin üniversiteler bitirdiniz. Onca ilminiz demekten muradımız o. Arkadan master yaptınız. Doktora yaptınız. Asistan oldunuz, doçent oldunuz, profesör oldunuz. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bunu o kadar değerli buluyor ki dilemeyen kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Hatası bu. Onun dışında kocaman bir ilmin sahibi ama bu eksiklik o kişinin Allah'ın katında Allah'ın ayetlerinden gafil addedilmesine sebebiyet veriyor. O zaman muhterem din adamları, kendinize zulmetmiyor musunuz? Bizim yayınlarımızı takip edip oradaki bu hakikatleri görmelerine rağmen eğer bu takibi yapan din adamı olan siz muhterem kardeşlerimiz diğerlerini uyarmıyorsanız şu anda dünyadaki en büyük vebal omuzlarınızda. Neden? Çünkü sizlere inanıyorlar. Sizleri hakem tayin ediyorlar. Ve söyledikleriniz onlar için değerli. Siz onlara eğer hayır, o yanlış söylüyor diyorsanız ki haberler öyle

Biz hayatımızı insanların kurtuluşuna Allah'ın emriyle adadık. İlmi ondan aldığımızı da aranızda inanmayanlar varmış. Neden hacet namazını kılıp Allah'a sormuyorsunuz kim olduğumuzu? Sorduğunuz zaman cevap alıyorsunuz. Kimliğimiz açıklanıyor. Ona da inanmıyorsunuz. Muhterem din adamları, kendinize yazık ediyorsunuz. Size neler yapmadık ki bugüne kadar? Orada dedik, sizin bulunduğunuz yerde Diyanet İşleri Teşkilatı'nda bir konferans verelim. Karşılıklı konuşalım. Allah'ın emri bu değil mi? Karşılıklı konuşmak, tahkik etmek, delillere bakmak ve sonra hüküm vermek. Siz hep bundan kaçıyorsunuz. Size ne demiştik? Gelin Pamukkale'de bir 3 günlük seminer düzenleyelim. Bütün konularımızı tartışalım. Bütün konuları açalım. Herkes fikrini söylesin. Sadece reddettiniz. Neye yarar ki bu? Reddetmekle halkın bizi doğruları söyleyen birisi olarak tanımasına engel oldunuz. Peki ne kazandınız? Ve bir sualimiz daha var. Ne uğruna bunu yapıyorsunuz? Ne uğruna Allah'ın hakikatlerini gizlemekte ısrar ediyorsunuz? Ne uğruna? Sevgili kardeşlerim, biz sizi küçültecek olan bir şeyi yapmayız. Sizin ilminize saygı duyuyoruz. Çünkü sizin ilminiz bizde yok. Siz fıkıh biliyorsunuz. Biz fıkıh bilmiyoruz. Onu öğrenmekle vazifeli de kılınmadık. Ama Allah Teala bize insanları kurtaracak olan Kur'an'ın temellerini öğretti. Bununla vazifeliyiz. Siz de bunları bilmiyorsunuz. İşte konumuzun can alacak noktasına geldik. Sevgili din adamları, muhterem Diyanet İşleri Teşkilatı, üniversitedeki sevgili profesörler, biz sizi öğrendiğiniz ilim yanlıştır diye, eksiktir diye muahize etmiyoruz. Hayır, böyle bir husus yok. Çünkü herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Siz dininizi Allah Teala'dan değil, size din öğreten sizin hocalarınızdan aldınız. Ve o ilmin, onların sahip olduğu ilmin siz de sahibi oldunuz. Ama onlar da bizim anlattığımız ilmi bilmiyorlar. Ne onları ne de sizi bilmiyorsunuz diye kınamıyoruz. Buna hakkımızın olmadığını da en üst seviyede idrak eden birisiyiz. Öyleyse neyi öğrendiyseniz onu öğreteceksiniz.

Neden bizim söylediklerimizi öğretmiyorsunuz demiyoruz. Devletten ücret alıyorsunuz. Size hocalarınızın öğrettiğini öğretmek için tamam. Ama özellikle bizim bütün yayınlarımızı takip eden din adamları sizlere sesleniyoruz. Neden doğruları açıklamıyorsunuz? Şu anda 70 milyondan fazla insan, ne yazık ki sizler de o kitlenin içindesiniz. Cehenneme doğru gidiyorlar. Bundan hüzün duymuyor musunuz? Onlar bizim öğretimizle sizinkinin arasındaki farkı gördükleri zaman size soruyorlar. Yahu diyorlar, öyle böyle söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemezsen cehenneme gideceksin diyor. Ona vereceğiniz cevap onun söylediği ayet-i kerimeyi incelemek değil mi? Doğru olup olmadığına ancak ondan sonra karar verebilirsiniz. Öyle değil mi? Bunu neden yapmadığınızı sorabilir miyim? Bu sözlerimiz bizi izleyen din adamlarına değil, bu söylediklerimiz izlemeyen, izlemeyi adeta bir şanına dokunan, küçüklük addeden din adamlarına söylüyoruz. Allah'ın öğretisi mi üstün, yoksa sizin okullardan öğrendiğiniz öğreti mi üstün? Sevgili din adamları, hepinizi hem seviyoruz, bizim hayatımızda zaten nefrete yer yoktur, olması mümkün değil. Allah Teala bizi o duygularla kuşattı. Hamd ederiz, şükrederiz. Nefsimizdeki bütün afetleri yok etti. Bizim üzüldüğümüz nokta, gelip size sordukları zaman bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu onlara söylemeniz. Hiç incelemeye bile gerek görmeden. Arkasında da şöyle bir mülahazanız var biliyoruz. Bunca alim bunları bilmeyecek de o Kur'an'ın biri çıkmış. Üstelik de adına sahte peygamber diyorlar. Peygamberliğini ilan etmiş. Belli ki sahtekar adam. O mu bilecek? Biz peygamberlik ilan etmedik. Hiçbir zaman böyle bir şey ağzımızdan çıkmadı. Bir yalan furyası ortalıkta dolaşıyor. Kimliğimiz bazı insanları rahatsız ediyor. Allah'ın bizlere sizlerin bilmediği bir ilmi öğretmesi, bize elçilik görevini vermesi, risalet, nübüvvet değil, asla. Böyle bir görevi Allah Teala diyor ki, kıyamete kadar bütün kavimlerde biz bir Resul mutlaka bütün devrelerde bulunduracağız diyor. Kaç tane ayet sayabiliriz size? Böyle bir iftirayla bizi sadece küçük düşürmeye çalışmış olmuyorsunuz. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, o zaman yalan söylemiş oluyorsunuz Allah'a karşı. Allah'a karşı yalan söyleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Muhterem din adamları, bırakınız bundan evvel söylediklerimizi, sadece şu söylediğimizi dikkate alın. Sonra adım adım konulara daha detaylı olarak girelim. Her konuda
doğruyu sadece Kur'an hakikatlerini söylediğimizi göreceksiniz kendimizden hiçbir katkı yapmaksızın. Nerede tereddüdümüz varsa biz karar vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'a sorarız. Ondan aldığımızı size iletiriz. O kadar çok yanlışla donanmışsınız ki Allah-u Teala ile konuşulabileceğinden Allah'ın peygamber olmayan insanları da vahyedebileceğinden haberiniz yok. Ve İslam'ın 5 şartıyla insanları kurtuluşa ulaştırabileceğinizi zannetmekle hayatınızın en büyük suçunu işliyorsunuz. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor ve bunun müsebbibi siz din adamlarısınız. Sizleri mahkemeye verdik. Ama hakimler ne yapsın? Onlar da dini sizler gibi bilmiyorlar ki. Kendilerinden fikir aldıkları bilir kişiler de bilmiyorlar. Ve o konudaki gayretlerimiz de akim kaldı. Bu 70 milyon insanı kurtaracağız diye ne yapabiliriz diye düşüncelerimiz sonunda buna ulaştırdı bizi. Ve sonuç mu? Sonuç adaleti temsil etmesi lazım. Genel makamların da adaleti tesis ettirememeleri. Şimdi çok ağır bir görev mi yüklemiş oluruz size acaba? Lütfedip söylediklerimizi bir inceleseniz. Bakalım onlarda bir yanlışlık, bir çatlak, bir eksiklik görebilecek misiniz? Üzerinde durduğunuz bir tek şey var. Siz geleneksel bir din tatbikatının bugünkü sahiplerisiniz. Din ehli sünnet alimlerinden, ehli sünnet ve cemaat alimlerinden sonra adım adım Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıldı. Bunu biliyorsunuz. Şimdi bir sonuca gidelim beraberce. İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır, yok. Ve bunu mutlaka 5 şarta ilave etmek mecburiyetindeyiz. Bu Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gördüğünüz gibi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer cehennemdir. Sizin sorumluluğunuz 2 kat. Kendiniz dilemezseniz sadece kendinizden sorumlusunuz. Buna da saygı gösteririz. Hiç kimse Kur'an öyle söylüyor diye onu yapmak gibi bir mecburiyetin içinde değildir. Allah-u Teala bütün insanları davranış biçimlerinde serbest bırakmış, yalnız hatırlatıyor. Hata yaparsanız cezasını ödeyeceksiniz. Emirlerimi yerine getirirsiniz, o zaman da mükafatını göreceksiniz. Bunun karşılığı da hayatımızın her an bir derecat sistemiyle kontrol altında tutulması kiramen katibe meleklerince.
Her an mizanımıza yeni bir şeyler ekleniyor. Bütün olaylar üç boyutlu olarak filme alınıyor. Şimdi Allah Teala diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyen kişi takva sahibi olamaz diyor Allah Teala. Ve gene Allah Teala diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi şirktedir. O zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Tamam. Ama o zaman şirkte olmuyor musunuz? Takva sahibi değildir diyor. Siz de takva sahibi olamıyorsunuz. Öyle değil mi? Sizler de takva sahibi değilsiniz. Bunları size yıllarca anlatmaya çalıştık. Anlamamakta ısrar ettiniz. O zaman ihtarları göndermek mecburiyetinde kaldık. Allah-u Teala'nın her yaptığımız şey Allah'tan aldığımız emir gereğincedir. Bu da sizi rahatsız ediyor biliyoruz. Ama neden? Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz diyor. Ard arda, ardı arası kesilmeksizin. Bütün kavimlerde Resul bulundururuz diyor. Kıyamete kadar bütün kavimlerde hep bir Resul ölünce o kavmin Resulü onun yerine bir başkası tayin ediliyor. Hayatta olanlardan biri. Hiçbir kavim kıyamete kadar Resulsüz kalmayacak. Ama Resuller hakkında Allah-u Teala'nın söylediği şey, bütün Resullerin mutlaka reddedildiği, kendilerine karşı çıkıldığı. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdeki Resullere karşı çıktılar diyor Allah Teala. Hiçbir Resul hay Allah razı olsun hoş geldin aramıza diye karşılanmamış insanlık tarihinde. Hep insanlar başka şeyler söylemişler. Bize meleklerden Resul göndermeliydi Allah Teala gibi. Muhterem din adamları, İslam'ın beş şartının içinde Allah'a mülaki olmak diye bir şey yok. Olmayınca Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bütün negatif faktörlerinin içinde oluyorsunuz. Rum suresinin 31. ve 32. ayetleri gelince o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hem takva sahibi değildir hem de şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gizli şirk. Benim kavmim için, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir diyor. Gerçekten mümkün değil. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte o gizli şirk Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gizli şirki. Diyor ki Allah Teala Rum 31'de menibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Neden? Dilemeyen kişi şirkte, gideceği yer cehennem, takva sahiplerinin de cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Bu kadar basit. Sonrası var ayet-i kerimenin. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. Onlar gibi şirkte olmayın ki diyor, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar.
Bunların 72 fırkadan ibaret olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorulan sualle muhatap olarak. 73. fırkanın da felaha eren, kurtuluşa ulaşan fırka olduğunu söylüyor. İşte felaha erenler onlar, şeytanın kulu olmayanlar onlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar şeytanın kuludur diyor Allah Teala. Tağutun dostudur diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar fısktadır diyor. Onlar takva sahibi değildir diyor. Onlar dalalettedir diyor. Bütün bu hakikatleri ayet ayet sizlerin gözlerinizin önüne yıllardır hep koyuyoruz, sunuyoruz. Ama sizde hiçbir hareket göremiyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu anda omuzlarınızda ağır bir vebal var. Biz sizleri bir defa daha söyleyelim, suçlamıyoruz. Elbette size öğretilenleri öğreteceksiniz. Tamam. Ama sizinkine uymuyor diye Allah'ın Kur'an hakikatlerini sizlere bildirmemize rağmen bir kısmınız hemen çöpe atmışsınız okumadan. Bir kısmınız okumuşsunuz. İdrak da etmişsiniz. Ama sesiniz çıkmıyor. Şurada, şuracıkta bir şeyiniz sızlamıyor mu sevgili din adamları? Vicdanınız sızlamıyor mu? 70 milyon insan gözünüzün önünde cehenneme doğru gidiyor ve siz sadece bunlara bakıyorsunuz. Şahit oluyorsunuz ama onların cehenneme gitmesine mani olmak elinizdeyken mani olmuyorsunuz. O zaman sorumlu değil misiniz? Onlar bilmiyorlar ve size gelip soruyorlar bizim söylediklerimizin doğru olup olmadığını ve sizler size hakikatleri bildirmemize rağmen söylediklerimizin yanlış olduğunu onlara söyleyebiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz.

Biz Allah içiniz. Hayatımızı Allah'ın bize emrettiği, sizin bilmediğiniz bir ilme adamışız. Allah'a adamışız. O 70 milyon insanı en azından kurtarmak için, İslam alemini kurtarmak için ve dinleri birleştirmek için yaşıyoruz. Ve gelecek günlerde bugüne kadar olan sessizliğinizin bozulacağını da biliyoruz. Hakikatlerin ortaya çıkacağını da yetmez. Bütün dinlerin aynı din olduğunun bu dünya insanları tarafından idrakine varılacağını da biliyoruz. Nereden biliyoruz? O söylediği için biliyoruz. Geleceği safa safa açıyor önümüzde. Sonra çok büyük pişmanlık duyacaksınız. Bu ilim gururunuzdan biraz fedakarlık etseniz olmaz mı sevgili din alimlerimiz? O cehenneme doğru yürümekte olan sizler de onlarla beraber yürüyorsunuz. Eğer sözlerimizi dikkate almadınızsa, hala İslam'ın beş şartıyla kurtulabileceğinizi zannediyorsanız, sizler de onlarla beraber cehenneme doğru yürüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı denemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. O zaman kendinize yazık etmenizi belki siz de fedakarlık ederek çok önemli değil diyebilirsiniz diye ümit ediyoruz. Ama o 70 milyondan fazla insan şöyle geçmişinize doğru bir bakın bakalım. Biz şu dünya üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı süresince en az suç işlenen ülke değil miydik? Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıç devresindeyiz. Devresinde de, gelişme devresinde de, yükselme devresinde de, yani duraklama devresinde de, düşme devresinde de, yani gerileme devresinde de hala dünyanın en az suç işlenen ülkesi değil miydik? Sadece 80 sene geçti aradan Cumhuriyet'ten bu tarafa. Ne olduk? Şu manzarayı görmüyor musunuz? Dünyada en çok suç işlenen ülkelerden birisi olduk. Arkasında ne var zannediyorsunuz? Allah'ı unutmanın en büyük sebep olduğunun farkında değil misiniz? Allah'ı unutmak deyince dininizi unuttunuz, ibadet etmiyorsunuz mu diyoruz? Hayır, İslam'ın beş şartıyla amel ettiğinizi biliyoruz. Ama yetmez. Sizleri çok seviyoruz, muhterem kardeşlerim. Ama büyük bir vebal omuzlarınızın üzerinde takılı kalacak. Biliyoruz ki aranızda sözlerimizi dikkatle takip edip, hepsinin doğru olup olmadığını tahkik edip, hepsinin doğru olduğuna kesin olarak kani olanlar var. Akıl için yol birdir. Tahkik etmek. Tahkik ettiğiniz zaman hiç ihtimal vermeyen aranızdaki büyük kitle de hakikatin bu olduğunu, bütün söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu göreceksiniz. Ve kurtuluş reçetesinin Kur'an'da olduğunu, sizin öğretinizin
insanları cehennemden kurtarmaya ve kendinizi cehennemden kurtarmaya yeterli olmadığını göreceksiniz. Ama ölüm anındaki pişmanlığınızın fayda vermediğini şimdiden hatırlatırız. Sevgili din öğreticileri, madem ki din öğretimini meslek olarak seçtiniz, o zaman onun sorumluluğunda var olduğunu ve bu sorumluluğa saygı göstermek mecburiyetinde olduğunuzu sizlere hatırlatmak istiyoruz. Vicdanlarınıza sesleniyoruz. Bu millete bu kadar büyük bir haksızlığı reva görmeyin. Bu büyük sorumluluktan kendinizi kurtarın. Bizim bütün söylediklerimizi tahkik edin. Doğru olduğunu gördüğünüz zaman eğer bunu ifade etmezseniz o zaman belki amirlerinizin karşısında kendi din çevrenizde sorumlu gibi mütalaa edeceklerdir sizi. Ama Allah'ın karşısında ancak o zaman yüzünüz ak, kalbiniz pak olabilir. Yetmiş milyondan fazla insanın sorumluluğu şu anda sizlerin vicdanlarınıza kalmış durumda. O vicdanlarınıza sahip çıkmanız için Allah'tan sizlere yardım etmesini dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahsen olmak. Allah Teala buyuruyor ki biz insanı, nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiliğine reddettik buyuruyor. Allah Teala'nın insanı ahseni takvim içinde yaratması. Yani belli bir zaman parçasında ahsene, güzellerin en güzeline ulaşabilecek olan bir özellikle yaratması. Bütün insanlar Allah'ın bu hedefine yönelik olarak yaratılmışlardır. Herkes ahsen olabilmek imkanının sahibidir. Sırf insanlar kendilerine düşeni yapmadıkları için, Allah'ın yoluna intisap etmedikleri için, nefslerini tezkiye ve tasfiye etmedikleri için ahsene ulaşamazlar. Allah herkesin ahsen olmasını ister. Ama insanlar ahsen olmak konusunda kendilerini düşeni yapmadıkları için ahsen olamazlar. Allah Teala gerçekten bütün insanların ahsene ulaşmasını ister mi? İster tabii. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar diyor nasıl bir hakkın takvanın, hakkı tukati takvanın sahibi oldularsa siz de hakkı tukati takvanın, bir hakkın takvanın sahibi olun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin.

Allah Teala bu noktada buyuruyor ki ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani hakkul yakin kademesinde Allah'a teslim olun. Ondan sonra ölün. İşte bütün insanlar için söz konusu olan budur. Bütün insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'ın bu hedef emrini yerine getirmekle Allah-u Teala tarafından hedefli kılınmışlardır. Hedef sahibi kılınmışlardır. Ama insanlar serbest iradelerinin sahibi oldukları için Allah'ın bu konudaki emrini hiçe sayarlar. Madem ki Allah Teala diyor hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Bir hakkın takvanın sahibi olun. Böylece teslimi külliyle Allah'a teslim olun. Sonra ölün diyor Allah Teala. O zaman olay belli değil mi? O zaman Allah Teala herkesin hakka tukatihi takvanın sahibi olmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim 7 Safa ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar her şey. 1. Safa, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız, tabiyetimizi gerçekleştiririz. Tabi olduğumuz anda 2. safhadayız. Bu tabiyet ruhumuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar sürer. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman 3. safhaya ulaşırız. Birincisi 3. basamakta, mürşide tabiyet 14. basamakta, ruhun Allah'ta fani olması, ifna olması, yok olması 22. basamakta gerçekleşir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta irşad oluruz. 28. basamakta ise irademizi Allah'a teslim ederek iradesi Allah'a teslim edilmiş bir kul olmak şerefine ereriz. İşte sadece iradelerini Allah'a teslim edebilenler bir hakkın takvanın sahipleridir. Allah'a teslimi külliyle teslim olanlardır. Şimdi Kur'an'ın standartları içinde bakıyoruz bu safhaların hepsi farz mı diye. Hepsi farz. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz ve tavrımızı ortaya koyuyoruz. Herkes koyar. Herkesin bir yaptığı bir şey vardır. Bir hayatı vardır. Allah insanları senede birkaç defa musibetle imtihan eder. O musibetler karşısında kişinin takınacağı tavır Allah için önemlidir. Ve kişi tavrını ortaya koyar. Sonra Allah Teala tarafından insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Üçüncü basamaktadır kişi. Bu seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçenlerdir. O Allah'ın seçtikleri insanların %90'ından fazlasıdır. Ama bunlardan çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte onlar ahsen olmak için ilk adımı atmışlardır. Burası
üçüncü basamaktır. Onlar Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Dördüncü basamakta Allah onlar üzerinde tecelliye başlar. Bu tecellinin neticesinde gözlerindeki veya görme hastalarındaki engeller alınır. Kulaklarındaki veya işitme hastalarındaki engeller alınır. Kalplerindeki kalbin mührü açılır. Kalplerindeki ikinnet alınır ve kalbin içine iman ve kalbin içine Allah ihbat koyar. Böylece kişi ilk yedi basamağı aşmış olur. Gözlerdeki ikinnet, gözlerdeki ikinnet adlı engel ve görme hastasının üzerindeki kışavetin alınması. Kulaklardaki vakranın ve kulaklardaki vakranın alınması ve işitme hastasının açılması. Kalpteki ikinnetin alınması.

Kalbin içine, kalbin mührünün açılması ve kalbe Allah Teala'nın ihbatı koyması. 7 tane işlemi ifade ediyor. Kişi 7 mertebe ilk adımı atmıştır ve 7 basamak yürümüştür. Kişi böylece Allah Teala'nın dizaynında 7 basamak aşmıştır. 8. basamakta Allah kalbe ulaşıyor. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Onların kalbini Allah'a çevirir diyor Allah Teala. Burası 9. basamak. 10. basamakta Allah o kişinin gözünden kalbine bir nur yolunu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar diyor. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeye açar. Teslimlere açar. Göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. O nur yolundan kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kişinin göğsünden kalbine ulaşacak. Kalbinde de işlemleri sağlayacaktır. Bu aşamada o kişi zikir yaparsa, göğsünden kalbine nurun ulaşması mümkündür. Ama kalbe sadece rahmet nuru girebilir. Fazlalara kapı açık değildir. Nefsin kalbinde iman kelimesi yazılı olmadığı için fazlalar kalbe yerleşemezler. Nefsin kalbinde sadece %2 nur birikimi gerçekleşebilir. Burası 11. basamaktır. Kişi zikir yapar, nefsin kalbinde %2 nispetinde nur oluşur. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Kişi 12. basamaktadır. Hacet namazını kılar. 13. basamaktadır. Hacet namazını kılmak için Allah Teala kişiye bu noktada müsaade verir. Kişi hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini ister. Ve de Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşır, önünde diz çöker ve tövbe eder. Tövbe 14. basamakta gerçekleştirilen bir işlemdir. Ve Allah Teala mürşide ulaşmayı üzerimize farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek de üzerimize farzdır. Mürşide ulaşmak da üzerimize farz kılınmıştır. Başlangıçta kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, bu işlerden hiçbirisi gerçekleşemeyecekti. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mıdır? Elbette Allah Teala diyor ki, minibine ileyhi ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol.
ve enabu ilallahi ve eslimu lehu ve enibu ilallahi ve eslimu lehu min kablen yetiyyüküm'ün azabe buyuruyor Allah Teala Zümer 54'te.

وَاِنَابُوا اِلَى اللّٰهِ وَاِسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Allah Teala diyor ki Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol üzerine azap gelmeden önce, yoksa sonra yardım olunmazsın. Görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Allah Teala buyuruyor: "Ve tebi sebilâ men enâbe ileyye." Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel. Lokman 15. Öyleyse Allah'a yönelmek hepimizin üzerine borç, farz ve farzı gerçekleştirenler, sadece onlar cehennemden kurtulabilirler. Yunus suresinin 7-8 ayetleri, 7 ve 8 numaralı ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atmeyennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn ilâike mevâhumun nâru ve mâkânü yeksibûn. Onlar ki bize mülaki olmayı kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olunurlar. Mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı denemekle başlıyor. Üçüncü basamak. Sonra söylediğimiz olaylar cereyan ediyor. Kişilerin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engeller birer birer alınıyor. Kişi ondan sonra 8. basamağa geliyor. Allah kalbine ulaşıyor. Kalbine kişinin kalbi Allah'a döndürülüyor. Kalbine Allah'ın ilk iki nurunda iki nuru ulaşıyor. Fakat sadece rahmet nuru kalbine giriyor. Ve %2 rahmet birikimiyle kişi mürşide ulaşıyor. Mürşide tabiyet Allah Teala tarafından farz kılınmış. Diyor ki: "Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil." Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a size ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Kişi böylece hacet namazını kılıyor. Mürşidini öğreniyor Allah-u Teala'dan. Hacet namazıyla mutlaka öğrenilir. Allah-u Teala diyor ki: "Vesteayyünü bis sabrı ve salatı sabırla ve namazla Allah'tan istihane isteyin. İnne hale kebiretün illa alel haşiyin." Bu zor bir şeydir ama huşu sahipleri için zor değildir. Hacet namazını kılarak Allah'tan huşu sormak. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Ve onlar ki, o huşu sahipleri ki, onlar Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu noktada o insanlar için Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onlara mürşitlerini tayin ediyor. Hacet namazını kılan kişi mürşidini görüyor, gidip tabi oluyor. Tabi olunca kalbine iman yazılıyor. Ve başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini söylüyor.
Mü'min suresi 15. ayet-i kerime, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderir diyor. O kişiye yevmit talakının geldiğini o kişinin ruhuna bildirmek üzere. Ve böylece ruh vücudu terk ediyor, ana dergaha ulaşıyor. Bütün ruhlar seyri süluklarını, Allah'a doğru yükselmelerini devrin imamının dergahı olan ana dergahtan yapmak mecburindirler. Başka bir yol mevcut değildir. Dünyada verilen bu gezegende ana dergah bir tanedir. Devrin imamının dergahıdır. Ve seyri sülük sadece sağ kanat velisiyle ve sol kanat velisiyle oradan yapılır. Başka bir seyri sülük makamı mevcut değildir. Bu noktadan itibaren kişi mürşidine ulaşmıştır, tabiyetini tamamlamıştır. Başın üzerine devrin imamı gelmiştir. Kendi ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve bütün ruhlarla beraber bu ruhta yola çıkar. Birinci gök katına önce ulaşır. Açıkta bir secde söz konusudur. Sonra ikinci gök katına ulaşır. Suvarılma havuzlarına daldırılır. Bir süre orada bekletilir. Sonra üçüncü kata ulaşır. İki katlı çöşk dergahın içinde secde eder. Oradan dördüncü kata ulaşır. Burası Beyt-i Makdis'in aslıdır. Orada secde eder. Oradan beşinci kata ulaşır. Burası Beyt-i Haram'ın aslıdır. Orada secde eder. Ve bunlar hep diğer ruhlarla birlikte yapar. Her kata kadar çıkabilen o katta kalır, geri kalanlar yükselirler. Altıncı kata kadar çıkabildiği zaman altıncı kata çıkar. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli vardır. Burada buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan nurla yüzleri ve elleri beyaz bir renge bürünür. Çok açık kişilimsi bir beyaz renge. Bu bürünme onların derilerini çatlatacaktır. Sonra bu nurlanma işleminden sonradır ki kişi ancak altıncı kattaki bu işlemden sonra yedinci kata çıkacaktır. Yedinci kata çıkabilmek için ana dergâhtaki yeri değişecektir. Asma kata geçecektir ruh. Yedinci kata çıktığı zaman yedi katta yedi tane alemden geçmesi gerekiyor. Önce birinci alem

Divan-ı Salihin, sonra 6. alem zikir hücreleri, sonra da 7. alem indi ilahi. Bunların hepsini ruh belli sürelerde oralarda kalmak kaydıyla ve tekrar aşağı inerek adım adım tamamlar. Ve zikir hücrelerdeki zikrini tamamlayan ruhlar oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Sitret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. Bu vuslattır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ta yok oluşu 22. basamak. Sonra bu kişiye Allah-u Teala bir altın taht verir.

Bu altın tahtı alan kişi boşlukta, açlıkta meleklerin tuttuğu bir altın tahtın sahibi olur. Orada kalır, huzur namazına oradan iner, tekrar namazdan sonra, her namazdan sonra tekrar tahtına yükselir. Burası 23. basamak. 24. basamakta kişinin zikri günün yarısını aşar. Kimin zikri günün yarısını aşmışsa, o kişi yeni bir kademenin sahibi olur. Yunus Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, onlar Yusuf'a karşı zayıftılar. Bu sebeple onu az bir bedele sattılar diyor. Negatif zühtten bahsediyor. Buradaki konu ise bir pozitif zühtü ifade ediyor. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman o kişi her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikreden bir hüviyet kazanır. İşte bu hüviyete ulaşan herkes zamanı kullanma açısından artık zahittir. Zühd sahibidir. Allah-u Teala'yı kendisinden daha çok sevdiğini ispat etmiştir. Zikre ayırdığı zaman her gün günün yarısından daha fazladır. Ve bu hedefe ulaştıktan kısa bir süre sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi 25. basamağa geldiğini gösterir kişinin. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleşir. Bu birikim sebebiyle kişinin öyle bir durumu olur ki o nefsinin kalbinde %19 afetin negatif taleplerine bu noktadan itibaren hiçbir zaman yüz vermeyecektir. Onları kabul etmeyecektir. Ve hep geri kalan %89 nurun istikametinde kararlar verecektir. Ve böylece bu kişi daimi zikre ulaşmak konusundaki bütün imkanların sahibi olacaktır. Bir süre sonra da Allah Teala onu daimi zikre ulaştırır. Ne olur daimi zikre ulaşırsa kişi? Daimi zikre ulaşan kişi ulul albab olur. İşte Allah Teala 26. basamakta olan ulul albabın standartlarını veriyor. Ulul albabın birinci özelliği daimi zikrin sahipleri oluşudur. Diyor ki Allah Teala diye ulul albab yeskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim. Ülülbap için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ülülbap onlardır ki onlar Allah'ı geceleri otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep zikrederler.

Peki bundan sonraki durum, bundan sonra bu kişi ulema olmanın ötesinde ihlas makamına ulaşacaktır. İhlas makamına kişinin ulaşması demek, onun muhlis olması demek. Muhlis olan kişinin ihlas kademesinde yaptığı son işlev Allah'ın önünde yeni bir tövbeyi gerçekleştirmektir. Bu kişi Allah'ın huzurunda, mürşidin önünde irşad makamındaki tövbesini gerçekleştirmiştir. Böylece ruhu vücudundan ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. O kişi ruhunu, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Burada ulul albab makamında da nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişinin ulul albab olması Allah Teala tarafından kişinin üzerine farz kılınmıştır. Baştan itibaren baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerimize farz olduğunu söyledik. Meşruiyet tabiiyetin de farziyetini söyledik. Ruhun Allah'a ulaşmasının da üzerimize farz olduğunu söyleyelim. Allah Teala Rahat Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezîne yesulûne mâ emerallâhi bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş. Emir olduğuna göre bu farz hüküm doğurur. Ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşması üzerimize farzdır. O kadar da kalıyor mu Allah Teala? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmamız üzerimize burada da farz kılınıyor. Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Ruha hitap ediyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize farz. Ve ne görüyoruz? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsinin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi söylüyor. Onlar ki sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediğine tabi olurlar. Ve Kur'an'ın hükümlerine tabi olurlar. İkisi de ahsendir. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermek de ruhun Allah'a teslimidir. İşte Allah Teala buyuruyor: "İnnel hüda hüdallah." Alime 73. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Hepsi bunu gerçekleştirmişler. Farz. Fizik vücudun Allah'a teslimi farz mı? Allah Teala buyuruyor ki: Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane
İnnehu lekum adüvün mübin ve eyni budu. Nihaza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanız için, bana teslim olmanız için ahd almadım mı diyor Allah Teala. Hepimizden, bütün Ademoğullarından, fizik vücutlarımız Ademoğulların oğlunun sülbünden gelen, sadece fizik vücutlarımız Ademoğulların sülbünden gelir. O fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını, teslim olmasını açık bir şekilde emretmiş. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutların teslim edildiğini nereden biliyoruz? Allah Teala işte burada söylüyor. Fizik vücutlarımızı Allah'a teslim etmişiz edenlerden bahsediyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz, sahabe gerçekleştirmiş. Mürşide tabiyet farz, sahabe gerçekleştirmiş. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Hangi ayet? Allah Teala açık bir şekilde söylüyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, gördük. Sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki, nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Nefsini Allah'a teslim eden insanlara ulul elbab deniyor. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin ulerbap olduğunu söylüyor. Bu hedefe de ulaşmışlar. Üzerimize farziyetini söylemeden evvel sahabenin bu hedefe ulaştıklarını ortaya koymaması söz konusu. Hepsi ulerbap olmuşlar. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, asil olanına tabi olurlar, onlar hidayet erdiler ve onlar ulerbap oldular diyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş, ulerbap olmuş, bu hedefe ulaşmış. Burası 26. basamaktır. Üzerimize farz mı? Evet, Allah Teala diyor ki "Feskurunallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunubihim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, gün üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Nisa 103. Herkesin bu hedefe ulaşması Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Bundan sonraki kademe ihlas kademesi. Bütün insanların üzerine Allah Teala ihlas kademesinde farz kılmış. Beyne suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala
Nefsimizin kalbinin muhtevasını veriyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine yünefaye. Onlar emrolunmadılar. Dinde kalplerini muhlis kılmış, halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve bunu Allah'ın kulları olarak yapmakla emrolundular. Ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Allah Teala orada diyor ki, Habibim, o kafirlere ve kitap sahiplerine deyin ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Görülüyor ki, bütün sahabe üzerlerine farz kılınan ihlas kademesini de gerçekleştirmişler. Geriye sadece bir kademe kalıyor. Salah. Bu da en son durum. Salahta iradenin de Allah'a teslim olması söz konusu ve herkesin üzerine farz. Allah Teala salah kademesinin muhtevasını emrediyor. Onlar nasıl bir hakkın takvanın, hakka tukati takvanın sahibi olmuşlarsa, siz de öyle yapın, siz de bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Ve siz ölmeyin. Önce bir hakkın takvanın sahibi olarak Allah'a bir hakkın takva ile teslim olun. Ondan sonra ölün diyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir hakkın takva ile tabi Allah-u Teala'ya teslim olmuşlar. Ve bunun tabi sonucu olarak da irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim? Bir hakkın takva ile takva sahibi olarak Allah'a iradesini teslim ederse o kişi salih makamının irşat makamına tayin edilir. İşte bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Tövbe 100 bunu ifade ediyor. O sabıkına evvelim var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine insana tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin irşat makamı görevini yaptığını, irşat makamına ulaştığını görüyoruz. İradelerinde Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. İşte bu nokta kişinin ahsen olduğu yerdir. İnsanı ahseni takvimle yarattık, sonra onu esveli sahibinlere dedik diyor. Sahabe esveli sahibinlere dedilmeyenlerden yaratılma hedeflerine uygun sonuçlara ulaşabilenlerden. Onlar ahsen olmuşlar. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdi. Allah-u Teala'nın hepinizi ahsen kılmasını, ahsen olma noktasına ulaştırmasını, irşat makamına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bu büyük mutluluğu bir defa daha yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmenin mutluluğunu ve konumuz insanın üstünlüğü. Şüphesiz ki insan kainattaki Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en değerlisi, en üstünüdür. Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Onun için hepiniz çok kıymetlisiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah var, bir de siz varsınız. Bir de etrafınızdaki insanlar var. Hepsi insan olarak yaratılmış. Hepsi kainattaki en üstün varlıklar. İnsan Kur'an'a göre neden en üstün mahluktur? İşte bu dersimizde bununla meşgul olacağız. Neden insan Allah'ın indindeki en kıymetli, en üstün mahlukudur Allah'ın? Evvela Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimeden başlıyoruz. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine sihretmiş. Bütün gökler, bütün yerler, her şey insanın emrine sihredilmiş. Hasredilmiş, emrine verilmiş. Kur'an-ı Kerim insanlardan bahsediyor. Ve Allah Teala bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam hepsini insanın emrine musahhar kıldım diyor. İnsana musahhar kıldım, sihrettim diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın yarattığı bütün gökler, bütün yerler insan için. Her şeyden önce, bütün mahlukattan önce insan geliyor ki bütün gökler, yerler insan için yaratılmış. Allah-u Teala eğer başka bir mahlukunu insandan daha fazla sevseydi, daha önde tutsaydı, o zaman diyecekti ki, ey insan, seni şu mahlukum için yarattım.
1: Ama öyle demiyor. Bütün gökleri, bütün yerleri ve bütün göklerde ve yerde olanları insan için yarattığından bahsettikten sonra bir de onları sihrettiğini, onları musahhar kıldığını söylüyor Allah Teala. Emrine verdiğini söylüyor insanoğlunun. Öyleyse bütün yerler ve gökler insan için yaratılmış ve insanın emrine sunulmuş. Üstünlük Adem Aleyhisselam'ın vücuda getirilmesiyle birlikte başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Adem Aleyhisselam'ı Allah Teala tinden bir başka adıyla salsalinden yani ıslak bir kilden, topraktan yaratmış. Ve lekad halaknel insanı min salsalin min hameyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan yarattık diyor Allah-u Teala. Peki insanoğlunun yaratıldığı salsalin veya tayin balçık Allah-u Teala gene yarattığı balçığı malzeme olarak kullanıyor insanın oluşması için. Sonra mı? Sonra onun ötesindeki dizayna göz attığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratınca etrafındaki herkese, bütün meleklere, cinlere, bunların arasında iblis de var, şeytan da var. Hepsine birden diyor ki, ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde secde edeceksiniz diyor. Öyleyse Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı üstün kılmış. Ki Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi emrini veriyor cinlere ve meleklere. Ve şeytana. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün melekler, cinler secde ediyor ama iblis secde etmiyor. Allah Teala ey iblis seni Adem Aleyhisselam'a secde etmen konusundaki verdiğim emre itaat etmekten men eden şey nedir diye sorduğu zaman iblis diyor ki beni enerjiden yarattın. Dumansız ateşten yarattın. Onu ise çamurdan. O necistir diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a verdiği ruh sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrediyor. Adem Aleyhisselam'da Allah'ın ruhu var. O ruh onu diğer bütün meleklerden, cinlerden, şeytanlardan üstün kılar. Onun için Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secdedilmesini rahatça emretmiş. Aslında insan Allah'ın ruhunu, Allah'tan bir ruhu kendisinde taşıdığı için Allah'ın kainattaki temsilcisidir. Öyleyse secde olayı Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın ondan evvel yarattığı bütün mahlukata üstün olduğunu gösteren kesin bir belgedir. Öyleyse madem ki Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi emrini vermiştir Allah-u Teala, öyleyse o anda orada bulunan cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da insan üstündür. Geriye ne kalıyor? Hayvanlar, bitkiler veya başka alemlerde yaşayan, bizim zahir alemimizde olmayan başka yaratıklar. Hepsinden üstün olan insan, çünkü ona secde edilmesi emrini vermiş Allah-u Teala. Peki sonra? Adem Aleyhisselam Allah'ın dizaynı içerisinde, Allah'tan bir emaneti ruhu taşıdığı için de üstün, üçüncü üstünlüğü. İnsan, biz insanlar Allah'tan bir emaneti, ruh adı verilen bir emaneti mutlaka beraberimizde taşıyan varlıklarız. Onun için Allah'ı, kainatı temsil etmeye en ehil olan insanoğludur. Çünkü Allah-u Teala bu şerefi, Allah'ın ruhunu taşıma şerefini başka hiçbir mahlukuna vermemiştir. Sadece insan Allah'tan bir emaneti üstlenmiştir. Diyor ki Allah-u Teala, biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ve insan emaneti yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanın yarattığı bir emanet. Buradaki Allah'ın insan zalimdir ve cahildir demekten bir şeyi kastetmiş olmalı. Acaba ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Emaneti yüklendiği zaman o insan nefsin de zaten sahibiydi. Yani fizik vücudun içinde nefs de vardı. Çünkü cehalet ve zulüm nefsimizin kalbindeki 19 afetten ikisidir. Öyleyse Allah-u Teala nefsle beraber fizik vücudun ruhu emanet olarak aldıklarını kesin olarak ifade ediyor. O nefs ki vücudumuzda bir rehinedir. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetlerinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Fizik vücudun içinde bütün nefsler rehinedirler. Ama ruh rehine değil, emanet. Peki nefs Kimin rehinesi, neyin rehinesi? Ruhun rehinesi. Rehinenin rehinlikten kurtulması için ruhun mutlaka Allah'a ulaşması gerekiyor. Oraya ulaşabilmesi için rehinenin tezkiye olması lazım. Rehine, rehineden, rehinelikten kurtulacak özelliklere sahip olmadıkça rehinelikten kurtulamaz. Ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse insanın üstünlük standartlarına baktığımız zaman gördüğümüz şey son derece açık ve net. İnsan bir ruh taşıyor. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Biz insanlar Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bir ruhunu, Allah'ın üfürdüğü bir ruhu emanet olarak taşıyanlarız. Belki de bir kısmınızın aklınıza, peki ama ya evliya olduğumuz zaman, ruhumuzu o zaman Allah'a gönderiyoruz. O zaman ne olacak bize o emanetten? O zaman emanetin sahibi değiliz. O zaman değerimiz kaybolacak mı? Hayır, emanetin sahibiyiz. Daha kıymetli bir emanetin sahibiyiz. Bizim ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi söz konusu. Ancak o başımızın üzerine gelip yerleşirse o zaman ruhumuz Allah'a doğru yola çıkabilir. Öyleyse onun görevlerini üstlenmek üzere Allah Teala devrin imamının ruhunu gönderiyor başımızın üzerine. Ve böyle bir dizaynda hep o emanetle beraberiz. Devrin imamının ruhu da bizim için bir emanettir. Öldüğümüz zaman bizden ayrılacaktır. Öyleyse insan demek ki bir başka cepheden daha Allah'ın katında en değerli. Çünkü sadece insana vermiş bu özelliği. Allah'ın ruhunu emanet olarak taşıma özelliği sadece insana has bir özelliktir. Ne meleklerde, ne de cinlerde, ne de hayvanlarda, ne de bitkilerde, hiçbir canlı varlıkta, insandan başka hiçbir canlı varlıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Öyleyse üstün olan insandır. Kendisine secde edilme emrini Allah verdiği için üstündür. Ve Allah'ın bir ruhunu muhtevasında bulundurduğu için, Allah ona emanet olarak verdiği için üstündür. Allah-u Teala Bakara Suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki, ben muhakkak ki yeryüzünde bir vekil kılacağım diyor. Yeryüzünde bir halife kılacağım diyor Allah Teala. Yeryüzü halkından birisini, insanlar da yaşıyor yeryüzünde, cinler de yaşıyor, melekler de, öyleyse Allah-u Teala yeryüzünde bir halife kılacağım dediği zaman kimi kastediyor? İnsanı kastediyor. Nitekim diğer ayetlerden görüyoruz ki yeryüzünün halifesi insandır. Halife kimdir? Halef olandır. Selef olana halef olandır. Kendisinden evvel gelene onun emrettiği vazifeleri devralarak onun vekaletini üstlenendir. Öyleyse insan dünya üzerinde Allah'ın vekilidir, Allah'ın halifesidir. Bu da insanoğlunun üstünlüğünün üçüncü alameti, farikası. İnsan yeryüzünün halifesidir. Arzda yaratılmamıştır. Orada indi ilahide yaratılmıştır. Sonra cennetten dünyada verilen bu gezegene indirilmiştir Adem Aleyhisselam. Öyleyse insan Allah'ın yeryüzündeki vekilidir, halifesidir. Onu temsil eder. Bu temsil müessesesi devrin imamının Allah'ı temsil etmesiyle bütün kavimlerdeki Resullerin devrin imamını temsil etmesiyle bütün mürşitlerin ait oldukları ülkedeki Resulü temsil etmesiyle bütün vekil mürşitlerin bağlı oldukları mürşitleri temsil etmesiyle devam eder. Ama neticede insanların hepsi yeryüzünde Allah'ın temsilcileridir. Allah'ı temsil edenler, Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir. İnsan dediğiniz zaman orada duracaksınız. İnsan başka bütün mahlukattan farklı bir mahluktur.

Allah'ın nebileri sadece insanlardan oluşur. İnsan olmayan bir nebi hiç mevcut olmadı. Bir cin nebi, bir melek nebi hiç olmadı. Bir cin peygamber, bir melek peygamber veya başka bir yaratıktan bir nebi hiç olmadı. Bütün nebiler insandır. Ama cinlerden de, meleklerden de Resul mevcuttur. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Öyleyse nübüvvet müessesesi insanın üstünlüğünün başka bir simgesidir. Dördüncü simgesidir. İnsan sadece insan nebidir. Ve hayatta olan bir insan nebi olabilir. Biliyorsunuz ki son nebi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir ve kıyamete kadar başka bir nebi, başka bir peygamber gelmeyecektir. Bu mümkün olmayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

müminlerden ne de meleklerden Allah-u Teala'nın nebileri oluşturmadığını görüyorsunuz. Bu insanın dördüncü farklılığıdır. Huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı daima insandır. Ve mutlaka hayatta olması lazımdır. Asaleten bütün nebiler devirlerinin imamlığını yapmışlardır. Huzur namazının imamlığını yapmışlardır. Sonra nebilerin olmadığı fetret devirleri yaşandı. O zaman da huzur namazının imamı vardı. Ama bunlar Resul'düler. Veli Resul'lerdi. Nebi Resul'ler değildi. Veli Resul'lerdi. Ve bütün veli Resul'ler, evliyadan olan Resul'ler, huzur namazının imamet görevine vekaleten gelmişlerdir. Orası aslında sadece peygamberlere aittir. Bu sebeple onlar asaletle orada görev yapmışlardır. Ama peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır. 1400 senedir dünyada nebi yok. 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa, ondan 2000 sene evvel Hazreti Musa. Öyleyse 2000 sene içinde ve 600 sene içinde ve 1400 sene içinde başka bir nebi gelmemiştir. Artık gelmesi de söz konusu değildir. Öyleyse nübüvvet müessesesi sadece insanlara has bir müessese olduğu için üstünlüğün dördüncü simgesini oluşturur. Cinlerden de, meleklerden de mürşit olmuştur. Cinlerden de, meleklerden de Resul olmuştur. Ama ne cinlerden ne meleklerden nebi olmamıştır. Huzur namazının imamlığı müessesesi insanoğlunun beşinci üstünlüğüdür. Bir insan 10 tane ihsanla mürşidine tabi olduğu zaman onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. İkisi de insandır. Normal bir olay. Ama bir cin tabi olduğu zaman kendi mürşidine bu tabi olduğu kişi bir cin resul olsa da bir sadece veli mürşit olsa da netice değişmez. O cinin başının üzerine bir cinin ruhu gelmesi mümkün değildir. Madde bir, cinlerin ruhu yok. Madde iki, gelecek olan huzur namazının imamıdır ve bir cinin veya bir meleğin huzur namazının imamlığını yapması mümkün değildir. Bu yüzden huzur namazının imamının arkasında namaz kılmakta olan Hazreti İsa orada vazifelendirilmeden evvel devrin imamının ruhu vekaleten orada bulunmaktaydı. Hem namazı kıldıran olarak
hem de başka birinin yerine vekil olarak. Öyleyse burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Huzur namazının imamlığı sadece insanlara has bir olgudur. Ne bir cin ne bir melek bu görevi devralamaz. Allah-u Teala sadece insan adı verilen bu mahlukunu ehil görüyor. Huzur namazının imamlığı görevini deruhte etmesi için sadece insanı ehil görüyor. Bu sebeple insan 5. defa üstündür meleklerden, cinlerden, her türlü mahlukattan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Ne Azrail Aleyhisselam ne onun yardımcıları Sesetül Münteha'dan öteye çıkamazlar. Yedinci gök katının ötesine yükselemezler. Ama insanın ruhu oradan daha öteye geçip Allah'ın zatına ulaşacak olan bir özelliğin sahibidir. Öyleyse bütün meleklerin yaşama alanı varlıklar aleminin hudutları içindedir. Melekler yoklukta var olamıyorlar. Ama insan ruhu yoklukta da varlığını devam ettirip Allah'ın zatına ulaşabilir. Öyleyse insan kendisinde olanlarla meleklerin ötesinde, cinlerin ise çok ötesinde bir yerin sahibidir. Çünkü cinlerin normal standartlarda 7 gök katını aşmaları da mümkün değildir. Ruhları mevcut olmadığı için. Seyr-i Sülük adlı yolculuğu cinler yapamaz. Cinler zemin katta yukarı çıkan insan kardeşlerini beklemek mecburiyetindedirler. Öyleyse gök katlarında yükselebilmek, Allah'ın zatına ulaşabilmek sadece insana has bir olgudur. Bu insanın altıncı üstünlüğüdür. Hiçbir cin, hiçbir melek Allah'ın zatına ulaşamaz. Allah'ın zatında yok olamaz.

Allah Teala'nın arşı tutan melekleri de oradadır. İndi ilahide arşı tutan melekler de vardır. Ama hiçbir melek Allah'ın zatında yok olmak yetkisinin sahibi değildir. Arşlar yani tahtlar Allah'ın huzurundadır. O arşları yerden yaklaşık olarak 4 metre yukarıda tutan o arşı tutan meleklerdir. Ama kalp gözüyle de orada bir özelliğin sahibi olmadıkça insanlar onları göremez. Öyleyse cinlerin de cennetleri vardır. 7 kat cennet. İnsanların da cenneti vardır. 7 kat cennet. Ama 7. katta 7. ve 8. cennetler vardır. 8. cennet ne bir cine ne bir meleğe ait olamaz. Sadece devrin imamlığına vekalet etmiş olanların veya asaleten o devrin imamlığını yapmış olanların cennetidir. Cinlerin de 7. kat cenneti var ama irşat makamına ulaşan cinlerin de 7. cenneti var. Resullerin cenneti ama 8. cennet devrin imamlarına aittir ve cinler böyle bir cennetin sahibi olamazlar. Öyleyse görülüyor ki 7 ayrı açıdan insan cinlerden de meleklerden de üstündür. Tabiatıyla meleklerin nefsleri olmadığı için gidecekleri bir cennet veya cehennem söz konusu değil. Ne cezalandırılmaları söz konusudur, ne cehennemde cezalandırılmaları söz konusudur meleklerin, ne de cennetle müjdelendirilmesi, mükafatlandırılması söz konusudur. Cinler cehennemle ve cennetle cezalandırılır veya mükafatlandırılırlar. Ama onların hiçbirisi, cinlerden hiçbirisi 8. cennete adım atamazlar. Cinlerin cennetlerinde 8. cennet mevcut değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İnsan Allah'ın yarattığı en nadide yaratığıdır. En çok sevdiği yaratığıdır. Bütün alemleri ve canlıları onun uğruna yarattığı mahlukudur. Allah Teala bütün kainatlarda neyi yarattıysa, yarattığı her şeyi

Öyleyse Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insana dikkatle bakın. Ne diyor insanoğlu? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Bütün insanlar Allah için yaratılmışlardır. Hava Allah'ın yarattığı her şey insan içindir. Allah'ın başka bir mahluku için değildir. Bütün mahluklar insan için yaratılmış, insansa Allah için yaratılmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hani bazıları insan Allah'ın yarattığı en üstün mahluk değildir diye bir takım iddialar ortaya atıyorlar da, onun için etraflıca düşünmeleri için bunları deliller olarak sunuyoruz sizlere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepimizin ibret alması gereken bir vakası var Kur'an-ı Kerim'in. Kim Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir tek ayete göre hüküm verirse, o hikmet sahibi olamaz. Hikmet sahibi olmak için o konudaki bütün ayetlerden haberdar olmak lazım. İşte bu cümleden olmak üzere takva kelimesi Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Ve lügat manası bu olduğu için Türkiye'de mevcut 23 adet Kur'an-ı Kerim meali incelendiği zaman görülür ki nerede takva kelimesini görmüşse bu mealleri yazanlar hep Allah'tan korkmak olarak değerlendirmişler. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de 28 basamakta tam 7 tane takva yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvadasınız. 10 tane insanla mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci takvadasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman üçüncü takvadasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü takvadasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci takvadasınız. İrşada ulaştığınız zaman altıncı takvada ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman hakka tukatihi takvanın sahibi, yedinci takvanın sahibi olursunuz. Öyleyse herhangi bir konuda hüküm sahibi olmak istiyorsak Kur'an'ı baştan aşağı incelemeliyiz. Ama bu hüküm sahibi olmak da sadece o kişinin kendisini hüküm sahibi zannetmesiyle noktalanır. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü kişiyi hüküm sahibi yapan insanın aklı değildir, kendisi değildir, Allah'tır. Kim daimi zikre ulaşırsa o zaman o kişiyi Allah Teala hikmet sahibi yapar. O kişi daimi zikre ulaştığı için nefsinin bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuştur. Nefsinin kalbinde artık hiçbir karanlık kalmamıştır. Nefsi %100 Allah'ın faziletleriyle dolmuştur.

Bu sebeple Allah Teala o kişinin kalp gözünü açar. 3, kalp kulağını açar. 4, hikmet sahiplerinin 4 temel özelliği, daimi zikrin sahipleri, bu sebeple nefslerinde hiç afet kalmamış olanlar, kalp gözleri açılmış olanlar, kalp kulakları açılmış olanlar, sadece bu vasıfların sahibine Allah hikmet sahipliği vasfını verir, onları hikmet sahibi kılar. Kim hikmet sahibi ise bu 4 tane vasıf şartının ötesinde 3 tane de sonuç şartının sahibidir. Bir, o kişi hayır sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanacaktır. İki, o kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak, sormak ve cevap almak imkanının sahibidir. Ve o kişi ehli hükümdür. Onu da hikmet sahibi yapan asıl bu özelliğidir. Hüküm sahibi olmak. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin 28 basamaktan hangisiyle ilişkili olduğunu bir bakışta anlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan Allah'ın kalbine Allah kelimesini yazdığı yegane varlığıdır. Bütün insanların kalplerinde Arap harfleriyle Allah kelimesi yazar. Başka hiçbir mahlukun kalbinde böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın imzasını taşımak. İşte bu benim mahlukum demiş oluyor Allah Teala. Onu ben yarattım. İmza Allah. Almanların bir anatomi atlası var. O atlasta insan kalbinin açılmış haline baktığınız zaman hiçbir şek ve şüpheye mahal bırakmayacak kadar net bir şekilde Allah kelimesini görüyorsunuz Arap harfleriyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde şunu bileceksiniz ki Allah Teala sizi hepinizi kainattaki en üstün mahluklar olarak yarattı. Diğer mahluklarla mukayese edildiği zaman insan üstündür. Söylediğimiz 7 tane sebepten dolayı insan üstündür. İnsan için söz konusu olan şey bu sebeple Allah'a en yakın olmaktır. Nitekim daha yakın bir kulun oluşması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın zatına emanetin gönderilip Allah'ın zatında ifna olması, yok olması söz konusudur. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa onların hepsinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Eğer bu dünyada bir insan bunu yapamazsa, ruhunu Allah'a ulaştırıp evliya olamazsa, o zaman da Allah'ın ölüm melekleri o kişi öldüğünde o kişinin ruhunu alıyorlar ve Allah'a ulaştırıyorlar. Görüyorsunuz ki
Allah ile olan ilişkilerinizde Allah her açıdan insanı üstün kılmış. Peygamberlere indirilen kitapların hepsi insanlara indirilen kitaplardır. Ama cinler de aynı şeriatla idare edilmektedir. Öyleyse aynı şeriat cinleri de kapladığı halde şeriatın sahibi olan kitap bir insana indirilmiştir. Her zaman böyledir. Peygamberler kainattaki en üstün yaratıklardır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah-u Teala diyor ki seni alemlere rahmet olarak yarattık. Sadece insan alemlere rahmet olabilir. Ne cinler ne melekler rahmetin temelini oluşturamazlar. Sadece melekler vasıtadır. Cinler de alemlere rahmet olamazlar. Çünkü alemlerle alakalı olan yegane kişi devrin imamıdır. Hiçbir meleğin veya cinin huzur namazının imamlığını yapması hiçbir şekilde söz konusu değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bir defa daha bir güzelliği tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini nasip etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhi ve sellem. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın.'' Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir azedişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve Resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabiyken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün
ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana, sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol. Seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan, Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben, sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar
Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu, senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah, hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına
mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanları Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan
kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştün. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz, onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahu Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir, dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir, dedi. Onun ilmi, Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz, dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan,
Orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da onunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi ondan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa, dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, senin de bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun, dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin. Ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın, yoksa önce atan biz mi olalım, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, siz atın, dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün, dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış gerçekten bileceksiniz, dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi O yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu
tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki, kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Siz onunla sadece imtihan edildiniz ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir.''

İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi, onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü, dedi. Musa aleyhisselam, artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız, dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem! Muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının, dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz.
Muhakkak ki senin için orada

Cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi: İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi: Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına, onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının zinetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi: Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım, el ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah bulasınız.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam, tasavvuf ve Kur'an kavramları isimli serimizin bir yeni bölümünü bu akşam beraberce inşallah işleyeceğiz. Fatiha suresi. Fetih, açış demek. Fethetmek demek. Fatiha da Kur'an'ın başlangıcındaki ilk sure. Namaz kılan bir insan eğer sünnetlerini kılıyorsa günde 40 defa Fatiha suresini okumak durumundadır. Biz borçlar da kıldığımız için, hamd ve şükür namazları da kıldığımız için her gün bu rakam çok daha ötelere geçiyor. Her vaktin borçları da kılınıyor. Ve hamd ve şükür namazı da kılınıyor. Bazen bir günde iki defa, eğer ayrı ayrı yerlere gidiyorsak üç defa kılınması da söz konusu olabiliyor hamd ve şükür namazının. O zaman bizim fatihalar 50'ye 60'a ulaşıyor. Kur'an-ı Kerim'deki teslimlerden birincisini mutlak olarak içeren bir sure. Ruhun teslimi Fatiha suresinin muhtevası içerisinde. Hidayet, delalet mefhumları, Allah'a kul olmak. Fatiha suresi bütünün tek başına büyük bir kısmı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kovulmuş, rejim edilmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve Allah'ın ismiyle başlarım. Kur'an-ı Kerim ve Fatiha böyle başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir.

sadece zahiri alemi yaratmamıştır Allah-u Teala. Bütün alemleri yaratmıştır. Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim olandır. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiğane isteriz. Mürşidimizin, hidayetçimizin kim olacağını göstermeni yalnız senden isteriz. İhtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ne ulaştır? Sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Gayrıl magdubi aleyhim. Gadab duyduklarımızın yolu değildir. Öyle dallin ve dalalette olanların da yolu değildir. İşte cümle cümle Fatiha suresi bunları söylüyor. Öyleyse baştan başlayalım. Kur'an'ın bu başlangıç suresinin ruhuna girelim. Hamd alemlerin Rabbinedir diyor Allah Teala. Daha doğrusu biz Allah'a bunu söylüyoruz. Kur'an'daki bütün sureler Allah'ın bize emirlerini ifade ettiği halde bu surede Allah'a hitap eden biziz. Bunun için her namazın her rekatı mutlaka bir Fatiha içerir. Biz Allah'a münacat ve müracaat ediyoruz Fatiha suresiyle. Hamd alemlerin Rabbinedir diyoruz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde hamd ve şükür söz konusu. Allah Teala şükür konusunda buyuruyor ki Dehr suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. İmma şekura, imma kefura. Öyleyse şükredenler küfrün tersinde olanlardır. Kalplerinde küfür yazmayanlar şükredenlerdir. Aslında bu tam bir tarif olmuyor. Küfretme müessesesi, kalbinde küfür taşıyan herkes için geçerli olabilir. Şükretme ise küfür müessesesinin dışındaki
bir kavram. Aynı yerde başlayıp aynı yerde bitmiyorlar. Bir insanın kafir hüviyeti nerede biter? O kişi 14. basamakta Allah'ın 10 ihsan verdikten sonra mürşidine ulaştırdığı yerde mürşide tabiyetle Allah adına mürşide teslim olmakla sona erer. Allah adına mürşide teslim olmakla küfür meselesi sona erer. Neden? Çünkü Allah Teala kişinin başının üzerine devrin imamını getirdikten sonra o kişinin kalbinin mührünü açar, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbin içine iman kelimesini yazar ve kişi böylece kalbinde de iman olan birisi olur. Yani mümin olur. İşte kim mümin olmuşsa şükür ona hastır. O şükredenlerdendir. Amin olma noktasından itibaren de şükür meselesi başlar. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra her gün Allah Teala onu şekilden şekle sokar. Allah'ın hedeflerine yöneltecek özellikler kazandırır. Bunları kazandıkça kişinin şükrü söz konusu olur. Bu alemlerin ötesinden bize ulaşan her şey için Allah'a hamd ederiz. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları hamdi gerektirir. Alemlerin Rabbine hamd olsun diyoruz. Bu alemin dışından bize ulaşan her şey Allah'a hamdi gerektirir. Ve şu dünyaya ait olan fizik nimetlerin hepsi de şükrü gerektirir. Allah bize mal vermişse, para vermişse, Allah'a şükrederiz. Fizik standartlarda Allah bize rızık vermişse, şükrederiz. Allah Teala'nın fiziğin ötesinden, şu zahiri alem fiziğin ötesinden bize gönderdiği her şey içinse, Allah'a hamd etmemiz asıldır. Ve Allah Teala bu sebeple alemler kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i alemlere rahmet olsun diye yaratmış Allah Teala. Seni alemlere rahmet olsun diye yarattık diyor. Rahmet olasın diye yarattık diyor. Öyleyse alemlerin Rabbi olan bütün alemleri yaratan ve alemlerin hükümdarı olan Allah'a hamd ediyoruz. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim olan. Rahman ismi de, Rahim ismi de Allah'ın esmasındandır, isimlerindendir. Rahim esmasıyla tecelli ve Rahman esmasıyla yardım asıldır. Öyleyse Allah'ın iki türlü tesiri var insanlara. Bütün insanların yaşaması için onların ihtiyaç duyduğu her şeyi yaratan ve onların emirlerine veren Allah'tır. Bütün insanlara Allah'ın Rahman esması bunları sağlar. Kişilerin oksijen ihtiyaçlarını
karşılar Allah-u Teala, insanları yaşatır. Onlara denizler vücuda getirmiştir. Denizde balıklar vücuda getirmiştir. Havada, karada her türlü gıda maddesini, rızkı onlara teslim etmek için hazırdır Allah-u Teala. Yani kulunu yaratan Allah-u Teala, onu yaşatacak olan sistemi de ondan evvel yaratmış ve dünyayı insana faydalı bir hüviyete ulaştırmıştır. Bundan bütün insanlar faydalanır. Bütün insanlar nefes alır. Bütün insanlar Allah'ın rızkından yerler. Bütün insanlar yaşamak için gerekli şartların Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmışlardır. Bütün bunları vücuda getiren Allah'ın Rahman esmasıdır. Rahim esması ise bundan çok farklı bir hüviyet gösterir. Allah'ın Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere çalışan bir esmadır. Başkalarına bir tesiri yoktur. Onlar Rahim esmasının vücuda getireceği güzelliklerden faydalanamazlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve 28 basamaklık İslam merdiveninin ilk ikincisinde takılıp kalanlar. Onlar Allah'ın Rahim esmasına hiçbir zaman muhatap olamazlar. Öyleyse onlar ömürleri boyunca sadece Rahman esmasından istifade edeceklerdir. Allah'ın verdiği yaşamları için gerekli olan her türlü imkanı kullanacaklardır. Bütün insanlar bu hakkın sahibidir. Ateist de olsalar sahibidirler, şeytana da tapsalar sahibidirler. Allah'ın Rahman esmasının her çeşidinden bütün insanlar istifade etmek yetkisinin sahibidir. Ama Allah'ın Rahim esması deyince orada durun sevgili kardeşlerim. Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerindir. Sadece onlar bu esmadan faydalanırlar. Yani kim üçüncü basamağa geçmişse, yani kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah bu talebi o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görür. Üç unsur birden aynı anda oluşur ve Allah derhal o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Nefsi emmarede olan herkes Rahman esmasından istifade eder. Ama Rahim esmasından kişinin istifade edebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Diyor ki Yusuf suresinde 53. ayet-i kerimede Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar şerri emretmezler. Onlar hayrı emredecek olanlardır. Öyleyse Allah'ın Rahim esmasının tecellisi ne sağlar? Dördüncü basamakta Allah kişiye Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Sonra ne oluyor? Bu tecellinin arkasından Allah o kişinin bu tecelli o kişinin gözlerindeki bir gizli perdeyi, hicabı mestureyi alıyor. Aynı zamanda o kişinin görme hastasını örtülü tutan Gıcavet isimli
bir örtüyü de alıyor. Dikkat edin, gözlerin hicabı, mesturesi, gizli perdesiyle görme hastasının kışaveti aynı şey değildir. Birisi görme hastasının özelliğini taşır, öteki bakmanın vasıtası olan gözün özelliğini taşır. Bakmak ve görmek aynı şey değildir. Görmek zihne aittir. Bakmak göze aittir. Öyleyse böyle bir dizaynda gözlere ait olan kesimde hicab-ı mestüre var. Ama gözün gördükten sonra ulaştırdığı yerde gışavet var. Yani bir nevi baktıktan sonra görme işlemi. Sevgili kardeşlerim, Allah o kişinin gözleri üzerindeki hicab-ı mestureyi ve görme hassasının üzerindeki gışaveti almazsa o kişi göremez. Sadece bakar ama göremez. Allah onu alıyor. Rahim esması bunu sağlıyor. Sonra gene rahim esması o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor ve işitme hassasının üzerindeki mührü alıyor. Daha sonra rahim esması o kişinin kalbindeki ekinneti, idrak edememe engelini, idrak etmeye engel olan ilahi kompütürü alıyor, yerine idrak etmeyi sağlayan yeni bir ilahi kompütür getiriyor. İlahi bilgisayar. Kişi idrak etmeye başlıyor. Arkadan o kişinin kalbine ulaşan Allah, kalbindeki mührü şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Kalbin kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indiği için. Sonra rahim esması o kişiyi huşu sahibi yapıyor. Ve rahim esması o kişide tecelli ederek o kişinin İrşat makamını hacet namazıyla görmesini Allah Teala sağlıyor. Hidayetçiyi gösteriyor kişiye. Bundan sonra o kişi irşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonra zikir yapmaya başlıyor. Rahim esması Allah'ın katından rahmet, faz, rahmet, salavat isimli 4 tane nur indiriyor. Rahim esmasının hakimiyet unsuru rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları bu sebeple taşıyıcıdır. Fazlı ve selavatı beraberinde taşır. Ve Allah'ın katından gelen, rahim esmasıyla gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, rahim esmasının tecellileridir. Gelirler nefsin kalbine ve faziletler nefsin kalbinde toplanmaya başlar. Ve bu toplanma boyunca ruh 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına gidecektir. Ve kişinin Allah'ın katından gelen rahmetle fazlan ötede Allah'tan aldığı sekinet isimli bir nur var. İrşat makamının başına gelen ve onun başından onu dinleyenlerin kalplerine ulaşan Allah Teala'nın bir başka nuru söz konusu. Bu nur Allah'ın mükafatıdır. Feyz isimli
bir nur gelir. İrşad makamının başının üzerindeki salah nuruna ve salah nurundan kişilerin kalplerine ulaşır. Bu da Allah'ın rahim esmasının getirilerindendir. Rahim esması mutlak olarak hamdi gerektirir. Öyleyse Rahman ve Rahim olanla Allah-u Teala pek çok şeyi birden sağlıyor. Rahim esması o kişinin kalp gözünü açar. Rahim esması o kişinin kalp kulağını açar. Bütün manevi güzellikleri o kişide oluşturan hep Allah'ın Rahim esmasıdır. Nefs kalbindeki emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademeleri ve onun ötesindeki bütün velayet makamlarının oluşmasında rol oynayan Allah Teala'nın Rahim esmasıdır. Sonra ne oluyor? Fatiha suresini diyor, Er-Rahmanir-Rahim dedikten sonra Maliki Yevmiddin buyuruyor Allah Teala. Din gününün sahibi diyor. Din günü için kıyamet günü de geçerli. Din günü için irşat makamına tabi olduğumuz gün de geçerli. Genel anlamda kıyamet günü din günü olarak adlandırılabilir. Fatiha suresinde bir anlamı odur. Ama ikinci bir anlam daha taşıyor. Arkasından gelen kavramla ilişkili olduğu için. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi. Din günü kıyameti ifade ettiği gibi bir anlamda aynı zamanda irşat makamına kişinin tabi olduğu günü de, tabiyet gününü de, tövbe gününü de ifade ediyor. Din, vuslat yolculuğunun başladığı noktanın işaretini taşır. Din, ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin teslimidir. Öyleyse dinin teslimin başladığı nokta dinin başladığı noktadır. Ondan evvelkiler din için hazırlık safhasıdır. Öyleyse böyle bir noktada 14. basamakta din başlar. Dinin başlangıç noktasında ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsiniz tezkiyeye başlar. İradeniz tezkiye olunan oranda güçlenmeye başlar. Fizik vücudunuz da nefsin tezkiyesine paralel olarak, yani nefsin kalbinde ne kadar fazilet birikmişse o kadar fazilet ve rahmet birikimi kadar şeytana kul olmaktan kurtulur. Öyleyse din günü bir insanın dünya hayatındaki din günü Allah'ın 10 tane ihsan verdiği bu kişinin mürşidine tabi olduğu andır. O gün o kişi için din günüdür. Ve Allah-u Teala din gününün sahibidir. Aynı zamanda dinin hesap faslı Mahkeme-i Kübra'da olur. Öyleyse kıyamet günü de başka bir açıdan gene din günü adını alıyor. Allah-u Teala din gününün sahibi dedikten sonra buyuruyor ki Maliki yevmiddin İyyâke na'budu
yalnız sana kul oluruz. Yalnız sana kul oluruzun din günüyle alakasına baktığımız zaman buradaki din günü kavramının mürşide tabi olunan gün olduğu, bu tarafının ağırlık kazandığı sonucuna ulaşıyoruz. Çünkü tabiyetle beraber din günü hak günü oluyor. Hakkın günü. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşide tabiyeti anlatıyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde ise diyor ki zâlikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür diyor. Hak gününün özelliğini veriyor. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol olarak seçer diyor Allah-u Teala. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna sığınak olur buyuruyor. İşte o gün hak günü, din günü, Allah'a birinci kulluğumuzu gerçekleştirmek üzere ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a ulaştığı gün ruhumuz Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluğu tamamlamış oluyoruz. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacaktır. Fizik vücudumuz Allah'a kul olacaktır. Daha sonra nefsimiz Allah'a teslim olacaktır. Nefsimiz Allah'a kul olacaktır. Daha sonra irademiz Allah'a teslim olacaktır. İrademiz Allah'a kul olacaktır. Allah'a kul olma müesseseleri ararda, ardarda geliyor. Ve kul olunacak bir tek merci var. Kul olmanın ise başlangıcı din günü. Maliki yevmiddin ile İyyâke nâbüdü ard arda geliyor. Din günü kul olmanın, Allah'a abd olmanın başlangıç noktası. Ayet-i kerimeden de anlaşıldığı gibi sadece Allah'a kul olmak söz konusudur. Yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Allah'a kul olmak. Demek ki Fatiha suresi bir açış. Allah'a kul olmanın açışı. Başlangıç noktası. Ve buradaki muhtevada her şey açık olarak görünüyor. Allah-u Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Yani bize teslim olsunlar diye yarattık diyor. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etsinler diye yarattık buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a kul oluruz. Allah-u Teala diyor ki sadece Allah-u Teala'ya biz diyoruz ki bizim münacatımız, bizim yakarışımız, bizim Allah'a müracaatımız, aynı zamanda dilekçe vermemiz. Yalnız sana kul oluruz diyoruz.
İbadet kelimesi de, abd kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisi Allah'a tapmak, birisi Allah'a kul olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yalnız Allah'a kul olmak din günü başlıyor. 10 tane ihsan alıyoruz Allah-u Teala'dan, mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Bu sefer de 10 tane nimet alıyoruz. Kulluğun başladığı nokta 10 tane nimetle başlar. Rahim esmasının sağladığı 10 tane nimet. Devren imamın ruhu başımızın üzerine geliyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala. Küfür kelimesini kalbimizden atıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmaya. Din günü başlıyor. Bu sebeple din gününün sahibi ifadesiyle yalnız sana kul oluruz ifadesi arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Ve Allah-u Teala söylediğimiz gibi bütün insanları başka bir şey için değil, sadece Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. Hepimiz Allah'a kul olmak üzere yaratılmışız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kul olmanın başlangıç noktası din günü, yani tabiiyet günü. Bu tabiiyet Allah-u Teala'nın bizi irşat makamını göstererek oraya ulaştığımız ve tabi olduğumuz anda gerçekleşiyor. Gerçekleşince ne oluyor? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. İşte ayet-i kerimenin, surenin bundan sonraki muhtevası bununla alakalı. İyyâke nâbüdü dedikten sonra, yalnız sana kul oluruz dedikten sonra, bunun din günüyle olan ilişkisinin akabinde neticesi geliyor arkadan. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiâne isteriz. Niçin? İstiâneyi niçin istiyoruz? İhdinâ sırâtel müstakîm. Bizi sırat-ı müstakîme ulaştır. Öyleyse bizi sırat-ı müstakime hidayet et. İhdi, hidayet et na bizi. Es-sırat-el müstakim, sırat-ı müstakime bizi hidayet et, ulaştır diyoruz Allah-u Teala'ya. Ama bu ulaşmak için de Allah-u Teala'nın muhtevası ne? Allah'tan istiâne istemek. Yalnız senden istiâne isteriz diyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala?
Allah Teala buyuruyor ki hidayete erdirmek sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahu kastüs sebili diyor. Sebil yol demek. Sırat-ı müstakim dört tane sebilden oluşur. Birinci sebil tabi olunan mürşidin dergahıyla devrin imamının dergahı arasındaki yeryüzünün sathına paralel yatay yoldur. Nereye ulaştırır? Devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahı sırat-ı müstakimin ikinci sebiline ulaştırır. O dergâhtan altın kapıdan geçilerek sırat-ı müstakime ulaşılır. Sırat-ı müstakimin ikinci sebili olan tarik-i müstakime ulaşılır. Yedi tane gök katı geçilir, yedinci kata ulaşılır, fetih kapısından aynı hüviyetteki bir altın kapıdan geçilerek sırat-ı müstakimden çıkılır ve yedinci katın fethi söz konusu olur. Fatiha suresi de bu hüviyeti ihtiva ediyor. Fethi. Sırat-ı müstakimin kişiyi ulaştıracağı yer fetih kapısıdır. Fatiha suresi bu sebeple fetihle birinci derecede alakalıdır. Bu fetihten sonra üçüncü sebil başlar. Soldan sağa doğru bir yolculukla yedi tane alem geçilir. Kader hücreleri birinci alemdir. Ümmül kitap ikinci alemdir. Makam-ı Mahmud üçüncü alemdir. Divan-ı Salihin dördüncü alemdir. Zikir hücreleri bir atlılık üçüncü alem kudret denizidir. Dördüncü alem makam-ı Mahmud, beşinci alem divan-ı salihin, altıncı alem zikir hücreleri, yedinci alem indi ilahi. Yedi tane yatay alem geçilir. Sırat-ı müstakimin üçüncüsü yatay sebil. Ve sitetin müntahadan itibaren dikey bir sebil başlar. Bu da sırat-ı müstakimin dördüncü sebilidir. Ve o sebil Allah'a ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakime ulaşabilmek için Allah'tan istihane istiyoruz. Sebillerin yani sırat-ı müstakimin dört sebilinin de başlangıç noktası birinci sebildir. Dört sebilinin de tayini Allah'a aittir. Alallahu kastüs sebili diyor Allah Teala. Ne yaptırıyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mürşidini gösteriyor. Hangi sebili o kişiye tayin ettiğini Allah gösteriyor ve o mürşide ulaştırıyor. İşte bunun için o sebile ulaşabilmek için Allah Teala'nın istihaneyi cevaplaması lazım. İstihane nedir? Allah'tan mürşidin sorulması olayına istihanenin istenmesi diyoruz. İstihane Allah'tan mürşidin sorulması işlemidir. Peki Allah'tan mürşit nasıl sorulur? Bakara suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimeleri bunu anlatıyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim
ve ennehum ileyhi raciun. Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi isteyin diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'dan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi istememiz lazım. Sonra ne diyor Allah Teala? Bu zor bir iştir diyor. Kebiretün, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Kimdir huşu sahibi? Allah'ın kalbini Allah'a döndürdüğü kişi. Kimdir huşu sahibi? Nefsinin kalbinde %2 rahmet biriken kişi. Bu iki huşu oluşmuşsa, üçüncü huşu da oluşmuştur. O huşu sahipleri ki diyor, inanç açısından huşuya geliyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّنَا اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Yakin hasıl ederek inanırlar ki, ruhlarını hayattayken Allah'a milaki kılacaklardır. Yakın şekilde, yakın hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki bunu yapacaklardır diyor Allah Teala. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a ruhları tekrar geri dönecektir, rücu edecektir. İşte bu huşu sahipleri

Allah'a aittir, Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve bu sebilin sırat-ı müstakim olduğu da kesinleşiyor. Çünkü Fatiha suresi bize diyor ki, biz diyoruz ki Allah-u Teala Fatiha suresinde ihtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Öyleyse Fatiha suresini 40 defa günde okuyan, 5 vakit namaz kılan kişi bu surede ne olduğunun farkında bile değil sevgili kardeşlerim. Bu sure bir bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor bize. Ve bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Nasıl ulaştırıyor Allah-u Teala sırat-ı müstakime? Bize irşat makamını gösteriyor. Gidiyoruz, tabi oluyoruz. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. İşte Nisa 175, Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. İnsanoğlunun hidayeti ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmak ve Allah'a böylece teslim olmaktır. Ve yalnız sırat-ı müstakim üzerinden yapılan bir yolculukla mümkün olduğu için bu, Allah'a kul olmak, ruhun Allah'a kul olması, ruhun Allah'a teslimiyle mümkün. Yalnız sırat-ı müstakim üzerinden yapılan bir yolculukla gerçekleşebilir. Onun için Allah-u Teala'ya diyoruz ki, istihaneni ver, biz mürşidimize ulaşalım, tabi olalım ve o tabiyetten sonra da ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşsın. Allah-u Teala onları diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırırım. Bizim talebimiz üzerine gerçekleşiyor olay. Ve Allah'tan soruyoruz, mürşidimizi gösteriyor, tabi oluyoruz ve Allah Teala o zaman bizi sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakimin vasfını veriyor Allah Teala Fatiha suresinde. Sıratellezine en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki üzerlerinde nimet olanların yoludur. Başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Ne demek bu? Nimet devrin imamının ruhudur. Allah Teala Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde nimetimi tamamlayayım diyor. Yani başınızın üzerine devrin imamının, Resulün nurunu getireyim diyor. Ruhunu getirip yerleştireyim diyor. Ve böylece nimetimi tamamlayayım diyor. Ve arkasından da 151. ayet-i kerimesinde ey sahabet, tıpkı o nimeti nasıl tamamlıyorsam herkes de nasıl tamamlıyorsam size de sizin aranızdan bir Resul ulaştırdım o nimeti olarak. Size ayetlerimizi okusun, nefsinizi tezkiye etsin, size kitap öğretsin, hikmet öğretsin, hikmetin de ötesini öğretsin diye. Sizi tezkiye etsin kelimesinin arkasında ruhunuzu da Allah'a ulaştırsın ifadesi var. Tezkiyenin sonu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Tezkiye ruhun Allah'a ulaşmasıdır ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. O bir nimettir. Ali İmran 160.

Dörtte de Allah-u Teala devrin imamının kişinin başının üzerine gelip o kişiyi mümin kıldığını ve bunun bir nimet olduğunu söylüyor. Öyleyse sıratımızda kimin yoludur? Tabi olup da başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelen insanların yoludur. Gayrül magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir diyor Allah Teala. Allah Teala kafirlere gadap duyarım diyor. Ne oldu kişi irşat makamına ulaşıp tabi olduğu anda kalbinin içine Allah Teala imanı yazdığı için sadece diliyle mümin olmadı, kalbiyle de mümin oldu kişi. Gerçek bir mümin oldu. Kur'an'a göre mümin oldu. İşte başının üzerine devrin imamının ruhu gelen herkes mümin olmuştur ve gadap duyulanların arasından ayrılmıştır. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşan hiç kimse gadap duyulanlardan biri olamaz, mümin olmuştur. Aynı zamanda ayet-i kerimenin surenin son ayeti kerimesi veleddallin ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diye bitiyor. Kimlerin dalalette olduğuna bakıyoruz. Mürşitlerine ulaşamayanların dalalette olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur. Ve şakide olmazlar diyor Allah-u Teala. Sadece tabi olanlar dalaletten kurtulur diyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle tam 10 tane ayet-i kerime var. Dalaletten kurtulabilmek için mutlaka hidayetçiye tabi olmak farz. İşte öyle olunca ancak o zaman hidayetçiye tabi olduğu takdirde kişinin başının üzerine Allah-u Teala nimetini koyuyor. Başının üzerine devrin imamının ruhu nimet olarak giriyor ve yerleşiyor. İşte Fatiha suresi bir bütün olarak Allah'a insan ruhunun ulaşması, hidayete ermesi için bütün standartları gösteren Kur'an-ı Kerim'in bir numaralı suresidir. Ve böyle bir genel hüviyet taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an'ın ruhu başkalarının açıklamalarının, beyanlarının çok ötesinde bir bağlantı standartları dizisini ortaya koyuyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla, dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.

0: Obrigado.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bugün Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratıldık. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmak demek, o insana doğar doğmaz Allah'ın ruhunun üfürülmesi sebebiyle bir güzelliği yaşamak demek. Allah sadece insan adı verilen bu mahluka üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdikleriyiz. Ruhundan üfürdükleriyiz. Allah Teala bizleri seviyor mu diye bir sual sorulursa diyelim ki evet, seviyor. İşte bu sevginin muhtevası bizim Allah yolunda göstereceğimiz gayretlerin seviyesi kadardır. Ne yapıyoruz Allah için? Allah için yaşamak, bir başka ifadeyle başkaları için yaşamaktır. Kim hayatını başkalarına adarsa, bir başka ifadeyle kim hayatını başkalarının mutlu olması için harcarsa, Allah'ın kendisine verdiği bu hayatı Allah'ın emrettiği standartlarda en güzel olay başkaları için yaşamaktır. İnsan kendisi için de yaşar, başkaları için de yaşar. Ama başkalarını mutlu etmek söz konusu değilse, o kişinin başkaları için yaşaması da söz konusu değildir. Kim hayatını başka insanların mutluluğuna adarsa, onları mutlu etmek için hayatını dizayn ederse, aslında asıl mutlu olanın kendisi olduğunu fark edecektir. Ve bu ona daha büyük bir gayret verecektir. Aşkla ve şevkle etrafındaki insanları mutlu etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve sarf ettikçe, bu konuda başarı kazandıkça, yani diğer insanları mutlu ettiğini hissettikçe asıl kendisi mutlu olacaktır. Bir günde 10 kişiye mutluluk verebilen birini düşünürsek, o kişi kendisi her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşamış olur. Allah Teala onun için bizlere nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, seviniz, sevdiriniz diyor. Sevmek meselenin temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala tarafından sevmekle emredilmişiz. Seversek ne olur? Her seven sevdiklerini mutlu etmeye çalışır. Allah Teala'nın bundan muradı ne? Bundan muradı o kişi ne kadar başka insana mutluluk ulaştırmışsa, hangi seviyede bir mutluluğu A'nın, B'nin, C'nin, D'nin üzerinde gerçekleştirmişse, A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin toplumu kadar mutluluğu kendisi yaşar. Onlara verdiği mutluluğun toplamını kendisi yaşar. İşte Allah Teala onun için seviniz diyor. Seven insan ne yapar sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. İç niyazı Allah'ın emrettiğini emretmektedir. Ya nefret eden insan, o da nefret ettiğine kötülük etmek ister. Bu da şeytanın o kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın dostları değil miyiz? Bizler şu anda Rabbimizin etrafındaki birinci daireyi teşkil etmiyor muyuz? Öyleyse bir tek görevimiz var. İnsanları mutlu etmek ve ne kadar çok insanı mutlu edersek, onlara verdiğimiz mutluluk kadarını bizim de yaşamamız söz konusu olduğu için en çok bizim mutlu olmamızı Allah Teala temin etmiş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? İstediği şey ne? Hepimizin mutlu olması. En güzel metot başka insanları mutlu etmek. Neden? Çünkü başka insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşayacaksınız. 10 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. 20 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onlara verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşayacaksınız demektir. Öyleyse kapılar ardına kadar açık. Onları mutlu edin sevgili kardeşlerim. Ailenizdeki herkesi, etrafınızdaki bütün arkadaşları, tanımadığınız insanları, herhangi bir sebeple yardım etmek gereken her olayda mutlaka yardımınızı gerçekleştirmelisiniz. Ne mi lazım deyip de geçmek olmamalı sevgili kardeşlerim. İnsanları severseniz eğer, onlara yardımı iç dünyanız size zaten emreder. İnsanların çoğu bunun aslında kendilerini mutlu etmesi için Allah Teala tarafından verilen bir emir olduğunu düşünmezler bile. Ama Allah'ın kanunu madem ki her mutluluk verdiğiniz insana verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşarsınız muhtevası gereğince, o kişi birçoğuna mutluluk ulaştırdığı zaman onlara ulaştırdığı mutlulukların toplamı kadar kendisi mutlu olur. Ne güzel bir kanun. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk veren kişi herkese verdiğini mutluluk kadarını kendisi yaşayacağı cennetle ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirse, ne kadar çok insanı mutlu edebilirse, onların hepsinin mutluluğu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. O zaman hayatımızı buna angaje edemez miyiz? Sevgili kardeşlerim, başka insanları mutlu etmeyi hedef haline getirirsek ve bu muhtevanın gerçekleşmesi halinde ne kadar çok mutlu olduğumuzu hissedersek, O zaman bundan vazgeçmeyiz. Devam ettiririz. Devam ettikçe belki yeni arkadaşlarımızın da devreye girmesi, onları da mutlu etmemiz sebebiyle daha çok mutluluğu yaşamak imkanının sahibi kılar Allah-u Teala bizi. Bu bizlerin gayretine bağlı bir husustur. Kalbinde Allah sevgisi olan kişi bilir ki bir vazifesi vardır. Bu başka insanları mutlu etmek vazifesidir. Allah Teala niçin böyle bir emri vermiş? O emri gerçekleştiren kişinin asıl kendisinin mutlu olması için. Herkesin etrafında birçok insan vardır. 15-20 kişi olsa, bunlar çok daha fazladır ama 15-20 kişi olsa her birine verdiği mutluluk kadarını o yaşayacağına göre hayatı bir gül bahçesi gibi olur. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala neden bizi hep bu istikamette konuşturuyor? Belli değil mi sebep? İnsanlar Allah'ı tanımıyorlar. Allah'ın bu kanununu bilmiyorlar. Mutluluklarının başka insanları mutlu etmekten geçtiğini bilmiyorlar. Halbuki bunu gerçekleştirebilseler başka insanları mutlu edebilseler her birine verdikleri mutluluğun toplamını kendilerinin yaşadığını hissetseler, bunu hissettikleri zaman bundan vazgeçebilirler mi? Madem ki biz başka bir insanı A kadar mutlu ettiysek, A kadar biz de mutlu oluyoruz. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu ettiysek, biz A artı B kadar mutlu oluyoruz. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu ettiysek, biz A artı B artı C kadar mutlu oluyoruz. Öyleyse mutluluk sembolü başka insanlara mutluluğu hangi ölçüde ulaştırabileceğimizle eşit bir paralellik halindedir. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz? Siz de bize demez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel. Bize öyle gelse de güzel, gerçeği bu olsa da güzel. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın kanunu bu kadar basitse, biz etrafımızda hep insanlar bulunduğu cihetle onların hangisine ne kadar mutluluk verebilirsek, o kadar mutluluğu Allah da bize de, Allah bize de yaşatacağı cihetle, bu elimizdeki mutluluk standartlarının en büyük yardımcısı değil mi sevgili kardeşlerim? Kim olursa olsun etrafında birçok insan yaşamaktadır. Her birine mutluluk vermeyi usul haline getirse, her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacağına göre en mutlu insan o olur. Ötekiler de öğrenseler aynı şeyi, onlar da etraflarındaki herkese mutluluk verse, verdikleri toplam mutluluk kadar kendileri mutlu olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, biz bunu sizlere anlatıyoruz. Ama sizler de etrafınızdaki insanlara anlatmalısınız. Birinci göreviniz sevmektir. Nefrete iç dünyanızda asla yer vermemelisiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışmalısınızdır. Sizden nefret edecek kadar Sevmeyenlere de yardım etmeye çalışmalısınız. Sevmeye çalışmalısınız. Sevgi mutluluğun temel göstergesidir. Nefret eden bir insan mutlu değildir. Huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Nefsinin afetlerinden intikam hissi onu devamlı nefret ettiği kişiden intikam almaya yöneltmek ister. Bu oyuna kanmayın sevgili kardeşlerim. Sizin için Allah-u Teala'nın dizaynı nedir diye sorun kendi kendinize. Hedef tayin etmek istiyorsanız Allah-u Teala size bunun mutluluk olduğunu söyleyecektir. Etrafınızı mutlu etmeye başladığınızdan itibaren asıl kendinizin mutlu olduğunu kesin bir şekilde hiç kimsenin reddedemeyeceği bir standartta hissettiğiniz zaman, bunu yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına söylemez misiniz? Ne olur benim sevgili kardeşlerim, siz de bizim gibi yapın. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Bilin ki etrafınızdaki insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah-u Teala size de yaşatır. O zaman biz insanlar neden toplu halde yaşıyormuşuz? İşte bu büyük mutluluğu yaşayabilmek için. Herkesi seversek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Çok şey kazanırız. Neden? Çünkü mutlaka sevdiğimiz insanı mutlu etmeye çalışırız. Ona verebileceğimiz mutluluğun aynını Allah bize de yaşatacağı için ne kadar çok insanı sevmişsek, ne kadar çok insanı mutlu etmeye çalışmışsak biz o kadar mutlu oluruz. Anahtar başkasında değil, bizde, bizlerin elinde. Hedefimiz ne? Hedefimiz mutluluk. Nasıl elde edeceğiz? Etrafımızdaki herkesi mutlu ederek. Bu etrafımızdaki insanlar şu anda bizimle beraber burada yaşayanlar olabilir. Veya telefonla ulaşabileceğimiz başka yerlerde yaşayan herkes olabilir. O zaman son derece açık bir daireyle karşı karşıyasınız. Daire istediğiniz kadar büyüyebilir. Demek ki görevimiz mutluluk vermek. O kişi yanımızda olsa onunla konuşarak onu mutlu etmek söz konusu. Telefonla konuştuğumuz birisi ne kadar uzakta olursa olsun bizimle, bizim onu mutlu etme gayretimizle mutluluğu yaşayacaktır. Biz de ona yaşattığımız mutluluğun aynını yaşayacağız. Öyleyse telefon, bilgisayar, televizyon, her birisi ayrı bir mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim. Ne zaman böyle mutluluğu anlatan birisini görürseniz televizyonların herhangi birinde hemen arkadaşlarınıza haber verin. Falanca televizyonda böyle bir olay var. Mutluluktan bahsediyor. Dinleyin. Siz de mutlu olun diye işaret vermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer kini ve nefreti unutabilseler de bu dünya cennet olurdu. Ama insanların nefsi var. O noktada düşünelim, acaba Allah-u Teala niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? İşte bunun için. Zikre başladığımız zaman ne kadar zikir yapabilirsek o kadar mutluluğu yaşıyoruz. Çok zikir yaptığımız zaman günün yarısından daha fazla kesiminde mutlu oluyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa mutluluğumuz kesintisiz bir bütünlük arz ediyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle gelse, her şey gerçekten de güzel olsa, siz her ikisinde de mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala neden acaba insanları topluluk halinde yaşamaya yönlendirmiş, ona göre yaratmış? İşte bu sebeple istiyor ki herkes birbirine yardım etmek suretiyle, birbirini mutlu etmeye çalışarak hem kendisi mutlu olsun hem de karşısındakini mutlu etsin. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, ben her birinize ne kadar mutluluk verebilirsem, o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi oluyorum. Allah'ın kanunu böyle. A'ya 3 derece mutluluk vermişim. B'ye 2 derece, etti 5. C'ye 7 derece, etti 12. D'ye 9 derece, etti 21. Ne oldu? Ben her birine verdiğim mutluluk muhtevasının 21 katına sahip oluyorum. Onları verdiğim 21 derece mutluluk sebebiyle. O zaman bunların sayısını arttırmak mümkün değil mi? Her zaman mümkün. Ne kadar çok insana, ne kadar güzel davranırsanız o kadar sevilirsiniz. Ne kadar sevilirsiniz o kadar güzel davranışa muhatap olursunuz. Ne kadar güzel davranışa muhatap olursanız o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki kanunu mutlu et, mutlu ol kanunu. Onlar bana gelsinler, onlar beni mutlu etsinler, ben o zaman mutlu olurum. Ben de onları mutlu ederim diye bir düşüncenin sahibiyseniz, büyük bir çıkmazın içindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama bu mutluluğu başkaları beni mutlu etsin de ben öyle mutlu olurum tarzında bir anahtara bağlamanızı istemiyor. Allah'ın muradı ne? Sadece onların sizi mutlu etmesi değil. Arkasındaki asıl gerçek sizin de davranışlarınızla onlara mutluluk vermeniz. Bu nasıl bir olgu? Sevgili kardeşlerim, severseniz sonuca gidersiniz. Severseniz sevdiğiniz kişiye hep iyi davranmak gereğini duyarsınız. Severseniz sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek istersiniz. Ve bunu genel anlamda hep başarırsınız. Kim etrafındaki insanlardan birini mutlu etmek için harekete geçmişse, o bu davranışın neticesinde mutluluğu ulaştırır karşısındakine. Onu mutlu eder. Ama aslında ne olmuştur? Onu ne kadar mutlu ettiyse kendisi de o kadar mutlu olmuştur. Ve etrafımızda bir kişi değil de 10 kişi varsa, 10 kişiye verdiğimiz mutluluğun hepsini biz mutluluk olarak yaşarız. Allah'ın ne kadar güzel bir formülü var, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu kıl, mutlu ol. İnsanları ne kadar mutlu edersek o kadar biz mutluyuz. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Hasletlerden bir tanesi. Öbür tarafta nefret var. Afetlerden bir tanesi. Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri neden farz kılmış üzerimize? Çünkü zikrimiz arttıkça afetlerimiz yok oluyor, yerini hasletler kaplıyor. Bir mekan düşünün, aynı mekan. Mekandan bir takım negatif faktörler ayrılırken oraya aynı miktarda ayrıldığı kadar Allah'ın güzellikleri doluyor. Daimi zikre ulaştığı zaman ne oluyor? Bütün afetler yok oluyor. Artık o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Başkalarını mutlu etmek tek amacıdır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü hayatını başka insanları mutlu etmeye adadığı için bu konudaki hedefini başarsa da mutlu olur. Başaramasa da o gayretin sahibi olduğu sürece mutludur. Çünkü hedefi Allah'ın emrettiği çok güzel bir hedeftir. Eğer siz başka insanları mutlu etmek sadedinde bir gayretin sahibi olursanız kendinize dikkatle bakın, tetkik edin kendinizi. O tetkikte göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, siz o kişiye ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Yani asıl siz mutlu olursunuz. Ama herkes için çok imkan var. Etrafında bir kişi yok ki, birçok kişi var. O zaman o kişi kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa, ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok insanı mutlu eder. Ama kendisi de o kadar çok mutlu olur. İşte Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği en güzel imkan, açtığı en yüce ufuk. Sizin bu davranışınız o insanın sizin hakkınızdaki düşüncelerini, sizin nasıl bir insan olduğunuzu idrak etmelerini sağlar. Böyle bir dizaynda ne olur sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda sevdikçe mutlu olursunuz. Bir, sevildikçe sevmek ve sevinmenin mutluluğunu beraber yaşarsınız. Sevmeniz A kadar mutluluk verirse, sevilmeniz de B kadar mutluluğu size ulaştıracaktır. Mutluluğunuz A artı B olacaktır. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir fırsattır. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Onlara yardım edin. Onların huzuru içinde olun. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Allah-u Teala hepinizden bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. İşte Allah-u Teala'nın bütün emirleri. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin ve teslim olun. Allah'a ruhunuzu teslim edin. Allah'a fizik bedeninizi teslim edin. Allah'a nefsinizi teslim edin. Allah'a iradenizi teslim edin. Bu teslimlerde ruhun teslimi bir insana %51 nur sağlar, mutluluk sağlar. Fizik bedenin teslimi bu teslimi 81'e çıkarır. Muhlis olmak 90'ı aştırır. İradeyi Allah'a teslim etmek 100'e ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hep sevmekten bahsediyoruz. Peki bunun zıttını düşünelim. Nefret ediyoruz. Nefretten ne kazanabiliriz? Hiçbir şey kazanmamız mümkün değil. Nefretin hedefine ulaşması halinde nefret eden kişi karşısındakine kötülük yapmak ister. Kendisine kötülük yapılmıştır. Bu sebeple o kişiye karşı nefret duymaktadır. Ve bu nefretini ona zarar vermekle tüketeceğini zannetmektedir. Azaltacağını veya yok edeceğini zannetmektedir. Oysa ki bu ona kazandırmaz, kaybettirir. Etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde kötülük ederseniz o kadar derecatı mutlaka kaybetmiş olursunuz. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran ölçü kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. O zaman her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzel değil mi sevgili kardeşlerim? O seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Başka insanları da sevdiriniz diyor. Onları başkalarından nefret ettirmeyiniz diyor. Allah Teala bizden bunu istiyorsa, şeytan da bütün insanlara kötülük etmemizi istiyorsa, onları rahatsız etmemizi istiyorsa, onları mutsuz etmemizi istiyorsa, bunun karşılığı ne olabilir? Öyle yaptığımızı düşünelim. Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Başkasına ne kadar mutsuzluk verirseniz, huzursuzluk verirseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Öyleyse neden başkalarına mutsuzluk veren, onları rahatsız eden insanlar bir azap duyarlar? İşte bu azap vicdan azabı adını taşıyor. Çünkü yapılan davranış biçimi bir haksızlığı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar sizin için her zaman bir imtihan vesilesidir. Aynı zamanda bir derecat kazanma imkanına da sahiptir. Siz kendi davranışlarınızla cennetinizi ama gene kendi davranışlarınızla cehenneminizi kazanırsınız. Her şey size bağlı sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiç kimseye sebepsiz yere ceza vermez. Bir kişinin kaybettiği dereceler kazandığı dereceleri aşmadıkça o kişinin cehenneme